Apaçık Radyo Müzikleri.

Apaçık Radyo Müzikleri.

nesta te. Sei calda come i baci che ho perduto.

l'estate, il sole che ogni giorno ci scalda.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
1: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla Charles Lee Lloyd'dan Barat Dance dinleyerek başladık. Şimdi Dave Holland'a kulak vereceğiz. Quintet Easy Dedet dinleyeceğiz. Ardından da parçalar uzun. Ben de çok araya girmek istemiyorum. Dinleyeceğimiz Brain Trees Orkestra olacak. Otis Sancho eşlik edecek onlara. Başam Otis.

0: Çarşamba günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Funkmatik.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın ikinci bölüme Heal Collective ile başladık. Song for a Bloody Baby dinleyerek. Şimdi Tyreek McDowell radyonuzda olacak. Thing of You dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Rainer Bass var ve National Youth Jazz Orkestra ile beraber seslendirdikleri Hocus Pocus Kaleidoscopus sırada.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Franklin Kiermaier ile kapatıyoruz programı. One is love dinleyerek. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.
1: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 23 Eylül Çarşamba. Yıl 2026, ay 9, gün 266, Hızır 141.
1: 1448 Hicri, Rebiülahir 12, 1442 Rumi, Eylül 10.
0: Güneşin terazi burcuna girmesi. Sonbaharın başlangıcı.
1: Fırtına.
0: Günün sözü. Bilginin efendisi olmak istersen çalışmanın kölesi olmalısın. Honoré de Balzac.
1: Günün tarihi. 180 yıl önce bugün 23 Eylül 1846'da Alman gökbilimci Johann Gottfried Güneş sisteminin 8. gezegeni Neptün'ü keşfetti.
0: 87 yıl önce bugünse 23 Eylül 1939'da modern psikanalizin kurucusu Avusturyalı ruh bilimci filozof Sigmund Freud öldü.
1: Günün malumatı. Sonbahar faslı ve Güneş terazi burcunda. Bugün yani 23 Eylül, Güneş terazi burcuna girmiş ve sonbahar faslı başlamıştır. Güneşin bugün girdiği yıldız kümesi iki kefeli el terazisine benzer. Sonbahar mevsimi 89 gün 18 saat 16 dakikadır. Eylül'ün 23'ünde başlar, Aralık ayının 20'sinde sona erer.
0: Günün malumatında terazi burcunda doğanlar. 23 Eylül, 22 Ekim. Terazi burçların yedinci işaretidir. Bu simetri, denge ve güzellik burcudur. Terazi burcunda doğanlar genellikle toplumsal, neşeli, yetenekli ve sanatçı kişilerdir. Devamı yarın.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın üçüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılış parçamızı Bruce Springsteen'den yaptık. Onun çok tanınmış parçalarından Born to Run. Kendisi Bruce Springsteen, Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen, aynı zamanda da E Street Band adlı grubunda lideri ve çok çok erken tarihte 50 yılı aşkın bir süredir müthiş bir kariyer yapmıştı. Aynı zamanda kendisi aktivist ve enerjik performanslarında The Boss diye, patron diye biliniyor. Ve son zamanlarda özellikle de bu ICE denen gümrük muhafaza polisinin, Trump'ın Amerika Birleşik Devleti'nde kurduğu cinayetlerine karşı Minneapolis, The Streets of Minneapolis adlı şarkısıyla da kuvvetli bir direniş gösterdi ve direnmeye devam ediyor. Zaten Born to Run adlı parçasında da esas itibariyle biz ömür boyu koşmaya hazırız, sokaklarda koşacağız diye devam eden bir şarkısı var. Kendisi ta Springsteen'in yani gün içinde sokaklarda ter döküyoruz, uzaklaşıp gitmiş, gözümüzün önünden kaçmış Amerikan rüyasını kovalıyoruz. Geceleri de böyle kocaman şan şeref dolu büyük binaların içinde intihar makinelerinde gidiyoruz. Bu böyle gidemez. Bizim gibi serseriler bebeğim, biz koşmak için yaratılmışız diye devam eden önemli bir şarkısının bir bölümünün sözlerini de söyleyerek başladık. Kendisi 23 Eylül 1949'da doğmuştu. 77 yaşında ve son derece etkili bir şekilde Amerika'yı dolaşıyor konserleriyle ve aktivizminin haddi hesabı yok. Bütün kitleleri de harekete geçirmekle uğraşıyor. Ona da bir günaydın demiş olduk doğum gününde. Şimdi bakalım günün haberlerinde neler olup bitiyor. Öncelikle Birleşmiş Milletler'de toplantı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Ama yapılıyor ve konuşmalar yapılıyor. Ama en önemlisi bu iklim konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çok son konuşmasında olmak üzere başka hiçbir yerde de bir şeye rastlanmıyor. İklim değişikliğinin ne korkunç sonuçlara yol açabileceğini, halbuki dehşetli bir daha El Niño denen doğa olayını önümüzdeki 6 ay içinde 450 binden fazla ölüme yol açacağı gibi dehşet verici bir haberle dolu ortalık. Ama bunu Birleşmiş Milletler'de şeyin dışında fazla konuşan kimse yok doğrusu.
1: Antonio
0: Antonio Guterres son konuşmasını yapıyor. 10 yılını doldurdu gidecek. Bakalım ne olacak? Donald Trump da yaptığı konuşmada neler demiş?
1: Guterres. Küresel ısınmaya o da değiniyor ama küresel ısınma sebebiyle öleceğiz diyen insanlar vardı. Görüyorsunuz ki dünya soğuyor. Kimse de ölmedi dedi. Yapay
0: Yani
1: zeka için bunları söyleyenler de aynı insanlar diyerek artık yapay zekanın adını da değiştirip süper zeka yaptığını,
0: süper
1: bundan sonra böyle anılacağını duyurdu Birleşmiş
0: ama
1: Milletler'de.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres resmen ölüme doğru götürüyoruz. Buna karşı büyük bir mücadele vermek zorundayız. Başka hiçbir çaremiz yok dedi. Trump onu pek dinlemiş gibi gözükmüyor anladığım kadarıyla.
1: Evet, zaten konuşmasında Süper güçler dünyanın sorunlarını çözemez de demişti. İşte o süper güçlerin başında gelen Amerikan yönetiminin lideri de tam tersini açıklamış oldu.
0: Evet, akıl almaz bir
1: Fiilen
0: şey.
1: söyledikleri haklı çıktı yani bir saat sonra iki konuşma arasındaki şeyde belli oldu.
0: Tamamen yani dünyanın en ilginç Alice Harikalar Diyarında demek tarif etmeye yetmez. Yani bu kadar soyut bir dünyada olamaz. Trump da Birleşmiş Milletleri tamamen Ted Widmer yazmış bir haydut konuşmasıyla istila etti diye bir yorum da var yani.
1: Zaten Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da Birleşmiş Milletler'in itibarı hiç bu kadar düşük olmamıştı diye o da konuşmasında bu cümleleri kullanmıştı. Herhalde en haklı durumda olan bir konuşmalardan bir tanesi de buydu.
0: Evet, bir şey de Karar Gazetesi'nde de var. Birleşmiş Milletler konuşmasında da Erdoğan da iyi çalışmıyor demiş durumda. Ama iklim ve El Niño gibi olaylardan hiç bahsetmemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Bahsetti. Dünyamız çevre ve iklim konusunda ciddi tehditlerin eşiğinde diyerek
0: Ha.
1: COP31'e Türkiye'nin liderliğine bağladı. Ama oradan kültürel ırkçılık, antisemitizm vesaire derken küresel cinsiyetsizleştirme politikaları aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef almaktadır diye de devam eden bir konuşma yaptı.
0: Evet, karmaşık. Hatta eski başbakanlardan biri de ağlamış konuşmayı dinlerken. Şiir de okumuş çünkü kendisi.
1: Evet.
0: Sezai Karakoç'tan. Evet, Trump da Erdoğan'a büyük bir övgü de bulunmuş. Onunla uğraşamazsınız. Harika bir lider ve benim dostum demiş. Böyle bir karmaşık durumla beraber. Türkiye'den ne
1: Bunu
0: haber?
1: tabii BM konuşmasında değil, çeşitli
0: Değil.
1: toplantılar yaptı Trump. Özellikle Orta Doğu'daki ülkeler Körfez ülkeleriyle birlikte bir toplantı yaptı. Orada bunları söyledi. Ayrıca Grönland'da Danimarka Amerika arasındaki anlaşma da beklenen anlaşma da yapıldı.
0: Yapıldı, evet. Bu arada iklim demişken bir de Ankara'nın sele teslim olduğu yolunda haberler var. Yolun çöktüğü, çok sayıda aracın da hasar gördüğü bayağı ürkütücü görüntülerle haber var. Çeşitli gazetelerde kararda da görebiliyoruz.
1: Rize'de de İyidere ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından temizlik çalışmalarına başlandı. 8 okul tatil edilmiş, eğitime bir gün ara verilmiş buradaki Rize'deki sel sebebiyle. İstanbul için de kuvvetli sağanak uyarısı var.
0: Evet.
1: Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek deniyor bugün. Ve
0: Evet,
1: sıcaklıklar 16
0: İstanbul.
1: dereceye kadar düşecekmiş.
0: Evet, İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı, ani sıcaklık düşüşü ve senin de dediğin gibi şiddetli yağış bekleniyor. Onu da takip etmeye devam edeceğiz tabii.
1: Evet, sıcaklıklar bir anda 8 derece kadar birden düşecek İstanbul'da. Donald Trump demek ki

0: çıkmıştı. Üçünün durumunun kritik olduğu, yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği söylendi dün akşamki açıklamada.
1: Evet, şimdi şeye tarihte bugüne geçelim.
0: Evet, 1949 yılında bugün dünya Sovyetler Birliği'nin ilk atom bombasının denemesini gerçekleştirdiğini öğreniyor ve böylece Soğuk Savaş'ta fiilen başlamış oluyor. Aslında deneme 29 Ağustos 1949'da Kazakistan'daki bir alanda gerçekleştirilmiş. Fakat 9 Eylül'de CIA Başkan Harry Truman'a, o dönemin Amerikan Başkanı Truman'a, Kuzey Pasifik'te atmosferdeki normal seviyeleri büyük ölçüde aşan anormal bir radyoaktif kirlenme hakkında dikkatle hazırlanmış bir rapor sunuyor ve bunun bir nükleer test olduğunu düşündüğünü belirtmiş CIA. Moskova'nın bir nükleer bomba inşa etmedeki başarısı analistlerin beklediğinden 1 ila 4 yıl daha erken gerçekleşmiş ve bu tırnak içerisinde başarı Amerika için de büyük bir sürpriz olmuş. Amerika Birleşik Devletleri 23 Eylül 1949'da bu bilgiyi dünyaya da duyuruyorlar. Artık dünyada iki rakip süper gücünde nükleer silaha sahip olması dünya kamuoyu içinde bir sürpriz oluşturmuş. Fakat ayrıca Amerika'nın nükleer bir silahı tespit edebilme yeteneğine sahip olduğunu bilmeyen Sovyetler Birliği de bir başka sürpriz yaşamış bu haberle.
1: Evet. 1973'te bugünse Şilili şair Pablo Neruda askeri diktatörlükçe gözetim altındayken diyelim ölmüş. 1973'te bugün cenazesinin kitlesel bir şekilde kaldırılması da darbeyle başa gelmiş olan junta yönetimi tarafından yasaklanmış. Ama buna rağmen sokağa çıkma yasağını tanımayan binlerce kişi cenazeye katılmıştı. Latin Amerika'nın yani sadece Şili'nin değil Latin Amerika'nın da en tanınmış şairlerinden biri, belki de birincisi durumunda. Cenaze böylece büyük bir darbe karşıtı eyleme dönüşüyor. Ancak Pablo Neruda'nın ölümünden bir yıl kadar sonra yani 1974 yılında yayınlanan hatıratında Confieso que he vivido, yaşadığımı itiraf ediyorum diye. 1929 yılında diplomat olarak gittiği Sri Lanka'da bir hizmetçiye tecavüz ettiği de yer alıyor anıları arasında. 2018 yılında küresel Me Too hareketi ve feminist dalganın yükselişte olduğu bir dönemde Şili Parlamentos'ta Kültür Komisyonu'nda Santiago Havalimanı'nın adının Pablo Neruda olarak değiştirilmesine yönelik bir yasa tasarısını henüz yeni kabul etmiş. Neruda'nın hatıratındaki kendi tecavüz olayını hatırlatan, kendi itirafını hatırlatan kadın örgütleri de buna itiraz ediyorlar. Ve bu ismi veremezsiniz diyorlar havalimanına. Onun üzerine de bu itiraz üzerine yükselen büyük bir toplumsal muhalefet ve protesto oluyor. O sebeple de Şili Kongresi geri adım atarak bu öneriyi tamamen iptal ediyor.
0: Evet.
1: Evet, şimdi haberlere tekrar dönmeden önce bir duyuru da yapalım, değil mi?
0: Evet, İklim Fest daha önce de duyurmuştuk Açık Gazete'de. İklim Fest bu hafta sonu 26 Eylül Cumartesi günü Burgazada Cennet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. İklimi Değil Sistemi Değiştir platformu tarafından organize edilen İklim Fest, müziği ve dayanışmayı iklim mücadelesiyle buluşturmak üzere 26 Eylül Cumartesi günü Burgazada Cennet Bahçesi'nde düzenleniyor. Bir basın duyurusuyla bir kez daha hatırlatmışlar 3 gün kala. İklim Fest'te Bandista Cümbüş Cemaat, Perade Ensemble 1912 ve Okos grupları çıkacak. Saat 16 gibi kapı açılış oluyor. 17'de sahneden müzik başlayacak. Konuşmalar, atölyeler, standlar vesaire de olacak. Çeşitli internet bu bilet satış sitelerinden alınabiliyor. Girişte de alınabiliyormuş. İklim Fest'ten elde edilecek gelir COP31 ile eş zamanlı olarak 15-18 Kasım tarihlerinde ve yine Antalya'da yerli halkların, gençlerin, kadınların, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin ve iklim aktivistlerinin taleplerini görünür kılmayı amaçlayan alternatif zirve, halkların iklim zirvesi yani People's Climate Summit'e katılımı

0: büyütmek için kullanılacakmış. Gelemeyip de destek olmak isteyenler de askıda bilet seçeneğini yine bilet sitelerinden alabiliyorlar diye yer veriyorlar. Bir de bu grupların biz de İklim Fest'teyiz dedikleri bir video paylaşıldı. İklimi değiş, sistemi değiştir platformu sosyal medya hesaplarından biz de ona bir kulak verelim şimdi.
1: 26 Eylül Cumartesi Burgazada
2: Cennet Bahçesi'ndeki
3: İklim Festivali'nde
4: biz de sahnedeyiz.
2: Gezegeni yok edenler bu kez Antalya'ya geliyorlar. Biz onların zirvesine karşı halkların iklim zirvesinden yanayız.
1: İklim krizinin geleceğin değil artık bugünün konusu olduğunu biliyoruz.
3: İklimi değil, sistemi değiştir.
2: Herkesi, tüm müzikseverleri, tüm aktivistleri
5: hepinizi bekliyoruz.
0: Evet.
6: Evet, İklim Fest müziği ve dayanışmayı iklim mücadelesiyle buluşturmak üzere bir kez daha tekrarlayalım. 26 Eylül Cumartesi, bu cumartesi Burgazada'da Cennet Bahçesi'nde düzenleniyor. Bunları da bir kez daha hatırlatalım. Müzik gruplarının çağrı videosunu da biz bu şekilde duyurduk.
0: Evet.
6: Evet,
0: Buradan
6: şimdi
0: herhalde
6: haberle.
0: iklim felaketinin son haberleriyle
6: Evet.
0: başlayabiliriz. Siz de zaten özetlerde bahsetmiştiniz. Herhalde günün en çarpıcı haberi El Niño'nun önümüzdeki aylarda yani 6 ay içerisinde 450 bin kişinin ölümüne sebep olabileceğine yönelik yeni bir araştırma Damien Carrington Guardian gazetesinde duyuruyor. İklim bilimcilerin tahminlerine göre önümüzdeki 6 ay içinde süper El Niño ki Godzilla da deniyor artık getireceği ek sıcaklıklar nedeniyle 450 binden fazla kişi hayatını kaybedebilir. Bu kayıplar iklim krizi nedeniyle zaten yükselen sıcaklıkların yol açtığı erken ölümlerin üzerine eklenecek diyor. Bu da Avrupa özelinde 35 bin kadar kişinin öldüğü tahmin ediliyordu. Bunun üzerine 450 bin daha olabilir deniyor. Çünkü şimdi tabii Güney Yarımküre'de yaz mevsimine girilmekte yine olan görece daha yoksul ülkeleri olacak yani diyebiliriz. Endonezya'dan Hindistan'a, Nijerya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar dünyanın dört bir yanında hissedilecek El Niño beraberinde getireceği kuraklıklar, orman yangınları ve sel felaketlerinden dolayı da çok daha fazla ölüm yaşanması bekleniyormuş.
6: Evet ve bu Damien Carrington'ın bu çevre editörü Guardian'da verdiği bu haberin bezediği fotoğraflarla da destekleniyor. İnanılmaz görüntüler var yani. El Niño'nun etkilediği mesela Batı Java'da, Endonezya'da yani kuraklık kelimesiyle de tarif edilebilecek gibi bir durum değil yani. Her 12 saatlik böyle seferler yapmak zorunda kalıyor kadınlar evlerini sulayabilmek için filan öyle şeyler var ve El Niño bunu muazzam kuraklığı da etkilemiş olduğu pek üzerinde konuşulan bir şey değildi ama süper El Niño'nun ayrı bir ilave sıcaklık getiriyor. Önümüzdeki 6 ay içinde ve yeni raporda 19.300 ölüm sadece Endonezya'da ekstradan bekleniyormuş. Ve yani özellikle de 450 binin üzerinde sayı ölmesi beklenen sayı. Yani bayağı bir idam fermanı gibi önümüzdeki 6 ay içinde.
0: Bu araştırmada özür dilerim devam et
6: İklim
0: dinliyoruz.
6: bilimcilerin, pardon yani o kadar, iklim bilimcilerinin gayet ayrıntılı olarak şey yapmış oldukları, ortaya koymuş oldukları bilimsel bilgiler bunlar. Yani hatta 10 ülkenin de El Niño'ya bağlı ölümlerin şu ana kadar, yani 2026 Eylül'ü ile 2027 Şubat'ı arasındaki dönemde, Nijerya'da, Endonezya'da, Sudan'da, Hindistan'da, Brezilya'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Nijer'de, Çad'da ve Filipinler'de bir de Vietnam'da ölümlerin dökümünü yapmışlar. İnsan adapte olmakta güçlük çekiyor. Sen ne diyordun? Pardon, ben senin sözünü kestim.
0: Bu bir bilimsel rapor. Bunun ortak yazarlarından biri Climate Impact Lab'in kurucu ortağı ve Chicago Üniversitesi'nden Profesör Michael Greenstone diyor ki 451 bin kişinin ölümüne yol açacağı tahmini o kadar büyük bir sayı ki insanı sersemletebilir demiş. Bu sayının içerisinde işte ebeveynler, çocuklar, büyük anneler, büyük babalar, komşular, aileler, sevdikleriniz vesaire yer alacak. Yani sıradan insanlar ölecek 451 bin kişi diyor. Bu 6 ay içerisinde en çok etkilenecek ülkeleri tahmin etmişler. Nijerya, Endonezya,
6: Evet.
0: Sudan,
6: Evet.
0: Hindistan, Brezilya gibi özellikle tropikal ülkeler yer alıyormuş en fazla etkilenecek ülkeler arasında.
6: Evet, büyük bir, çok ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Her ne kadar dünyanın en güçlü insanı Donald Trump tam tersine soğuma, küresel soğuma oluyor dese de pek öyle gözükmüyor doğrusu.
0: Birleşmiş Milletler gerçekten kürsüsünden herkes ayrı yalanlar ya da kendi politik görüşleri etrafında tuhaf açıklamalar yaptı. Hem işte Donald Trump böyle konuştu, hem Erdoğan böyle konuştu. Küresel cinsiyetsizleştirme politikaları vesaire diyerek. Hem de diğer liderler de tabii, bir Netanyahu da var, başkaları da var. Tuhaf bir hal aldı ama bu Birleşmiş Milletler'e yönelik eleştirilerin de ne kadar doğru olduğunu, artık işlevsiz hale geldiğinin de kanıtı oldu bu konuşmalar tabii.
6: Evet, kendisi de Antonio Guterres'in de diyor ki zaten kendisi de bunu kabul ediyor bu
0: Evet,
6: durumda.
0: tabii.
6: 10 yıllık öz eleştiri de yapıyor. Çok önemli, etkili bir veda konuşması sayabiliriz bunu. Süper devletlerin dünyanın sorunlarını çözmesi imkansızdır diyor son konuşmasında. İnsanlığın şimdiye kadar rastlanmamış bütün tehditlerin bir araya geldiği bir durumda olduğunu söylüyor. Fakat kolektif eyleme geçildiği, toplu eyleme geçilince mekanizmalarda, yani giderek bunu kolektif eyleme geçme mekanizmalarının da giderek baskı altında kaldığını, buna rağmen de mücadeleye devam sloganıyla bunların aşılabileceğini söylüyor. Yani eşitsizliklerin çok büyük bir
0: Evet.
6: boyuta ulaştığını da altını çizerek vurgulamış
0: Aslında Guterres
6: durumlara.
0: ilk, özür dilerim, ilk konuşmayı yapan kişi ama bir tür daha baştan anti-Trump konuşması yapmış. Çünkü Trump'ın sözleri sanki Guterres'e yanıt veriyormuş gibi. Diyor ki Guterres, jeopolitik bölünmeler derinleşti bütün dünyada. Eşitsizlikler şiddetlendi, güven sarsıldı, iklim krizi uzak bir uyarıdan günlük bir gerçekliğe dönüştü. Yapay zeka ise onu yaratanları bile hazırlıksız yakalayacak bir hızla ilerledi diye başlayan bir konuşma yaptı. İsrail'in adını anmadan onu da eleştirdi. Gazze'deki Filistinlilere yönelik bir saldırı olduğunu ve bu saldırının genel sekreterlik görevim boyunca tanık olduğum hiçbir şeye benzemeyen bir ölçekte ölüm ve yıkıma yol açtığını söyledi. Trump ise ondan sonra çıktı, 8 tane savaşı bitirdiğini, Gazze'de barışı getirdiğini, iklim krizi diyenler var, küresel iklim değişimi, ısınma diyenler var. Halbuki soğuma yaşanıyor dedi ve yapay zekanın da çok önemli bir fırsat olduğunu, yapay deyince sanki böyle yalandan bir şeymiş gibi anlaşılıyor diyerek yapay zekanın adında süper zeka yaptığını söyledi. Dolayısıyla böyle birbirine zıt iki konuşma dinledik birkaç saat arayla.
6: Evet, yani hakikaten tabii çok önemli şeylerden de bahsetmek lazım. Birleşmiş Milletler konuşmalarında da, görüşmelerinde de dile getirilen yani mesela Graham Redfern'ün de bir haberi var Guardian gazetesinde. İklim krizinin dünyanın en yoksul insanları, ülkeleri ve insanları üzerindeki etkisi muazzam olacak diyorlar yani. Özellikle de senin de biraz önce belirttiğin gibi özdeş bilim insanlarının da söylediği, tropik bölgelerde çok etkili olacak. Yeni araştırma da yani küresel sera gazı emisyonları net sıfıra ulaştırıldığında bundan en az yararlanacak olanlar da en yoksul ülkeler. Hiçbir en az katkıda bulundukları halde küresel iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın ya da ısıtmanın en az katkıda bulunan ülkeler bunun sıfıra indirilmesinden en az yararlanacakları da net olarak matematiksel bir hesapla da ortaya çıkmış. Yani hem bir bu araştırma Avustralyalı iklim bilimcilerinin yaptığı bu bir araştırma, eşitsizlik düzeltilmez diyorlar böyle. Bu araştırma bir başka araştırmayla da birleşmiş. Birleşmiş Milletler Mülteci Kuruluşu'nun, mülteciler heyetinin ya da ajansının diyelim bir raporu da yayınlandı. O da iklim krizi aslında insanların evsiz, yersiz, yurtsuz, devletsiz, ülkesiz kalmalarının en büyük etkilerinden bir tanesi ve bu riski ne kadar arttırdığını da anlatıyorlar. Yani Environmental Research Letters adlı dergide yayınlanmış, Andrew King ve arkadaşları tarafından Melbourne Üniversitesi'nden çeşitli bilgisayar modelleme deneyimlerinden yararlanarak iklim değişikliğini, yani sıcaklık değişikliğinin ne kadar neye ulaştığını, net sıfıra ulaşırsa salımların ve yani eğer bu net sıfıra varan yolu izlersek o zaman eşitsizlik, bugünkü eşitsizlik sonsuza kadar devam eder diyorlar sıcaklık artışının. Ve bu daha zengin ülkeler buna yol açan, probleme yol açan şeyler net sıfırın bile ötesinde ortaya çıkmış değiller. Hiçbir katkıları neredeyse olmayanlar en fazla sıcaklık etkisinden çekenler olduğunu söylüyorlar. Çok ciddi bir eşitsizliğin de ortaya çıktığını net olarak ortaya koyan araştırmalar var. Ve hatta Patagonya'da yapılmış bir kasabanın da tıpkı Nepal Tibet sınırında görülen korkunç yıkımın, yani buzulların çökmesi sonucunda meydana gelen şeyin tekrarlanabileceğini ortaya koyan bir başka araştırmadan da bahsediliyorlar. Yani bayağı ciddi bir tehlikelerin altında devam ediyoruz. Şimdi burada İsterseniz bir ara verelim,
1: Evet.
6: sonra sürdürelim.
4: Açık Gazete.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
2: That's

0: Evet, Bruce Springsteen'den bir parça daha dinledik. The Streets of Minneapolis adlı çok yakın zaman önce yaptığı bir parçayı 1949'da bugün doğmuş olan Bruce Springsteen 77 yaşında onu bir kez daha anmış olduk. Ve Minneapolis sokaklarında ICE diye kısaltılmış adıyla göçmen bürosunun göçmen güvenlik bürosu mu nedir? Gümrük muhafaza diye
1: Evet,
0: de
1: gümrük
0: çevirebiliriz.
1: muhafaza diye geçiyor resmi olarak. Ama şarkıda Trump'ın çeteleri diye geçiyor.
0: Diye geçiyor. Evet, onu söyleyecektim ben de. Şarkıda Trump'ın çeteleri ve nasıl bir
1: Federal çeteleri, evet.
0: hemşire bir katlediverdiklerini açıkça böyle dünyanın en büyük hukuksuzluğunu yaparak katlettikleri ama buna Minneapolis sokaklarının direneceğini de söyleyen ilginç bir şarkıyı dile getirmiş olduk. Biz de çalmış olduk. Şimdi devam edelim. Bir günaydın daha deyip Bruce Springsteen'e tekrar Birleşmiş Milletler'e dönelim.
1: Evet, buradaki açılış konuşmasında Guterres önemli başka sözler daha söyledi. Dünyadaki eşitsizliklerden, yapay zekadan vesaireden bahsederken iklim krizine de özel bir yer ayırdı. Ve fosil yakıt şirketlerine dünyayı açık bir lağım gibi görüyorlar diye ilginç bir benzetme yaptı. Dolayısıyla atmosferi onlar kirlettiler diyor yaptığı konuşmada. Dolayısıyla buna karşı tedbirlerin alınması gerektiğinden de söz etmişti. Ayrıca Guardian gazetesi Fiona Harvey, çevre muhabiri, çevre editörü daha doğrusu Guardian gazetesinin Guterres ile bu konuşmanın hemen öncesinde bir de mülakat gerçekleştirdi. Çünkü kendisinin son Birleşmiş Milletler konuşması bu. 31 Aralık'ta sona erecekmiş görevi. İkinci dönemiydi genel sekreterlikteki yani 10. yılı
0: 10.
1: dolmuş
0: yılı bitmiş
1: olacak.
0: oluyor, dolmuş oluyor, evet.
1: Bu söyleşi tamamen iklim meselesiyle ilgili kısa bir söyleşi Guardian gazetesinde fosil yakıt şirketlerinin immoral olduğunu yani ahlaksız olduğuna yönelik eleştirilerinden bahsetmiş Fiona Harvey burada ve bunun üzerine bazı sorular yönelttik diyor. İklim krizine dair sorusuna şöyle bir yanıt vermiş Antonio Guterres. İklim varoluşsal bir tehdit durumunda. Dünya çapında siyasi liderlerin dikkatlerinin pek çok kısa vadeli hedefe yöneldiğini görüyoruz. Siyasi yaşam saatler bazında ilerlerken iklimin dramatik sonuçları ancak uzun vadede ortaya çıkacak demiş ki aslında bir yandan günlük düzeyde de çıkıyor. İşte bu nedenle diyor Birleşmiş Milletler'in her an iklimi uluslararası toplumun gündeminin merkezine yerleştirme yükümlülüğü olduğuna inanıyorum. Zira iklim en önemli küresel varoluşsal tehdittir diye konuşmuş Fiona Harvey.
0: Evet, ve konuşmasında Birleşmiş Milletler konuşmasında da eşitliğin aslında bir rüya, bir hülya olmadığını, bunun bir karar olduğunu, eşitlik peşinde koşulması gerektiğini söylüyor Guterres. Çünkü eğer Birleşmiş Milletler değişebilirse o zaman elbette iş alanları, şirketler, parlamentolar, hükümetler ve barış süreçleri de değişebilir. Ve esas olarak yani bütün Birleşmiş Milletler'de de cinsiyet eşitliğinin ilk defa tarihte bütün yönetici kadrolarda, bütün merkez kadrolarında olduğunu ve bütün profesyonel görevler arasında gerçekleştiğini söylüyor. Ve dolayısıyla burada bu değişiklik yapılabiliyorsa elbette dünyada da bütün şirketlerde, parlamentolarda, hükümetlerde ve barış süreçlerinde de bu sağlanabilir. Yalnız cinsiyet değil, her alanda eşitliğin sağlanması mümkündür demiş. Oldukça etkileyici bir konuşma olduğunu söyleyebiliriz herhalde.
1: Evet, ben de buradan Fiona Harvey'nin sorularına geri döneyim. Buradaki iklim kriziyle ilgili sorularına yanıt verirken demiş ki Guterres, fosil yakıtlara dayalı mevcut kalkınma modelini sürdürmekle ilgilenen çıkar grupları var. sektörün devasa karlarıyla güçlü bir şekilde finanse edilen ve fosil yakıtların etkilerinden dikkati başka yöne çekmeye çalışan sistematik bir kampanya söz konusu demiş ki herhalde Trump'ın konuşması tam da bu dikkatleri başka yöne çeken konuşmalardan bir tanesiydi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin pek bir yetkisi yok. Zaten para da yok diyor Fiona Harvey'e verdiği yanıtta. Ama sahip olduğum tek bir şey var. Bir ses. Bu sesi hiçbir taviz vermeden kullanmak, gerçeği söylemek ve uluslararası toplumu karşı karşıya olduğu tehlikelere karşı uyarmak benim görevim. Herkesi birdenbire yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya zorlayacak gücüm yok. Ancak insanlara şunu söylemek benim görevim. Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hızlandırmazsak, önümüzdeki 10 yıl içinde emisyonları önemli ölçüde azaltmazsak, tüm insanlığı etkileyecek ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağız demiş. Son sorulardan bir tanesi de kapitalizm hakkında. Biraz orada işte fikirlerinin sınırlarını test etmiş oldu Fiona Harvey. Kapitalizm eleştirileri konusunda bu sorunu kapitalizm çözemez iklim krizini eleştirileri var. Siz ne diyorsunuz diye sormuş. Guterres ise kapitalizmde sorunu görmediğini söylemiş. Piyasa ekonomisi kaynakların tahsisi açısından çok iyi bir model olabilir diyor. Eğer kapitalizm piyasa ekonomisi ise sorun kapitalizmde değil. Piyasa ekonomisi etkili bir yönetişim gerektirir. Yani düzenlemeler yapılması, piyasanın düzenlenmesi gerekir diye bir yanıt vermiş bu soruya da.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde Bernie Sanders'ın yaptığı iklim haftası sırasında da bayağı etkili seçim öncesi seçime doğru giderken Amerika Birleşik Devletleri'nde de etkili konuşmalar ve aktivizm var. Orada da ya, Bernie Sanders'ın yaptığı konuşmanın da bayağı bu Guterres'le aynı fikirde olmadığını gösterebilen bir durumdan da bahsedebiliriz. Yani iklim aktivistleri özellikle bu yapay zeka veri merkezlerini ve Amazon'un da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük doğalgaz ya da gaz enerji santralini yapma planının kuvvetle eleştirildiği durumlar vardı. Yani bir şeyle de Democracy Now'da özellikle iki önemli iklim kampanyalarının başında bir kesiminin başında bulunan Bill McKibben'la yaptığı bir söyleşide de iklim krizini artık gerçekleşmesini önlemek için çok geç kalındığını söylüyor ama güneş ve rüzgar enerjisinin yeterince ucuzlamış olduğunu ve bütün en kötü aşırılıklarını önleyecek durumda hala mümkün olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda da Amazon şirketinde eski bir bilgisayar uzmanı olan, mühendisi olan Kavita Nuşhahmurti'nin onunla da yapılmış söyleşide de yapay zekanın bu büyük sıçraması kirli yakıt endüstrisi tarafından tezgahlanıyor aslında ve Amazon gibi şirketler mesela %100 yenilenebilir enerjiyle çalışıyoruz diyorlar ama buna karşı net olarak Kavita Murti açıkça araştırdık. Biz kendi bağımsız araştırmamızı yaptık. %22 olduğunu, %100 dedikleri şeyin 1/5'e yakın olduğunu söylemişler aslında. Çok önemli bir yalanın da ortaya konduğu bir durumdan bahsediyoruz yani.
1: Bu yapay zeka meselesi zaten Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler konuşmasında da yer alıyor. Az evvel de buna yer vermiştik. Bütün dünyadan aslında şirketler bile bir tür sınırlama getirilmesi gerektiğini kontrolsüzce rekabetten dolayı kontrolsüzce yapay zekanın genişlediğini söylüyorlardı. Hatta yine şirket yetkilileri dahi 6 ay içerisinde yapay zekanın tüm internette kontrolü sağlayabileceğini söylemişlerdi. Çin'le ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri arasında bir anlaşma yapılması talebi var. Fakat Donald Trump buna yanaşmıyor. Hatta Çin Başkanı Xi Jinping'le de görüşecek. Şimdi New York'ta böyle bir görüşme de gerçekleştirilecek. Ama Trump tam gaz, yapay zekanın adını süper zeka yaptım diyerek her şeyi bir şeylerin ismini yer isimleri değiştiriyordu ya. Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi yapmıştı. New Mexico'yu New America yapmıştı. Kendi eyaletinin adını değiştirmiş. Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirdiğini söylüyordu. Şimdi de yapay zekayı süper zeka yapıyormuş. Ben barışı getirdim diye başlıyor zaten konuşmasında da Birleşmiş Milletler'de. İran ölüm ve kaos yayıyordu ama biz nükleer programlarını dağ molozlarına dönüştürdük demiş. Yani barış getirdim dedikten sonraki cümlenin moloza çevirdik orayı olması bir Trump'a çok yakışmış
0: Evet,
1: bence.
0: dünyanın durumunu da oldukça iyi veren bir durum yani.
1: Değil mi? Cümle olmuş.
0: Cümle
1: Amerika
0: olmuş.
1: ilerliyor, geri döndü. Geleceğimiz parlak demiş. Yoksulluk seviyesi tüm zamanların en düşük seviyesinde. Amerikalılar tarihin en iyi seviyesine yükseldi diyor ama kendi oyları düşüyor. Amerika'da dedim yani Amerikan halkı bile pek artık buna inanmıyor herhalde. Dolayısıyla
0: Esas büyük sorun orada zaten. Evet.
1: Gazze'de savaşı bitirdik diye de bir konuşma yaptı. Savaşı bitirdik, binlerce hayatı kurtardık diyor ki Gazze barışından sonra 1500 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna değinmiş. Ben geldiğimden beri 8 savaş bitirdim. Barışı sağlamak çok büyük bir şerefti benim için bu ülkelerde diyor. Onlarca yıldır devam edenler vardı. Bu anlaşmaları sağlayabilmemin sebebi bugüne kadarki özel ilişkilerimi kullanabilmem oldu. Ticareti de kullandım. Gümrük vergilerini ve ülkeden ülkeye değişen farklı araçları kullandım. Rusya ve Ukrayna liderleriyle de yakın çalışıyoruz. Sanırım onu da halledeceğiz diyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela'yı eklediğiniz zaman dünyadaki petrolün %60'ından fazlasına sahibiz diye de övünerek bir konuşma yapmış. Yani Guterres açık lağım gibi davrandılar fosil yakıt şirketleri diyordu. Donald Trump ise dünyadaki petrolün artık %60'ından fazlasına biz sahibiz diyor. Venezuela halkı için çok büyük adımlar atıyoruz. Dünyanın en büyük petrol şirketleri şimdi Venezuela'ya akıyor bir de demiş. Yani böyle gerçekten tam taban tabana zıt açıklamalar yapıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi görevlerini bırakmalı diye de bir açıklaması var. Çok uzun zamandır söylüyorum demiş Trump. Birleşmiş Milletler aşırı solcuların kimsenin seçmemiş olduğu aşırı solcu bürokratların küreselci hedeflerini desteklemekten vazgeçmeli. Bu küreselcilik de biliyorsunuz aşırı sağın şeyi komplo teorisi artık. Kültürel Marksizm vesaire de diyorlar. Trump da bunu kaşıyor. Aşırı solcu bürokratlar demiş herhalde. Guterres'i kastediyor ama Guterres ise kapitalizmde sorun yok diye bir açıklama yaptı bu arada yani. Sadece düzenleme gerekir diyor. Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nu küresel karbon vergisi koymasını engelledik diyor. Denizcilik Organizasyonu'nun karbon
0: Evet.
1: vergisi koymasını engelledik. Uluslararası denizcilik maliyetlerini artıracaktı diyor. Artık böyle şeyler yapamayacaklar. Amerika aynı şekilde kontrolden çıkmış Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de karşı. Biz hiçbir şekilde Amerikan askerlerinin ABD karşıtı mahkemeler tarafından sözde hedef alınmasına izin vermeyeceğiz demiş. Ondan sonra da işte yapay zekanın adı bundan sonra süper zeka olarak anılacak. Adını da değiştiriyorum. Yapay ifadesi yapay zekayı sahte gibi duyuruyor demiş. Sahte değil aslında. Aslında muhteşem ama dikkatli olmamız gerekiyor. Bu noktadan itibaren Amerikan dokümanlarında çok daha doğru olan süper zeka ifadesi kullanılacak. Yani artık yeni dünyaya süper zekanın yeni dünyasına hoş geldiniz diyeceğim. Bakalım gücün buna yetecek mi göreceğiz demiş. Burada bir tereddüt var bu cümlede. Neden acaba? Bütün yeni teknoloji tabii zorlukları da yanında getiriyor demiş. Süper zeka da bundan ayrı tutulamaz. küresel ısınma sebebiyle, işte orada sonra bu cümleye geliyor. Küresel ısınma sebebiyle öleceğiz diyen insanlar vardı. Görüyorsunuz ki dünya soğuyor, kimse de ölmedi. Yapay zeka için bunları söyleyenler de aynı insanlar demiş.
0: Evet,
1: Konuşması da böyleydi özetle yani.
0: çok karmaşık yani ne diyeceğini insanın kolay kolay
1: Evet.
0: kestiremeyeceği bir ortamdan bahsediliyor yani. Yani özellikle de şeyin bu eşitsizlik durumu konusunda da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan önce Oxfam Yardım Kuruluşu'nun bir açıklaması vardı. O da Democracy Now!'da gördüğümüz yani iklim haftası ve aynı zamanda da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olduğu sırada Amitabh Behar'da Oxfam International Yardım Kuruluşu'nun yürütme direktörü yürütmesinin başında olan Amitabh Behar'da bir açıklama yaptı ve 1945'ten çok daha farklı bir dünyada, Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonraki dünyadan çok farklı bir dünyada yaşıyoruz diyor. Yani Birleşmiş Milletler kurulduğunda başka bir durum vardı. Şimdi artık veto yetkileriyle olamaz diyor ki buna Cumhurbaşkanı da vetonun kalkması gerektiğini söylemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ve Antonio Guterres inerken Behar'ın özellikle görevi biterken bundan sonraki genel sekreterin bir kadın olması şarttır diyor. Yani çok temel bir değişikliğe ihtiyacımız var diyor. Ayrıca da bu eşitsizlik üzerinde çok önemli durmuş ve dünya paramparça edilmiş durumda ve gerçek bir değişimin imkanları var. Yani G20 uluslararası panelinin eşitsizlik ve bütün dünyada da eşitliğin artması için yapılan aktivizme de değişmiş, değinmiş. Sri Lanka'da, Nepal'de, Bangladeş'te ve Hindistan'da da yükselen şeylerden bahsediyor. Dolayısıyla aktivizmden bahsediyor. Muhakkak bir değişim gerektiğini de söylüyorlar öyle.
1: Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan da 35 dakika süren bir konuşma yapmış. Bu tabii Türkiye basınında genişçe bir şekilde yer aldı. Konuşmasının önemli bir bölümünü Gazze'ye ayırdı ki Gazze'den İsrail'e çok sert sözler söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail heyeti görüşmeleri terk etmiş. Salonu terk etmiş. Geçtiğimiz yıl 80. Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler'in İsrail'den yani Netanyahu konuşma yaparken çok sayıda devlet yetkilisi salonu terk etmişti. Bu yıl da öyle olacağı bu arada tahmin ediliyor. Netanyahu konuşma yapmak için gelecek çünkü. Gerçi Mamdani New York Belediye Başkanı Netanyahu'nun yakalanması gerektiğini, kendisinin uluslararası bir suçlu olduğunu ve uluslararası hukukun üstün gelmesi gerektiğini söyledi. O da yine anti-Trump bir konuşma yaptı diyebiliriz. Trump tam tersi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı konuşmalar yaparken Netanyahu da Mamdani'ye bu sefer seslendi. Hamas destekçisi olmakla itham etti. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapıp. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değil, aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir diyor. Gazze çağımızın insanlık dışı temerküz kampıdır. Başkan Trump'ın gayretleri ve bizim de dahil olduğumuz ülkelerin çabaları sonucunda varılan ateşkesin sonunda bile katledilen Gazzelilerin sayısı 1500'ü aşmıştır demiş. Başkan Trump'ın gayretleri dediği şey Netanyahu'yu İsrail'i ziyaret edip Knesset'te bir konuşma yapıp alkış kıyamet içerisinde biz silah verdik Netanyahu da çok iyi kullandı diyordu bu arada Trump. Barış
0: Evet.
1: gayretinden çok böyle bir konuşması vardı. Buna değinmiş. Buradaki konuşmalar içerisinde COP'a da meseleyi getiriyor. Bu yıl Kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Zirvede özellikle iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız demiş ve herkesi COP31 Liderler Zirvesi'ne davet ediyorum diyor. Ama sonraki cümle bana çok ilginç geldi. İklim kriziyle mücadelenin kuşkusuz pek çok yolu var. Sıfır atık hareketi tüm bu yolların birleştiği en sağlam köprüdür demiş. Yani emisyon azaltımından söz etmemiş ya da fosil yakıtlardan çıkıştan da söz etmemiş. Esas sıfır atık demiş. Sizlerin de desteğiyle bu köprünün daha da güçleneceğine inanıyorum diye devam eden bir konuşması vardı.
0: Evet, Binali Yıldırım da ağlamış.
1: Evet. Sezai
0: Duygulan
1: Karakoç'un şiirini
0: Sezai
1: okurken.
0: Karakoç'un şiirini okuduğu zaman evet yani Bernie
1: Şey
0: Sanders
1: ilginç. Ben çok özür dilerim.
0: söyle
1: Ben Türk
0: söyle.
1: hükümete yakın gazetelerin manşetlerine baktım. Şöyle manşetler atılmış o gazetelerde. Yeni Şafak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi konuşma, dünyaya vicdan ayarı demiş mesela. A Haber, onun jargonunu ilk kez şahit oluyorum. Pek tabii bakmadığımız için Cumhurbaşkanı'nın kelimesini kullanmıyor A Haber. Başkan diyor. Başkan Erdoğan BM kürsüsünde dünyaya haykırdı. Filistin'in sesi olacağız demiş. Sonra bir başka başlığında Başkan Erdoğan BM kürsüsünde şiir okudu. Kurtulamayacaklar dedi. Siyonist heyet salondan çıktı vesaire diyor. Bir de yorum eklemiş. Tarihi konuşmanın şifreleri A Haber'de. Bu bir manifestodur gibi giden böyle hükümete yakın kanallarda bu tarz başlıklar var.
0: Evet, şeyde de önemli bir konuşmanın bir yerinde de işte bu bayağı ciddi bir ampute çocukların sayısının en yüksek olduğu, dünyada en fazla olduğunu söylüyor ya. Bu arada İsrail'in şeyi engellediği de ortaya çıktı. Her türlü tekerlekli sandalye. Çünkü tamamen buna ihtiyacı var. Çok sayıda çocuk kolları, bacakları, her şeyleri kesilmiş durumda, parçalanmış durumda olan çocuk sayısı hakikaten Erdoğan'ın da söylediği gibi çok yüksek seviyede, akıl almaz bir durumda. Bunları da
1: Evet.
0: Gazze'ye girmesini yasaklamış durumda. Bu da dünya tarihinde görülmüş en gaddar eylemlerden bir tanesi olsa gerek,
1: Evet.
0: değil mi?
1: İki Avustralyalı yardım kuruluşunun Gazze'de çocuklar için gönderdiği 900 kadar ne deniyor? Wheelchairs.
0: Tekerlekli iskemle.
1: Ha, evet, o
0: Tekerlekli
1: tekerlekli
0: sandalye.
1: sandalye, evet, onları engellediğini, Gazze'ye girişine izin vermediğini yazıyor Guardian
0: Ve
1: gazetesi. Şey, Common
0: sürdürüyormuş.
1: Dreams, pardon.
0: Common Dreams'de vardı o da. Evet. Şimdi bir ara verelim ve devam edelim.
1: Açık
0: Açık Gazete.
1: Gazete. But if we're to have a perfect
2: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara. Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
6: Gelecek istasyon Kavataş. Kavataş.

0: şerbet var.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.
3: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9:05 geçerken tekrar Açık Gazeteciler olarak buradayız ve bir okul saldırısıyla Türkiye'ye geçelim şimdi.
4: Evet.
3: Oldukça ciddi bir saldırı daha oldu.
4: Evet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Manisa'da 15 yaşındaki bir lise öğrencisi tarafından saldırı gerçekleştirildiğine dair bilgi paylaştı. Üçü ağır 11 kişinin yaralandığı silahlı saldırıdan bahsediyor bakanlar. Bakan Çiftçi, yani İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aynı okulun öğrencisi olan bir çocuğun anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula gittiğini ve rastgele ateş açtığını söylüyor. 11 çocuk yaralandı, 3'ü de ağır durumda. Ama bu 3 çocuğun ameliyattan çıktığını ve yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiğini söylemiş. Milli Eğitim Bakanlığı ise 20 psikososyal destek ekibi görevlendirdiklerini ama bunun 27'ye çıkarılacağını söylüyor. Şimdi geçtiğimiz yıl tabii okullarda yaşanan katliamlar olmuştu. Bunun üzerine tabii bir kez daha tartışmalar başladı. Hani güvenlik tedbirleri almıştınız diyorlar. Buna dair de bir yanıt vermiş İçişleri Bakanı Çiftçi. Güvenlik risklerine göre bütün okulları değerlendirdik diyor. Okulları birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü şekilde derecelendirildik. Risk derecelendirildi. Bu da çok ilginç aslında, değil mi? Bazı liselerde büyük güvenlik riski var anlamına geliyor bu. Niye var
3: Evet,
4: okullarda
3: aynen
4: böyle bir
3: öyle.
4: risk? Sonrasında da devam etmiş. Birinci ve ikinci dereceden riskli okullarımızda kolluk görevlilerimiz var diyor. Silahlı insanlar bekliyor yani okullarda. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarımızda irtibat görevlileri var. Onlar gerekli gördükçe irtibata geçiyorlar diye. Yani biz gereken tedbirleri alıyoruz aslında şeklinde konuşmuş.
3: Peki ama bu şimdi İçişleri Bakanı Çiftçi'nin de açıklamasından şunu anlıyoruz. Yani silahlı aynı okulun öğrencisi olan bir çocuğun anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80 ila 100 metre mesafede olan okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle saldırı gerçekleştirdiğini söylüyor. 11 çocuk yaralandı. İşte 3'ü daha ağır ve durumu daha kritik diyor. T24 Haber Merkezi'nin haberinden okursak fakat diyor ki yani biz bakanlık olarak senin de anlattığın gibi gerekli güvenlik planlamalarını yapmıştık. Bütün bilgilendirmeleri yaptık. Gerekli tedbirleri aldık. Daha dün yine bir okul güvenliği toplantısı gerçekleştirdik demiş. Bunların hepsi son derece güzel, iyi. Fakat şeyi sorusunu peki bütün bu güvenlik tedbirlerine rağmen neden hiç önlenemedi vesaire diye sorular sayısız soru geliyor insanın aklına yani.
4: Tabii zaten dün eylemler oldu. Özellikle Eğitimsen İzmir, Ankara ve bazı şehirlerde eylemler yaptı. Onlar da bu soruları yöneltmişler zaten. İktidarı daha önce de eleştirmişlerdi. Tedbir diye alınan şeylerin yetersizliğinden ve sadece kolluk gücüne dayanmanın zaten bir tedbir olmadığına Eğitimsen'in özellikle açıklamaları vardı. Biz de Açık Gazete'de yer veriyorduk. Bunları şimdi tekrarlamışlar bir kez daha. İzmir ve Ankara'da düzenlenen eylemlerde okullardaki şiddetin münferit olaylar olarak ele alınamayacağını belirtiyorlar. Okul güvenliğinin yalnızca polis, kamera ve güvenlik görevlileri üzerinden ele alınamayacağını vurgulamış Eğitimsen, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, sınıf mevcutlarının azaltılması ve şiddetin toplumsal nedenleriyle mücadele edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. İzmir'de mesela eğitimde şiddete hayır eylemi gerçekleştirildiğini söylüyor İlke TV. Buradaki konuşmada eğitim emekçilerinin her gün şiddet riskiyle karşı karşıya çalıştıkları belirtilmiş. Bakanlığın eğitimin asıl ve hayati sorunu olan güvenli okul, güvenli gelecek talebini görmezden gelmesi ve kamuoyunu tamamen şekilci meselelerle meşgul etmesi kabul edilemez diyorlar. eğitim kurumlarının toplumsal ve demokratik yapısının korunması gerektiğini belirtmişler. Öğrencilerin potansiyel birer suç öznesi olarak görülmesinin sorunları derinleştirdiğini söylüyorlar. Yani
3: Evet
4: bu şey işte
3: ya
4: okullara risk dereceleri verildi ya, şunlar
3: evet.
4: güvenlik derecede risk falan filan, öğrencilere yani buralarda saldırı olabilir de demiş oluyorsunuz böyle dediğinizde de.
3: Aynen öyle ve çok ilginç aslında bakan çiftçinin yani işte 20 psikososyal destek ekibi görevlendirildiğini falan hepsini sayının da hemen bir gün sonra 27'ye yarın demiş yani bugün 27'ye çıkacağını söylüyor. Gerekli güvenlik planlamalarını yaptık. Tamam. Şimdi peki okullar değerlendirildi. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü şekilde değerlendirildi. Kolluk görevlilerimiz var senin dediğin gibi. İrtibat görevlileri var üçüncü ve dördüncü dereceden riskli olduğu. Onlar gerekli gördükçe irtibata geçiyorlar demiş. Peki yalnızca fiziki tedbirlerle sağlanamayacağını da ileri sürmüş bakan. Farklı önlemlerden de bahsetmiş. Sistem kurduk. İşte okul güvenliğini sadece polisiye tedbirlerden ibaret görmüyoruz. En başta ailelere düşen görevler. Güvenli aile vardı ya zaten.
4: Evet.
3: Ailelere düşen görevler var. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar,
4: Hayda, haydi bakalım.
3: mutlaka kontrol etmeliler. Evde silah varsa çocukların erişemeyecekleri yerlere koymalılar. Olayda kullanılan silah anneannenin üzerine kayıtlı. Çocuk dedenin evinden alıp gerçekleştiriyor eylemi. Onlar da tutuklanmış zaten.
4: Evet, anne baba da gözaltına
3: Anne
4: alınmıştı.
3: baba ve dede de
4: Evet.
3: ondan gözaltına alınmış.
4: Yani
3: Demek ki
4: sorun ulaşamayacağı bir yere koyması değil mi? Silahın
3: evet,
4: kendisi değil.
3: evet, aynen. Demek ki silahları da güvenli yere almamız gerekiyor. Asıl sorun ailelerde silah. Bu tamamen ailelere düşen bir görev demiş. Bakan
4: Devlet
3: çift.
4: yapacağını yaptı yani. Bundan sonrası ailelerde.
3: Aynen öyle. Şimdi şurada soru şu tabii. Peki silahları yasaklamayı niye düşünmüyorlar peki Özdeş?
4: Evet. İşin daha ilginç tarafı bu. Yani şeyi düşünüyorum. Kendi çocuğum olsa ve birinci derece risk altında okulda diye tanımlansa bir panik herhalde. Paniğe sevk etmiş olmaz mıydı yani bütün aileleri diye. Eyvah, burada böyle bir şey mi olabilir? Bir de oranın
3: Ya
4: kapısına güvenlik koyuyorsunuz. Yarın bir gün yani bu Amerika'da vesairede de oluyor ya, öğretmenlerin de belinde silah olsun diyenler falan vardı. Yarın bir gün iki çocuk arasında çıkan kavgayı silahla müdahale edecek olsa falan, böyle haberler umarım vermek durumunda kalmayız. Yani o
3: kalmaz
4: kolluk
3: evet yani.
4: kuvvetinin yanlış anlamasını, eğer yanlış anlayacak olursa, silaha davranırsa ne olacak diye sorular da var tabii.
3: Evet yani lisenin önünde az açıkça elinde kocaman bir silahla saldırı silahıyla değil mi? Çifteyle nedir
4: Pompalı
3: silahın
4: galiba.
3: pompalı tüfekle yürüyor caddeden yürüyerek gidiyor ve herhangi bir tepki yok bununla ilgili aldığı silahını ve anne baba ve dedeyi gözaltına alıyorlar. Akın Gürlek Adalet Bakanı da çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır diye bir açıklama yapmış. Sosyal medya hesabından demiş ki yaralanan evladımıza acil şifalar, ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ama ailelerini zaten gözaltına almış durumdalar. Bu çocuğun yaralanan evladın ailesini çocuklarımızın
4: Bu
3: güvenliği söz konusu
4: saldırıyı
3: olduğunda
4: gerçekleştiren çocuğun ailesine aldı.
3: evet saldırıyı gerçekleştiren çocuğun ailesine yani çok acayip bir durumdan bahsediyoruz ve silahların önlenmesiyle ilgili tek kelime yok. Bir de RTÜK'ten yayın yasağı getirildiği haberi vardı. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen saldırıyla ilgili bu adli soruşturma kapsamında yayın yasağı getirilmiştir. Turgutlu Suç Ceza Hakimliği'nin kararıyla. Soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medyayla sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır. Haber de yapılmayacak.
4: Evet,
3: Yani
4: böyle bir yasak getirilmiş.
3: böyle bir Rütük Elim olayı hassasiyetle şey yapıyoruz, takip ediyoruz demiş. Peki oradan bir de bu konuda Özgür Özel'in de bir açıklaması var. T24 Haber Merkezi'nde gene yeni parti genel başkanı Özgür Özel, daha önce de okul ve öğrenci güvenliği konusunda defalarca uyardık, somut öneriler sunduk. Okul içinde ya da önünde yaşanan şiddet vakaları artık münferit olaylarla, bireysel olaylarla izah edilemez sözleriyle tepki göstermiş. Bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili sabahın ilk saatlerinde Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın'la telefonla görüşerek bilgi aldık. Ardından milletvekillerimizden oluşan bir heyet görevlendirdik. Daha önce de defalarca uyarmış, somut öneriler sunduk. Okul içinde ya da önünde yaşanan şiddet vakaları artık münferit olaylarla izah edilemez. Yani sistemik bir şey olarak, yani bir anne baba çocuğunu okula gönderirken acaba güvende mi diye düşünüyorsa, orada görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu ve yerine getirilmeyen bir kamu sorumluluğu vardır. Ortaya çıkarılması için tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların ve sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin ortaya çıkarılması için sürecin takipçisi olacağız demiş.
4: Evet, buradan isterseniz Türkiye'nin diğer haberlerine.
3: Çıkarılması için tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların ve sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin ortaya çıkarılması için sürecin takipçisi olacağız demiş.
4: Evet, buradan isterseniz Türkiye'nin diğer haberlerine
3: Evet.
4: geçelim. Belediyeler.

0: operasyon gerçekleşmiş. Bunun dışında diğer belediyelerden mesela Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik biliyorsunuz operasyonlar olmuştu geçtiğimiz yıl ve İBB davası kapsamında 11 ay tutuklu kalan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dün Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yapmıştı. Şimdi çok sayıda belediye başkanı tabii CHP'den ayrılıp yeni partiye geçti. Bazı belediye başkanları İzmir Belediye Başkanı gibi bağımsız kalacağını duyurmuştu. Ne oradanım ne buradanım diyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise hem CHP'deyim hem Yeni Parti'deyim diye ayrı bir tutum takınıyordu. Bir de CHP'de kalanlar var. Durumu belli olmayanlar vardı. İnan Güney de Beyoğlu Belediye Başkanı. Onlardan bir tanesiydi. Yerini seçmiş CHP'de kalacağını söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile dün yaptığı görüşmenin ardından bunu söylemiş. Yeni partiye katılmayacağını ve CHP çatısı altında görevini sürdüreceğini açıklamış. 33 yıldır emek vermekten onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partimizin çatısı altında Beyoğlu'na ve halkımıza aynı inanç ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğim diyor.
1: Evet, Türkiye'den
0: Bu belediyelerden isterseniz devam edecek olursak
1: devam
0: bir
1: edelim.
0: haber daha vereyim. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Çelik hakkında da ev hapsiyle tahliye kararı alındı. Üsküdar Belediyesi'nde yeniden yapılan seçim öncesi gözaltına alınarak 5 Eylül'de tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik ev hapsi şartıyla tahliye edilmiş. Biliyorsunuz Üsküdar Belediyesi artık AKP'ye geçmiş durumda. Bunun ardından daha önce gözaltına alınanlara yönelik de tahliyeler, o zaman ilk tahliye diyebiliriz, başlamış durumda.
1: Evet, öte yandan Ege Üniversitesi'nde öğrencilere polis müdahalesi var. Bu da Halk TV'den aktaracağımız önemli bir haber. Ege Üniversitesi'nde açılan öğrenci standlarına ya da stand mı stand deniyor.
0: Evet.
1: Çevik kuvvet tarafından müdahale edilmiş ve emniyet güçlerinin 27 öğrenciyi gözaltına aldığı haberi var. Biraz çarpıcı bir haber değil mi?
0: Yani Ege Üniversitesi gerçekten bir açık hava cezaevi gibi. Yani ben de zaman zaman gitme görme fırsatı buluyorum. Benim de mezun olduğum üniversite bu arada hiç böyle görmemiştim. Demir parmaklıklar böyle insan boyunu aşan şekilde falan yer alıyor. Yani benim öğrenciliğim 2000'lerin başındayken her yerde standlar olurdu. Öğrencilerin eylemleri vesaire olurdu. Çok yaygın bir şeydi standlar üniversite içerisinde. Şimdi yasak. Hiçbir yerde hiçbir öğrenci kulübü izin yani zaten izin bile alamıyorsunuz da bu sol öğrenciler hani izin de almadan hani stand açmaya çalışıyor. Zaten genelde böyle bir serbestlik vardı üniversitelerde, kampüslerde. Ama şimdi doğrudan bu üniversiteler içerisinde yer alan kolluk kuvvetleri okulun güvenliğini sağlamak adı altında müdahalede bulunuyor. Stand açtıkları gerekçesiyle işte solcu öğrencilere müdahalede bulunmuşlar. 27 üniversite öğrencisi bu şekilde gözaltına
1: Gözaltına
0: alındı.
1: alınmış. Evet, yani kampüslerde yapılacak bir basın açıklaması yani neden tepki gösteriyor öğrenciler? Çünkü gösteri ve etkinliklerin rektörlük iznine bağlanmasına dair bir karara işte tepki gösteren öğrencilerin bunu yazan standlarına da polis müdahale etmiş. Emniyet önce özel güvenlik biriminin senin de söylediğin gibi özdeş kapatmaya çalıştığı standlar, sonradan emniyet polis devreye girmiş. Kampüse giren çevik kuvvet ekipleri 27 üniversiteli öğrenci gözaltına alıyor. Sosyal medyada bir açıklama var. Kampüsümüzde yalnızca masa açtığımız için gözaltına alınıyoruz diyorlar. Bu da gerçekten çarpıcı bir durum. Ve üniversiteler olarak fikirlerimizi anlattığımız için kampüsümüze yüzlerce çevik kuvvet giriyor. Yaklaşık 27 arkadaşımız hukuksuzca gözaltına alınıyor. Baskılar nafile. Bu üniversite bizim. Korktukları gerçekleri, yoksulluğu, geleceksizliği anlatmaya devam edeceğiz diyorlar.
0: Evet, dünün önemli haberlerinden bir tanesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuydu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında en az 95 çocuk işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.

0: Yani bir yandan eğitimde şiddet meselesini tartışıyoruz. Bir yandan da çocuk işçiler meselesi var. Rapora göre çocuk işçi ölümleri bir önceki eğitim öğretim yılına kıyasla %32 artış göstermiş. Yani bir önceki yıl 72 çocuk işçi iş cinayetlerinde ölürken bu yıl 95'e çıkmış. Yani geçtiğimiz yani bu yıl dahil eğitim döneminde 95'e yükselmiş. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi bu artışı çocuk işçiliğinin yoksulluk güvencesizlik ekseninde derinleşmesinin göstergesi olarak yorumluyor.
1: Evet, olağanüstü yüksek bir sayı olduğunu
0: Evet.
1: söylememiz gerekiyor herhalde. Yani 95 çocuk işçi bir yıl içinde, hatta 26 eğitim yılı daha henüz kapanmış değil. Onun içinde
0: Yok yok
1: ha yok
0: 2025 26.
1: 25 2025
0: Ya geçtiğimiz
1: 26
0: eğitim döneminde
1: yıl,
0: yani.
1: evet, yani doğru, ben hata yaptım orada. Yani bu ne kadar ediyor? Ayda 3 çocuktan fazla, değil mi?
0: Yani hemen hemen evet
1: Evet.
0: öyle. Bu raporda tabii önemli bir bölümünde MESEM uygulamasına da yer vermişler. Yani mesleki eğitim merkezi deniyor. Liselerde çocuklar yani bir gün okula gidip 4 gün çalışıyorlar. Ve buralarda da işte iş cinayetleri de yaşanıyor. MESEM kapsamında yüz binlerce çocuğun haftanın bir günü okula, 4 günü ise iş yerine gittiğini söylüyor. Uygulamada çalışma süresinin haftada 5-6 güne ve günde 10-12 saate kadar çıkabildiğini
1: Evet.
0: kaydetmişler. MESEM öğrencilerine asgari ücretin yaklaşık 1/3 ile yarısı arasında ücret ödeniyormuş ve bu ücretlerin işsizlik sigortası fonundan da karşılandığı, o da işverenin cebinden çıkmıyor. Yani yüksek saatler çalışan ucuz işçi, bedava işçi hatta konumunda
1: Evet.
0: çocuklar 15-17 yaş arası. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi ayrıca 17 Ocak 2025'te yayınlanan yönetmeliğe işaret ederek mesleki eğitimin ortaokul düzeyine doğru genişletildiğini belirtiyor. Raporda düzenleme ile 5. ve 6. sınıflardaki öğrencilerin eğitim yılı boyunca 7. sınıftaki öğrencilerin ise Eylül ayının son iş gününe kadar meslek ortaokullarına nakledilmesinin önünün de açıldığını söylemişler. Çocuk işçilik yasaklanmalı diye de raporda önemli bir vurgu olduğu söyleniyor.
1: Evet, hayatını kaybeden 28 çocuğun 15 yaşından küçük olduğu gibi tüyler ürpertici bazı bilgiler de ekleniyor. Ve yani bu İSİG Meclisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi çocuk işçi tanımında 18 yaşını doldurmamış kişileri esas aldığını da bildirmiş. Yani çok bayağı ciddi bir şeyden, sorundan bahsediyor. En fazla işçi çocuk ölümü, çocuk işçi ölümü 9 çocuklu Antalya'da, sonra
0: Yani
1: Urfa, sonra Mersin.
0: şimdi yani 18 yaşın altına geldiğimizde bir dizi sorundan o zaman bahsediyoruz. Bir tanesi yoksulluk, okullarda yemek verilmiyor olmasından dolayı çocukların aç olduğunu Eğitimsen geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarda duyuruyordu. Bir yoksulluk meselesi var. Bu yoksullukla bağlantılı olarak yeni nesil suç örgütleri, çeteler, hatta çizgi film isimleri ya bunların isimleri de Daltonlar vesaire falan,
1: Evet.
0: Casper'lar falan diye. Onların muazzam bir suç oranı. Uyuşturucu meselesi var. Yine okullarda da Eğitim Bakanlığı da söylüyordu bununla mücadele ediyoruz diye. Okula giden çocukları iş yerlerine çalışmaya yönlendiren MESEM uygulaması var. Haftanın 4 günü okul yerine işe gidiyorlar. Burada da uzun saatler, düşük çalışma koşulları var. Bir de okulun içerisinde son Manisa saldırısında olduğu gibi şiddet meselesi var. Yani
1: Evet.
0: 18 yaşına gelmeden çocukların kendilerini içerisinde bulundukları atmosfer biraz böyle.
1: Evet, MESEM derken mesleki eğitim
0: Evet.
1: merkezlerini kastediyoruz. Onun da açılımını vermekte yarar olabilir yani. Evet, böyle bir soru daha o zaman sana sorayım, Özdeş.
0: Eyvah.
1: Ya biliyorsundur cevabını ama araştırmacı gazeteci olarak sana soruyorum. Çocuk işçilik neden yasaklanmıyor?
0: Evet, zor sordunuz Ömer Bey.
1: Bilmiyorum. Daha şeyi sormuyorum ama artık. Cumhuriyet yani. Çocuk işçilik neden yasaklanmıyor sorusunu.
0: Dışarısı güvenli değil.
1: Yani dışarısı güvenli değil, evet. O yüzden yasaklanmıyor. Evet, son olarak bir de şey haberiyle bitirelim isterseniz. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da Merkez Yürütme Kurulu gündemi ve sürece dair değerlendirmelerde bulunup önümüzdeki günlerde silahsızlanmaya dair önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz demiş. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi sözcüsü Ayşegül Doğan, genel merkez binasında düzenlenen basın toplantısında 5. olan Büyük Kongre sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu gündemiyle barış ve demokratik toplum sürecine dair değerlendirmelerde bulunmuş. Öcalan'ın koordinatörlüğü de önemli bir etki yaratacaktır. Anayasa konusunda da bir pazarlık, bir gizli ajanda gündem ya da buna benzer bir gündemimiz yok demiş. Evet, bu şekilde de sona erdiriyoruz. Sözü şimdi bizden sonra Vasim alacak ve önemli bir röportaj gerçekleştirdi. Onu dinleyeceğiz.
2: Açık Gazete.

0: Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.
3: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddiki.
4: Merhaba herkes, ben Vasim Ahmet Siddiki. Yeni Delhi'den halk bilimi ve iklim aktivisti Shumya Datta ile Nepal ve Tibet'teki sel felaketiyle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Az sonra dinleyeceğiniz kayıt 12 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'un sabah saatiyle 9.30 ve Yeni Delhi'nin öğle vakti 12'de gerçekleştirdik. Şimdiden iyi dinlemeler.
5: Shumya Datta, thank you for being
4: with us. Shumya Datta, aramıza tekrar katıldığınız için teşekkür ederiz.
6: Hoş buldum. Tekrar burada olmaktan memnuniyet duyuyorum.
4: Sizinle en son 27 Ağustos'ta yaklaşık 3 hafta önce konuşmuştuk. Sizinle Nepal'daki, özellikle de Nepal ve Tibet'teki sel felaketleri ve genel olarak Hindistan'daki sel felaketleri hakkında konuşmuştuk. Bu felaketlerin küresel ısınmanın etkisi, aşırı hava olayları, yanlış yönlendirilmiş kentleşme ve kalkınma politikaları ile iklim krizinin bölgede giderek artan sonuçları konuşmuştuk. Siz bir önceki röportajımızda, alıntı yapıyorum, Himalayalardaki buzul göllerinin hızlı genişlemesi ve 2023 Sikkim felaketi de dahil olmak üzere geçmişteki buzul gölü taşkınlarını, Himalayalarda giderek artan ve yeterince ele alınmayan bir riskin kanıtı olarak göstermiştiniz. 26 Ağustos sabahı başlayan ve Nepal ile Tibet sınırında etkileyen sel felaketleri konusunda Tibet'te komşu ülke olan Hindistan'da yaşayan biri olarak siz de bizimle çok önemli gözlemlerinizi paylaştınız. Ayrıca Brahmaputra Nehri kıyısında yer alan Aşam ve Kerala gibi Hindistan'daki selden etkilenen bölgelere atıfta bulunarak bu sel felaketleri neden hem bölgesel hem de küresel bir perspektifin anlamamız gerektiğini söylemiştiniz. Shumya, Nepal ve Tibet'teki sel felaketinin uzayında neredeyse 3 hafta geçti. Nepal ve Tibet'teki yıkıcı sellerin etkileri hala yerinde devam ediyor. Dolayısıyla şuradan başlamak istiyorum. Şu anda oradaki insanların hayatının nasıl olduğu ve bu felaketin ardından insanlar, özellikle sıradan yurttaşlardan bahsediyorum. Nasıl başa çıktıkları konusunda sizinle konuşmaya devam edebilir miyiz?
6: Doğru, teşekkürler Vasim. Aslında bu arada Nepal'deki arkadaşlarımla ve birlikte çalıştığım meslektaşlarımla konuşuyordum, seyahat ediyordum ve onlarla görüşüyordum. Şu anda gördüğüm kadarıyla iki farklı şey yaşanıyor. O yıkıcı sel felaketinden sonra, ki bu açıkça iklim değişikliğinin izlerini taşıyordu, çünkü bu sadece uzun süre boyunca biriken bir göl taşkını değildi. Bu bir buzulun tabanının birlikte çökmesiydi. Bu da yine bir işarettir. Çünkü donmuş toprak zayıflıyor, buzullar çatlıyor. Küresel ısınma sadece Himalayalardaki buz ve karı eritmekle kalmıyor. Aynı zamanda onları çatlatarak yapısal temeli zayıflatıyor. Dolayısıyla mesele kar erimesi ve buz erimesinden kaynaklanan aşırı suyla birlikte çöküntülerin giderek artmasıdır. Bu yüzden onlarla görüşüyordum. Nepal'de daha önce bakanlık yapmış kıdemli arkadaşlarım vardı. Ayrıca oradaki insanlarla doğrudan temas halinde olan genç aktivist arkadaşlarım da vardı. Çünkü bazıları, yani aslında genç arkadaşlarımdan biri bana akrabalarından birinin bu olayda öldüğünü söyledi. Yani birkaç kişi bu olayda akrabalarını veya arkadaşlarını kaybetmiş. Orada yaşanan şey Kaliforniya'da ya da Amerika Birleşik Devletleri kıyılarında meydana gelen büyük yangınların ardından yaşananlardan farklı. Bu yangınlar da yine iklim değişikliğinin etkisiyle artmakta ve bu uzun, ılık, sıcak ve kurak dönemler nedeniyle iklim değişikliği tarafından şekillenmektedir. Burada yeniden yapılanma ve acil yardımlar henüz tam anlamıyla buraya ulaşmış değil. Bu yüzden büyük zarar gören insanlar ve topluluklar var. Bazı topluluklar tamamen yok oldu. Bu yüzden insanlar akrabalarının evlerine, bazıları da çok uzak yerlere dağılmış durumda. Afet bölgesinde geriye hiçbir topluluk kalmadı. Dolayısıyla bu insanlar gerçekten kayda değer bir yardım almadılar. Sadece birkaç kişiye, belki birkaç günlük erzak alabilmeleri için çok az miktarda para ulaştı. Bunun ötesinde hiçbir şeyleri yok. Bazı yerlerde evlerin yeniden inşası için somut bir yardım bile yok. Üstelik evinizi yeniden inşa etmek istiyorsanız bunun için arazinin olması gerekiyor. Peki arazilerini nereden bulacaklar? Evlerini nerede yeniden inşa edecekler? Geçim kaynaklarını nasıl yeniden kuracaklar? Bu insanlar orada ne turizm ne de eğlence için kalıyorlardı. Biz macera ya da turizm amacıyla oraya gidip o yeri görürüz. Onlar ise hayatlarını sürdürmek, ailelerine bakmak, para kazanmak ve ailelerine göz kulak olmak için oradaydılar. Bu yüzden şimdi ne yapacaklarını, nereye gideceklerini hiç bilmiyorlar. Çünkü görünüşe göre, yani uzun zamandır süre gelen yanlış bir eğilim olan tam olarak aynı yerde yeniden inşa etme uygulaması devam ediyor ki bu hiç olmamalıydı. Ancak bu hem insanların unutması hem de başka seçeneklerinin olmaması nedeniyle oluyor. Tıpkı 2025 yılında Hindistan'ın Uttarakhand Himalayalarında daha küçük ölçekte benzer bir olay yaşandığında olduğu gibi. Darali köyü 15-20 dakika içinde yerle bir oldu. Hiçbir uyarı almadılar. Bu Nepal sel felaketinde olduğu gibi çok ani, son derece ani olaylar olduğu için hiçbir uyarı almadılar. Aynı şekilde de burada da daha önce aynı vadide Utkushi, Trishuli nehirlerinde sel meydana gelmişti. Ve Nepal yine aynı yerde yeniden inşa ediliyordu. Dolayısıyla bu bir çıkmaz. Orada insanlar var ve hükümetler de muhtemelen bunun sonu ve en kötüsü olmadığını fark etmiyorlar. Daha fazlası olacak ve bunlar tekrar tekrar gelecek. Bu yüzden farklı yerlerde inşa etmemiz gerekiyor. Daha güvenli yerlerde inşa etmeliyiz. Daha güvenli yerler yok değil. Ama hükümet bu durumun tamamen farkında değil gibi görünüyor. Ve eğer bu işi tamamen halka bırakırsanız, bakın, bu tür bir durumda insanlardan, tüm insanlardan nerede inşa etmemiz, nerede etmememiz gerektiği konusunda son derece sağduyulu ve hesaplı davranmaları beklenemez. Bulabildikleri her yere bir şeyleri inşa edeceklerdir.
4: Şumya, yani imkanları olursa insanlar evlerini inşa etmek istiyorlar. Ancak bu da orada yaşayan sıradan insanlara profesyonel yardımın gerektiği olduğu anlamına da geliyor. Ama öte yanda hükümet ne yapması gerektiğinin hiç farkında değil. Yani sizin dediğiniz gibi, eğer sizi yanlış anlamadıysam, hükümet sel felaketin yaşandığı aynı yerlerde, deri yataklarında inşa etmeye planlıyorlar. İnşaat veya yeniden inşaat aynı yerde yapacaklar, doğru mu?
6: Doğru anladınız. İnşaatı aynı vadide, tam olarak aynı vadide yapıyorlar ve tam olarak aynı Godkoşi nehrinde. 1926'daki kadar büyük olmasa da 1925'te, yani sadece ondan bir yıl önce, bir yıl üç ay önce büyük bir sel olmuştu. Yani Nepal hükümeti buranın ani Himalaya sel baskınlarına karşı son derece savunmasız bir yer olduğunu biliyor ve yine de aynı yere inşa ediyor. Yeniden inşa ediyor. İkinci olarak da şunu söylüyorum. Evlerin, otellerin ya da ne tür bir iş yapıyorsanız, onun inşa edileceği yer konusunda bilgiye dayalı ve hükümet kontrolündeki bir politika olması gerekir. Karar verme, harekete geçme konusunda insanlar tamamen kendi başlarına bırakılamaz. Birincisi, tek tek aileler tüm bilgilere erişemiyor. İkincisi ise istedikleri her yere inşaat yapma imkanları yok. Yani birkaç güvenli yer var. Geçimlerini daha güvenli bir şekilde sürdürme imkanları var. Ancak bunun için bilgiye dayalı ve hükümet tarafından denetlenen bir süreç oluşturulmalı. Hayatlarını yeniden kurmaya ihtiyaç duyan insanlara hem teknik, profesyonel destek hem de mali yardım sağlanmalıdır. Her ikisi şu ana kadar eksik kaldı. Bahsettiğim ikinci gelişme ise bir dereceye kadar olumlu bir gelişme. Zira Nepal ilk birkaç günün ardından fark etmiş olabileceğiniz gibi bu konudaki tutumunu değiştirdi. Hükümet, yardımı hayırseverlik olarak istemiyoruz. Bunu iklim adaleti kapsamında bir tazminat olarak istiyoruz dedi. Ancak bu, zengin ülkelerin bu konuda sorumlu görünmek istememesi nedeniyle hemen büyük bir endişe dalgasını ve diplomatik manevraları tetikledi. Onlar kendi hatalarının bedelini ödemekle değil, bağışçı olarak da görülmek istiyorlar. Nepal hükümeti, üzerimize yığılan iklim adaletsizliği için tazminat veya telafi talep ediyoruz dediği anda, zengin ülkeler ve tüm lobi aslında tepki gösterdi. Bunun üzerine Nepal hükümeti de bu tutumundan geri adım attı. Ancak en azından uluslararası iklim adaleti ve hükümetler arası müzakerelere şu fikri ortaya koydular. Bizim talep ettiğimiz şey hayırseverlik değil. Bizim talep ettiğimiz şey iklim adaleti kapsamında bir tazminattır.
4: Evet, kesinlikle ve bahsettiğiniz bu çok önemli ifadeye biraz daha odaklanmaya devam etmek istiyorum. Her felaketin ardında hayırseverlik, İngilizce charity kavramı, hayırseverlik sanki her bir felaketin sonra insanlara destek olacağı düşünülüyor ki bu tamamen bir yanılgı, derin bir yanılgı. Sizin de söylediğiniz gibi bunun ardındaki adalet, yani iklim adaleti çok büyük bir önem taşıyor. Şumia, bu konuda size bir soru sormak istiyorum. İklim adaleti ile bu sözde ulus devletler içindeki hayırseverlik, charity arasındaki bu ikilemi nasıl anlamlandırabilirsiniz? Bu ikilemi göz önünde bulundurduğumuzda bu yerler geleceği nasıl şekillendirecek? Yani sizin de hatırlayacağınız gibi Pakistan'daki sel felaketi 2022, evet, demek istediğim etrafımız sınırlarla çevrili olsa da bu felaketleri, sınırları tanımaz. Ve burada yine sizin bir başka ifadeniz aklıma geliyor. Sizin yaptığınız bir başka röportajda bu felaketlerin bölgesel olarak birbirine bağlı olduğunu söylemiştiniz bizim yaptığımız bir önceki röportajımızda. Öyleyse bu iklim adalet meselesi hakkında ve bu yerlerin özellikle de Himalaya bölgesinin geleceğinin ne olacağı konusunda biraz daha konuşabilir miyiz? Ancak az evvel bahsettiğim hayırseverlik ve bir adalet talep anlayışı olarak iklim değişikliği de unutmadan.
6: Bakın, bunu biraz farklı bir açıdan ele alayım. Çünkü bu yerler sadece Himalayalar değil. Tüm Hindu Kuş Himalayalarıdır. Zira buna Pakistan ve Afganistan'ın büyük bir kısmı da dahil olduğu Karakuram da dahildir. Çünkü Afganistan Himalayalara ait değildir. Ancak Hindu Kuş Himalayalara aittir. Aynı şekilde Pakistan'ın en batısındaki Karakuram da bu kapsama giriyor. Dolayısıyla bu bileşik bir sistem olarak kabul edilir. Her ne kadar biz Himalayalar, Karakuram ve diğerleri diye tanımlamış olsak da bu birleşik bir sistemdir. Dolayısıyla bunlar hem Güney Asya'nın hem de diğer tarafta kuzeyde, yani Tibet'in bir parçası olan Çin bölgesinin hava durumunu ve iklimini büyük ölçüde belirliyor. Tibet'in büyük bir kısmı belirleniyor. Dolayısıyla güneyden gelen nehirlerin aşağı kesimlerini de içeren bu bölgeler Myanmar'da etkileniyor. Tıpkı Mekong Nehri'nin olduğu geldiği gibi. Yani batı tarafındaki birçok Güneydoğu Asya ülkesi de etkileniyor. Birkaç şey oluyor ve bu felaketler bize uzun süredir yerleşik olan iklim düzeninde bir şeylerin çok yanlış olduğunu hatırlatıyor. Mesela bildiğiniz gibi yaklaşık 4000-5000 yıl önce başlayan son doğal soğuma sürecinden sonra bu bölge istikrar kazandı. Batı kısmını nispeten daha kurak bir bölgeye, daha kurak bir iklime dönüştü. Çünkü Pakistan eskiden bu kadar şiddetli yağmurlar almazdı. 2022'de yaşanan olay bir nevi 100 yılda bir görülen aşırı olay olarak adlandırıldı. 16 gün boyunca şiddetli yağışlar yaşandı. Bu durum 2022 yılında Indus Nehri'nde yaşanan büyük sel felaketine yol açtı. Bu felakette Pakistan'ın neredeyse %30'u haftalarca sular altında kaldı. Ve sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Pakistan'daki tarım yerleşimlerinin büyük bir kısmının hala Indus Nehri'ne bağlı olduğu biliniyor. Diğer küçük nehirler de var. Ancak asıl kaynak Himalayalardan inen Beşkol ve Hindus'un nehrin kendisi. Yani bu altı nehir bir araya geldiğinde Pakistan'ın yaşam damarı su kaynağı oluşturuyor. Dolayısıyla bunlar, birincisi iklim adaleti meselesi. Artık sadece felaketten felakete tepki vermekten kurtulmalıyız. Sanki bir felaket yaşanmış gibi durumu yeniden değerlendirmemiz şart. Ancak Pakistan'ın 2022 sel felaketinde olduğu gibi, bazı tahminler resmi rakamlarla birlikte 16 milyar dolar olarak belirtilirken, bazıları ise 12 milyar dolar olarak gösteriliyor. Yani bu durum acil olarak müdahale etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bunu anlamak ve olayı doğru bir perspektife oturtmak gerekiyor. Himalayalar genelinde 22'de, Himachal Pradesh'te, 21'de Sikkim'de, 2023'te de Himachalan ve Uttarakhand'da, 2023'te Keşmir'de, 2026'da Nepal'de ve 26'da da Assam'da sel felaketleri yaşandı. Bu eşi benzeri görünmemiş devasa sel son 100 yılda hiç yaşanmamıştı. Assam'da yağış olmamasına rağmen Brahmaputra Nehri'nin su akışına katkıda bulunan tepelerde şiddetli yağışlar meydana geldi ve bu nehir Assam'ın alçak arazilerinden akıyor. Yani dolayısıyla bunu artık bilinen bir örüntüye dahil etmeliyiz. Tüm bölgenin ikliminde neler olup bittiğini bilinmeyen bir şey olarak düşünmemeliyiz. Bunu uluslararası tartışmalarda ve iklim müzakerelerinde bir gündem maddesi olarak gündeme getirmeliyiz. Bakın, kendimizi, özellikle hükümetimizi ve hatta sivil toplum kuruluşlarını sadece olay bazlı tazminatla sınırlı tuttuğumuz sürece bu kadar kaybettik, o yüzden bize bu kadar tazminat ya da bu kadar para verin deriz. Zengin ülkeler tazminat ya da telafi kelimelerini duymaktan hoşlanmadıkları için tazminattan bahsedilmiyor bile. Ama bu aslında bir telafidir. Çok büyük bir hata yaptın. Senin hataların yüzünden acı çekiyorum. Bu yüzden bu yükümlülüğü, sorumluluk ve hesap verme yükümlülüğün olarak yerine getirmelisin. Zengin olduğun ve bağışçı olduğun için değil. Yani bağışçı kelimesi, bu kelimeyi kullandığınız anda daha yüksek bir mertebeye yükseliyorsunuz. Oysa bir suç işlemişseniz, bunun için ister ekonomik ister başka bir şekilde cezalandırılıyorsanız, o zaman daha düşük bir mertebede bulunuyorsunuz. Ancak zengin ülkeler hala bundan hoşlanıyor gibi görünüyor ve birçok yoksul ülke gelişmekte olan ülkede onları bağışçı olarak konumlandırıyor. Dünya Bankası bir bağışçı olarak karşımıza çıkıyor. İklim krizine doğrudan yol açan bu sömürücü, sürekli genişleyen, sömürücü kapitalist büyümeyi dayatanlar Dünya Bankası ve IMF'dir. İklim krizi sadece kömürün yakılmasının ya da sadece petrolün yakılmasının bir sonucu değildir. Bu kömür, petrol, gaz ve doğal kaynakların eşi görülmemiş ve giderek genişleyen bir ölçekte çıkarılmasından kaynaklanmaktadır. Eğer küresel olarak 1 milyar ton kömür yakmış olsaydık hiçbir şey olmazdı. İklim değişikliği de yaşanmazdı. Biraz kirlilik olurdu ama iklim değişikliği yaşanmazdı. Öyleyse bu temel soru şudur. Birincisi, temel neden nedir? Buna kim neden oldu? Sadece tek bir olay değil, tüm bu durumu kim yarattı? Ve sonra iklim eyleminin bir parçası olarak küresel enerji ve kaynak çıkarma sürecini ve tüm bu gidişatı gerçekten değiştirmeyi talep etmek. İkincisi, onları bağışçı olarak değil, yaptıkları yanlışlardan sorumlu tutmak gerekiyor. Ve şimdi bunu yaptık. Biz, yani zengin ülkeler, 1970'lerden itibaren bunu bilerek yaptık. Bildiğiniz gibi karbondioksit, metan ve bunun gibi maddelerin aşırı çıkarılması, yakılması ve atmosfere salınması iklim değişikliğine yol açtığı çok iyi bilinmektedir. 1950'lerde Hawaii Gözlem Evi'nde ölçülen atmosferik karbondioksit konsantrasyonundaki artışla birlikte ölüm eğrisi başladı. Bu bilinen bir gerçektir. Yani 70'lerden 80'lerden beri biz zengin ülkeler ve zengin toplumlar olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Bu o kadar da bilinmeyen bir şey değil. Binlerce yıl önce de ormanların yok edilmesi gibi bir şey yapmış olabiliriz. Tarım yayıldığında atalarımız, çok eski atalarımız da ormanları yok etmişti. Ama onlar bilmiyordu, yani şunu bilmiyorlardı. Tamam, bu birkaç kilometrenin ötesinde var olan bir dünya var, evet. Bir dünya sistemi var, evet. Bir iklim sistemi var, evet. Artık biliyoruz, artık ne yaptığımızı tam olarak biliyoruz. Bunun ne tür etkileri olduğunu da aşağı yukarı tam olarak biliyoruz. Zengin ve yoksul ülkelerdeki yoksul ve marjinalleştirilmiş insanların ne tür etkilerle, ne tür acılarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla artık buna devam etmek ve sorumluluğunuzu inkar etmek bir suçtur. Bu bir cinayet işleyip sonra da hayır, bu benim hakkım çünkü yaşamak zorundayım demek gibidir. Al Gore'un bir keresinde söylediği gibi burada yaşam tarzımızdan ya da tüketimimizden ödün vermekten bahsetmiyoruz. Bu hususun vurgulanması ve tam ortada yer alması gerekiyor.
4: Evet, sizin de söylediğiniz gibi, altını çizdiğiniz gibi bunun çok ciddi bir suç olduğunu duymamız gerekiyor. Şumya, bu konuyla ilgili son bir sorum olacak. Yine bu sel felaketi Nepal ve Tibet'te yaşanan ve hala etkisi olan sel felaketinden bahsediyorum. Sadece bir ders olarak değil, ancak belki de tüm bu felaketler ve olaylar her yaşandığında tırnak içinde ders kelimesini kullandığımız için bir ders olarak ele alarak sormak istiyorum. Bu kelimeyi kullanmaktan pek hoşlanmıyorum ancak belki de hükümet için, sizin de söylediğiniz gibi, bunu ciddi, yani çok ciddi bir insan hakları meselesi olarak görmek çok önemli. Bu bağlamda size şunu sormak istiyorum. İklim adalet için çalışan ve bu konuda çaba gösterenler için atılması gereken adımlar ne olmalı ya da neler olmalı? Sizin de bahsettiğiniz gibi bu bilinci, bu farkındalığı bölgenin her yerinde, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Nepal'daki hükümetlerin artık bu sorunları, bu iklim sorunlarını, bu iklim felaketlerini görebileceği bir ölçeğe taşımak için ne yapılabilir? Röportajlarınızdan birinde bazı yerlerde insanların artık iklim değişikliği yerine iklim felaket kelimesini kullandığını da çok net bir şekilde belirtmiştiniz. Peki bu felaketi hala görmeye tercih etmeyen insanlara bunu nasıl onlara anlatacağız? Ve burada bağışçı olarak büyük miktarda para alan hükümetlerden bahsediyorum. Onlara nasıl ulaşacağız? Bunun çok büyük bir soru olabileceğini anlıyorum ama yine de iklim adaleti hakkında konuşurken bir iletişim ihtiyacının olduğunu da düşünüyorum. Bu iletişimin sadece bir disiplin aracı olarak değil, başka bir şeye, alternatif bir şeye, bir konuşabilme ihtiyacımız var.
6: Bakın, bu konuda iki aşamalı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yandan tüm küresel müzakerelere katılanlar halk değil, vatandaşlar değil. Çünkü taraflar hükümetlerdir. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin tarafları hükümetlerdir. Dolayısıyla ikimizin de söylediği gibi bu konunun çok ama çok güçlü bir şekilde merkeze oturtulması gerekiyorsa, o zaman Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne taraf olan, Birleşmiş Milletler'e taraf olan etkilenen ülkelerin hükümetleri bu konuyu ciddi bir şekilde gündeme getirmelidir. Size bir örnek vereyim. 2013 yılında Asya'daki iki farklı ülkede iki büyük iklim felaketi yaşandı. Hindistan'da, Himalayalar'da 2013 yılında çok düzensiz bir muson yağışına bağlı olarak meydana gelen Kedarnath felaketi olarak da bilinen büyük bir iklim felaketi yaşandı. Bu felakette yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti. İşte bu olaylar yaşandı aynı yıl birkaç ay ya da birkaç hafta içinde. Filipinler'de Haiyan tayfunu meydana geldi. Burada da 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu o bölgeyi vuran en şiddetli tayfunlardan biriydi. İşte bu noktada Filipinlerin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ile Birleşmiş Milletler'in Hindistan temsilcisinin yaklaşımlarındaki farkı görmeniz gerekiyor. Ben bu konuyu gündeme getirdim. Himalayalardaki felaketle ilgili hızlı bir çalışma yaptık. Ve bununla ilgili bir rapor da yazdık, bir araştırma yaptık. İnsanların neler yaşadığını, cinsiyete dayalı müdahalelerin nasıl gerçekleştiğini, kadınların, kız çocuklarının nasıl çok daha ağır ve büyük bir bedel ödediğini, daha küçük işletmelerde çalışanların aslında nasıl mahvolduğunu, aynı yerde büyük oteller inşa edenlerin sigorta parasını geri alıp almadıklarını belgeledik. Ama yoksul insanlar tabii ki hiçbir şey alamadı. Tüm bunları o yıl COP'un Varşova'da yapıldığı sırada Varşova'daki Hintli müzakerecilere ilettiğimizde, hatırlıyorum da müzakereleri Hindistan hükümetinden üst düzey bürokratlar yürütüyordu. Bana şöyle dediler, Bay Dutta, gelin de onların ofisine oturun. Gittim, meslektaşımla birlikte bir görüşme yaptık. Bana kahve içmeyi ya da soğuk içecekleri tercih edip etmediğimi sordular. Ama bu konuyu Yeni Delhi'de ya da ülkemizde konuşacağız dediler. Burada bu konuyu konuşmayacağız dediler. Yani çünkü Hindistan hükümeti hiçbir zaman savunmasız olduğunu göstermek istemedi. Bu yüzden de bu konu hiçbir zaman önemli bir mesele haline gelmedi. Çünkü bana izin verilmedi.
4: Şomiyam, bu imaj meselesi, imajı korumak meselesi.
6: Yani Hindistan'ı iç meselelerini halledebilen bir süper güç olarak gösteriyorlardı ama bu bir iç mesele değil. Neden içsel değil? Tekrarlanan durum da içsel değil. İç politikada Hindistan, Bangladeş ya da Nepal hükümeti ne yaparsa yapsın bu durdurulamaz.
4: Evet, Şumyadat'a bu karmaşık ve hassas zamanlarda sizinle konuşmak tekrar gerçekten çok önemliydi. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
3: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
5: Evet, bu şekilde de Açık Gazete programını da bitiriyoruz. Vasim'in yaptığı çok ayrıntılı sohbetin ardından. Bir tek o son dakika haberi olarak Özdeş, senin verdiğin şeyi bir kez daha söyleyelim istersen. Tutuklamalardan belediye...
7: Evet, Menderes Belediyesi'ne yürüdük. İkinci dalga operasyondan bahsediyorsunuz. Eski başkan vekili Erkan Özkan dahil 9 kişinin gözaltına alındığı haberleri vardı. Yine her zaman gibi rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında İzmir Menderes Belediyesi'ne.
5: Hangi belediyeymiş?
7: İzmir hangi Menderes Belediyesi.
5: Hayır, hangi partiye ait?
7: Evet, CHP tabii ki.
5: Evet. Orada bir şaşırtıcı durumdan bahsetmek söz konusu değil. Evet. Peki, o zaman biz de bugünkü programı da burada bitirebiliriz. Buradan Tuğba Tekerek programcı arkadaşımızın da doğum gününü kutlamış olalım buradan.
7: Kendisi, evet, Sincan Cezaevinde, evet, maalesef.
5: Evet, bir haber yazdığı için ve şeydi, Ankara'da Sincan'da da büyük bir sel var. Aynı şekilde bayağı arabaların birbirine girdiği bir yüksek yoğun yağışın ardından da Sincan'dan bahsederken arkadaşımız Tuğba da orada, ona da günaydın diyelim ve bitirelim. Peki, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
0: Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.
1: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
10: Sevgili günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
11: Günaydın Didem, herkese günaydın.
10: Herkese günaydın. Kasvetli bir İstanbul sabahı ama biz doğum günü kutlayarak başlayalım.
11: Evet, Tuğba'nın doğum gününü kutlayalım. Bir de Özdeş'in doğum gününü kutlayacağız.
10: Evet, onun için bir parça çalmamıştık. Bugüne kısmetmiş. Her ikisine de iyi ki doğdun diyelim.
11: İyi ki doğdunuz diyelim. İyi ki doğdun Tuğba, iyi ki doğdun Özdeş diyelim. İlk şarkımızı Tuğba için çalalım mı?
10: Evet, Peyk'ten dinliyoruz. Yürüyor sokak.

0: Peyk'ten dinledik Yürüyor Sokak. Tuğba Tekerek'in doğum gününü kutlamak için çaldık. Sevgili dostumuz, arkadaşımız, programcımız Tuğba Tekerek'e iyi ki doğdun Tuğba diyelim tekrardan.
1: İyi ki doğdun Tuğba diyelim. İrfan Alış'a da bir günaydın diyelim.
0: Pek çok şeyi birden andığımız, yayında da öyle pek çok anma var bugün. Hadi başlayalım.
1: Hadi
0: Ne var ne yok
1: başlayalım.
0: anlatmaya.
1: Bizden hemen sonra saat 10.30'da, 10.30'da Açık Yeşil var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iklim zirvesi ve COP31'e doğru gelişmeleri konuşacak Ümit Şahin ve Ömer Madra.
0: Saat 11'de Yeryüzlerinde programını dinleyebilirsiniz. Katman katman Kurşunluhan, Azize Tekla'dan Hadde başlığını taşıyor bugünkü bölüm. Bu hafta Yeryüzlerinde de Karaköy Perşembe Pazarı'nda 5 asırdır yaşayan Kurşunluhan'a gidiyoruz. Han'ın içindeki Art Han Galeri'de 25 Eylül 2026 Cuma günü açılacak olan Azize Tekla Hadde başlıklı disiplinler arası karma sergiyi küratörü Özcan Geçer'le konuşacağız. Kurşunluhan yüzyıllardır ticaretin, üretimin ve zanaatin sürdüğü bir çalışma mekanı. Bugün hala farklı üretim biçimleriyle yaşayan Han'ın bulunduğu alanda Hristiyanlık tarihinin en önemli kadın figürlerinden Azize Tekla'ya adanmış erken dönem bir kilisenin bulunduğu kabul ediliyor. Azize Tekla Hadde sergisi bir yanda bu kadim kadın figürünün hafızasını, diğer yanda Perşembe Pazarı'nın metal, zanaat ve üretim kültürünü yan yana getiriyor. Sanat Kurşunluhan'da nasıl yeni bir katman açıyor başlığıyla bugünkü Yeryüzlerinde programını dinleyebilirsiniz. Bu benim aklıma bir şey getirdi, o yüzden tekledim anlatırken. Bu şehri İstanbul'da programının Beyoğlu bölümünde Murat Belge, Bu Şehri İstanbul Ki programının Beyoğlu bölümünde Murat Belge acayip anlatır Kurşunluhan'ı. Onu da dinleyebileceğinizi, podcast kanallarımızda olduğunu hatırlatalım bu vesileyle.
1: Evet ve hemen onun ardından saat 12'de Walkman'le devam ediyoruz. Akif Burak Atlar bu bölümde 80'lerin ikinci yarısına götürüyor bizi. Whitney Houston, Bruce Springsteen, Pet Shop Boys, Kings, Keys, Thompson, Twins gibi dönemin unutulmaz isimlerinden pop, rock ve new wave ağırlıklı bir seçki dinletecek bize.
0: Evet, sabah gazetede Bruce Springsteen'le Patron'la başlamıştı. Öğlen de yine Bruce Springsteen'i duyacağız. Saat 13'te ise Tuna'nın Beriyan'ı programı var. Muammer Ketencoğlu'nun hazırladığı programda bu hafta Kuzey Makedonya'dayız ve Osmanlı müzik geleneğinin yerel Slav ve Balkan kültürlerinin iç içe geçtiği Çalgıya müziğinden örnekler dinliyoruz. İki programlık serinin ilk bölümü bugün saat 13'te Tuna'nın Beriyan'ında.
1: Saat 14'te de Alla Turkay ile devam edeceğiz.
0: 14.30.
1: Pardon, 14.30'da Alla Turkay ile devam edeceğiz. Ülkemizde de konserler vermiş sanatçılardan Berlin Filarmoni Orkestrası'nın solo viyolojisi Naoki Shimizu, Macar virtüöz cellist Tamás Varga ve genç kuşağın önde gelen akordeon sanatçılarından Theo Uld'un albümlerinden bir seçki dinletecekler bize.
0: Evet, 15.30'da bir anma programı var ve bugün bu programda Altın Saatler programından bahsediyorum. Çok değerli bir bilim insanını, Profesör Doktor Uğur Ersoy hocayı kaybettik 18 Eylül Cuma günü. 94 yaşındaydı aramızdan ayrıldığında. Uğur Ersoy hocamızı da 13 Temmuz 2022 yılında yaptığımız programda ağırlamıştık. 90 yaşındaydı o zaman ama pırıl pırıl zihninin ifadesi olan anlattıklarını hayranlıkla dinlemiştik. Bu programı onun ardından tekrar dinleyelim dedik ve bugün 15.30'da Altın Saatler programında bu programı dinleyebilirsiniz.
1: 16.30'da da Sakat Muhabbet'le devam ediyoruz. Bu hafta Sakat Muhabbet'te Eğitimde Görme Engelliler Derneği kurucusu ve eski başkanı, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu koordinatör yardımcısı ve sosyal bilgiler öğretmeni Emre Taşkın'ı konuk ediyormuş Alper Tolga Akkuş. Taşkın'ı konuk etme nedenimiz yukarıda bir kısmını sıraladığımız görevleriyle bir konu değil yalnız demiş. Artık meslektaşım olarak da nitelemekten onur duyduğum Emre Taşkın ile 8 Eylül itibariyle 3. yaşını dolduran kendi ismiyle aynı YouTube kanalı vesilesiyle sohbet ediyorlarmış bu hafta. Engellilere dair içerik üretimi, kör bir ailenin yapay zeka ile pazar alışverişi, hem hak odaklı olup hem ana akımda yer alabilmek alt başlıklarını da içeren bu sohbete hepimizi bekliyorlar.
0: Evet, yapay zekaya Trump artık süper zeka demeye.
1: Yapay değil, o biraz yapay geliyormuş.
0: Bu arada az önce başka bir haber okudum. Orada da şey diyordu, yapay zeka ile ilgili bir etkinlik düzenlemiş. Çok bizim de kullandığımız yapay zeka tool'larını da içeren bir platform. Ve ona acayip bir çevre ile ilgili verdiği zarar yüzünden büyük bir protesto gerçekleşmiş.
1: Evet, gördüm.
0: Gördün mü sen?
1: Gördüm.
0: Artık bunları da konuşmaya başladık. Neyse, devam edelim. Bir anma programımız daha var saat 17'de. Dünyanın Cazı programında Leyla Diana Gücük John Coltrane'in 100. yaşını kutluyor. Bugün onun doğum günü çünkü 100. yaşını kutlamak üzere bir program hazırlamış Leyla Diana Gücük de. John Coltrane'i ve Miles Davis'in 100. yaşını pek çok programda kutladık ama bugün tam günü, ona da bir günaydın diyelim bu vesileyle. Çünkü caz için John Coltrane, Miles Davis, bunlar çok büyük isimler. Onlara da bir günaydın demek lazım.
1: Günaydın diyelim. Evet, tam da bugün doğum günüymüş, 23 Eylül. Günaydın diyelim. Saat 18'de Gezegenin Geleceğiyle devam ediyoruz. Gezegenin Geleceğiyle devam etmeden önce ama şimdi Özdeş için bir şarkı.
0: Hadi ne dinleyeceğiz?
1: Scorpions dinleyeceğiz. Evet, Scorpions'dan Wind of Change.

0: Scorpions'dan dinledik. Wind of Change. Özdeş için çaldık.
1: Evet. İyi ki doğdun Özdeş diyelim. İki gün önce de onun doğum günüydü.
0: Evet. Ama bir kadının kavgaları ve dönüşümleri Edouard Lugin'in romanından uyarlanan moda sahnesinde Onur Ünsal'ın oynadığı. İzledim. Ve Scorpions'ın bu albümünü söylüyor Onur Ünsal. Performansı da yapıyor yani arkada. Scorpions'ı da duyuyoruz ama bazen de karaoke yapıyor. her şey bu şarkıyla başlıyor. İzlemediyseniz moda sahnesinde galiba tarihleri de var. İzlemenizi önereceğimiz bir oyun.
1: Onur Ünsal'ın bu oyunu epey meşhur aslında. Çok yakın zamanda da bir ödül aldı yanılmıyorsam. Ayrıca Onur Ünsal'la yaptığımız YouTube söyleşisinde izleyebilirsiniz.
0: Evet, ben de oraya gelecektim. Evet, o YouTube söyleşisini de YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Onur Ünsal'la İksel Mavi Tuna'nın söyleşisini. Orada bol bol zaten moda sahnesini de Kemal Aydoğan'ı da Edouard Louis'i de uyarlamaları da konuşuyorlar.
1: Evet, hadi devam edelim radyomuzda ne var ne yok anlatmaya. Saat 18'de gezegenin geleceği var ve Uygar Özesmi'den gezegenden iklim ve çevre haberlerine kulak vereceğiz. 18.10'da İksel Mavi Tuna'nın sunumuyla Açık Dergi başlıyor. 18.50'de daha doğrusu 45'te Tarlanın, Pazarın, Sofranın Geleceği programını dinleyebilirsiniz. Tarlanın, Pazarın, Sofranın Geleceği'nde bu hafta 14 haftadır afetlere ve krizlere dayanıklı bir gıda sistemi kurmayı mümkün kılan agroekolojiyi çeşitli boyutlarıyla ele aldık diyorlar. Bugün Türkiye'deki başarılı agroekolojik üretim projelerinden birine dahil olan üreticileri konuk edeceğiz ve Buğday Derneği olarak Hataylı çiftçilerle 3 yıldır birlikte yürüttükleri tarımsal üretim onarıcı dönüşüm projesine katılan iki çiftçiyle agroekolojik üretime geçiş süreçlerini, toprak onarımı, üretim, pazarlama ve örgütlenme konusunda yaptıklarını konuşacaklar.
0: Evet ve saat 19'da da dönemler arası kanonlar ve karşı seslerle devam ediyoruz. Hatimet bu bölümde şöyle demiş. Bu hafta biraz sesin olmadığı yerlere bakıyoruz. Müziğin içindeki eslere, resimdeki boşluklara, bir şeyin söylenmediği ya da gösterilmediği anlara. Bir ses bittiğinde hemen ortadan kaybolmuyor. Bazen zihnimizde, belleğimizde, hafızamızda bulunduğumuz yerde bir süre daha kalmaya devam ediyor. Bu bölümde de müziğin içindeki sessizlikle görsel sanatlardaki boşluğun nasıl çalıştığına bakacakmışız. Bir şey söylemeden de bir alan açmanın, hatta bazen o alanın bir şey söylemesi hakkında ne düşündüğümüz bir bölüm olacakmış.
1: Evet, S diye bir programımız vardı yıllar önce müzikteki sessizlikler üzerine.
0: Aa.
1: Yani çok iyi değil mi?
0: Tabii podcast'te yok.
1: Tabii müzik programı müzik olduğu programı için olmuş. Yok. Ama yani benim de hani çocukluğumdan hatırladığım müzikteki sessizlikler meselesi aslında müziğe dahil çok şey anlatır. Bu bölümü kaçırmayın diyelim. Saat 20'de.
0: Oraya geçmeden önce saat 19.30'da Hüsnü Kuruntu var ve Esra Önel bu bölümde bir ara mutlaka görüşelim başlığını atmış. Geçtiğimiz 17 hafta boyunca ne yaşayacağımı, kimlerle konuşacağımı, neye sinirleneceğimi, neyi fark edeceğimi, hangi cümlenin aklıma takılacağını bilmeden yine de her hafta için aylar önce koyduğum başlıklarla hayatıma devam ettim. Şimdi sezonun sonuna doğru yaklaşırken daha ilginç bulduğum bir şey var ki ben gelecekte ne yaşayacağımı bilmiyordum ama yaşayacaklarımı hangi başlıklar altında düşüneceğimi belirlemiştim demiş. Bir ara görüşürüz bir ara mutlaka görüşelim bölümünde bugün saat 19.30 olacak.
1: Çok sık kullandığımız bir cümle aslında
0: bir
1: ama
0: ara mutlaka görüşürüz.
1: Tabii. Ama tabii şehrin kaosunda, şehirde yaşayan bizler için söylüyorum. Pek çok sefer bu pek de gerçekleşemeyen bir tahayyül olarak kalıyor. Devam edelim saat 20.

0: Şimdi Ahenge Engelme programı var. Esra Kadiber, Alper Kadiber ve Altuğ Kılınç'ın hazırladığı programda bu hafta 70'lerde yayınlanmış az bilinen ve pek leziz iki soul albümü dinliyoruz. Al Johnson'dan Peaceful ve Bobby Wilson'dan I'll Be Your Rainbow dinleyeceğiz.
1: Evet ve saat 21'de Tolga Esmer Akdeniz Güneşi'nde Akdeniz cazından yepyeni örnekleri bize dinletecek. Saat 22'de de Ayın Karanlık Yüzüyle devam edeceğiz. Yusuf Alay Cold'dan 13 Ways to Bleed on the Stage albümünü dinletecek bize.
0: Evet, saat 23'te caz portreleri var ve 212. portre olan Steve Swell dinlemeye devam ediyoruz. Bu 9. hafta ve Tel Aviv'de verdiği 2016 tarihli bir konserden parçalar dinleyeceğiz bu akşamki bölümde. Saat gece yarısı 1'de ise Noy programı var. Selin vesairenin hazırladığı programda bu hafta indie sularında gezinmeye devam edeceğiz. Post-punk, cold wave, elektronik altyapılı sürpriz parçalar bizi bekliyormuş. Bu haftanın dikkat çekim isimleri arasında Boy Harsher. Evet, pek bilmiyorum ben bu Boy Harsher'ı. Working Men's Club ve favorilerden Pool Girl varmış. Ve bambaşka sürprizler de bizi bekliyor Noy programında gece yarısı 1'de.
1: Boy Harsher aslında İKSV'de de konser vermiştim.
0: Geldiler. Hatırlamadım demek ki.
1: Türkiye'de geldiler. Hatta iki kere geldiler sanki. Ben de tam hatırlayamadım ama. Evet, son şarkımız neydi?
0: Ha, son şarkımız bugün aslında pek çok, yani arada konuşurken fark ettik ki pek çok dostumuzun daha doğum günü, hepsine birden evet. Gelsin. Bir Tom Waits çalalım dedim, son anda parçayı değiştirdik. Salih de sağ olsun hemen müdahale etti bu duruma. Tom Waits'ten dinleyeceğiz Rain Dogs, tam da havaya da uygun bir parça olarak sona saklayalım dedik. Teknik masada Salih Işıker vardı, ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.

0: Açık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
2: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.
8: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Jale Karabekir'e teşekkür ederiz.
9: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
0: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
10: Apaçık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin.
11: Ben de Ömer Madra.
10: Ve destekçimiz Jale Karabekir'e teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, bugün New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu devam ediyor. Her yıl olduğu gibi 21 Eylül haftasında.
11: İklim haftası da devam ediyor.
10: Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşması vardı. Liderler konuşuyor bir taraftan. İlk gün açılışta Guterres konuştu. Bunlarla ilgili haberlerimiz var. Ama onlara geçmeden önce bir anmayla başlayacağız. Maalesef bir kötü haber aldık. İklim alanındaki en önemli isimlerden biri olan Dr. Joe Rom, Amerika Birleşik Devletleri'nde Pennsylvania Üniversitesi'nde Bilim Sürdürülebilirlik ve Medya Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olarak çalışıyordu. Bir fizikçi aslında. Joe Rom geçen hafta ayın 14'ünde 66 yaşında hayatını kaybetmiş. Joe Rom'u Açık Yeşil'i ilk yıllarını izlemiş olan dinleyicilerimiz varsa ismini hatırlarlar. Çünkü yani, neredeyse evet. Her hafta, yani şeyde de tabii, Açık Gazete'de de tabii, sürekli her gün Joe Rom'un Climate Progress'te yaptığı haberleri, yazıları takip ederdik. Yani Ömer abi hatırlarsan 2000'lerin evet, ikinci yarısında Joe Rom'dan daha aktif bir iklim yazarı yok gibiydi, değil mi? Yani
11: aşağı yukarı öyle. Yani Bill McKibben ve o.
10: Evet, yani Joe Rom'un o zamanki 2000'lerin ikinci yarısı, 2010'ların başındaki katkısı çok büyüktür. Sonradan bu Climate Progress blogu onun yürüttüğü Think Progress'in altındaydı. Uzun süredir ses çıkmıyordu oradan da. Kontrol ettim, 2019'da kapanmış Think Progress. Climate Progress daha da önce inaktif olmuştu, yani 2010'ların ortalarında, ama bir 10 yıl kadar Joe Rom'un çok önemli bir hem bilimi hem politikayı takip eden müthiş bir katkısı olmuştu. Bir sürü de kitabı var. Kendisi aslında bir fizikçi ve ilk başta nükleer savaş tehdidi konusunda çalışmış. MIT'den doktorası, lisansı ve doktorası MIT'den. Şeyden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden yani. Ardından Clinton döneminde, Bill Clinton'ın başkanlığı döneminde Enerji Bakanlığı'nda görev yapmış. Bakan yardımcılığına vekalet etmiş bir dönem. Hatta kongre önünde çeşitli konuşmaları olmuş iklim değişikliğiyle ilgili ve bu herkes konuyla ilgilenenler çok yakından hatırlar. Elektrikli araçları kim öldürdü diye bir belgesel vardı. Onu
11: Onun da
10: da
11: yapımcısı değil mi? Evet.
10: evet, onu da yapanlardan biri. O filmde de yer alır. Özellikle hidrojen nin yani ulaşımda elektrik yerine hidrojenin öne çıkartılmasına karşı daha o yıllarda uyarılarda bulunan hatta bu konuda bir kitap yazan bir isimdi. Şey The Hype About Hydrogen diye yani hidrojenin ne diyelim hype hidrojenin abartılması mı
11: Evet.
10: gibi bir başlıkla bir kitap ve dedikleri doğru çıktı yani 20 yıl sonra ortada hidrojen falan yok görüldüğü gibi özellikle ulaşım alanında ve elektriğin o zaman da hidrojen üzerinden önünü kesmeye çalışıyorlardı. Bunlara karşı kitapları var. Hatta Helen Highwater diye çok meşhur bir kitabı vardı. Yine iklim değişikliğiyle ilgili Yükselen Sular ve Cehennem. Ve en son da Oxford Press'ten Climate Change, What Everybody Needs to Know diye herkesin bilmesi gerekenler iklim değişikliği hakkında diye bir kitabı vardı ve çok önemli bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Michael Mann de yine onunla aynı üniversitede bu merkezin direktörü olarak çalışan Michael Mann de John'un vefatı hepimiz için tarifsiz bir kayıp. İletişime, bilime dair keskin içgörüleri ve iklim bilimi, enerji ve çevre politikası konusundaki zengin bilgisi iklim iletişimi alanında bizler için çok önemli bir kaynaktı demiş ve hani onun olmadığı bir dünyada daha yalnızız demiş. Michael Mann'den duydum ben de zaten Michael Mann'in hesabında paylaştı ilk ölüm haberini. Ben de o geçen hafta orada görmüştüm. Çorum'u anıyoruz.
11: Evet, ona da bir günaydın diyelim.
10: Evet. Evet, şimdi New York'a geçelim. Önce New York'ta Guterres'in konuşmalarına geçmeden isterseniz Türkiye'nin de öncülük ettiği yani COP31 başkanı olarak Türkiye'nin öncülük ettiği ve Murat Kurum'un da COP31 başkanı olarak ilk gün yapılan bir etkinlikte açıkladığı elektrifikasyon taahhüdü ne bakalım. Bu zaten belliydi. Şeyde Bonn'da açıklanmıştı. 2035'e kadar son kullanımda elektriğin payını %35'e yükseltme hedefi açıklamıştı Türkiye. Ve orada Electrify Now diye daha sonra Londra'da bir hafta sonra da Bonn'dan Electrify Now diye bir girişim kurulduğu açıklanmıştı. Şimdi nihayet New York'ta taahhüdün kendisi açıklanmış oluyor. Bu taahhütte tabii uzun uzun yazılıyor ama önemli bir iki noktayı vurgulayayım. Diyor ki taahhüt, Uluslararası Enerji Ajansı ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı yani IEA ve IRENA analizlerinin küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma ile uyumlu patikalarda elektriğin toplam nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yaklaşık %35'e, 2050 yılına kadar ise %50'nin üzerine çıkması gerektiğini ortaya koyduğunu kabul ederiz diyorlar. Yani bu hedefi aslında Uluslararası Enerji Ajansı ve Yenilenebilir Enerji Ajansı koymuş. Biz onu kullanıyoruz diyorlar. Bunun Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu ve küresel durum değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda diyorlar. Şimdi bu çok önemli çünkü küresel durum değerlendirmesi denen şey Dubai'deki 2023'te bu meşhur fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefinin olduğu durum değerlendirmesi. Dolayısıyla üstü kapalı bir şekilde açıkça fosil yakıtlar lafı etmeden oraya bir gönderme yapıyor. Ona dayandığını söylüyor. Bence yetersiz ama aşağıda bir yerde tekrar ilk küresel durum değerlendirmesinin sonucuna ilişkin kararı hatırlatarak diyerek iki kez bu fosil yakıt kararına bir gönderme yapıyor. Ama bu kararın içindeki yani küresel durum değerlendirmesindeki yenilenebilir enerjinin 3 katına, enerji verimliliğinin 2 katına çıkarılmasını anıyor ama fosil yakıtları anmıyor. Böyle önemli bir nokta var.
11: Çok ilginç bir şey. Nasıl olabiliyor ikisini
10: İşte yani daha
11: hemen söyleme.
10: fazla şimdi şöyle söyleyebiliriz. Şöyle olabilir yani daha fazla ülkenin destek vermesini sağlamak için fosil yakıtlardan bahsedilmesini istemeyen ülkelerin de imzalamasını sağlamak için yapılmış olabilir. Ama tabii bir taraftan da aslında konsensüs gerektirmeyen bir taahhütte bile bu kadar dikkatli davranmak COP31 geldiğinde Antalya'da bu konuda hiçbir şey söylemeyeceklerinin habercisi de olabilir ki bu iyi bir şey değil. Çünkü yine fosil yakıtlardan bahsedilmeyen bir COP daha yaşarsak bu bir geri adım olacak. Bunu sürekli tekrarlıyoruz. Artı şimdi biraz sonra bir haber üzerinden bu taahhüde yönelik eleştirilere de bir bakacağız. Doğrudan doğruya fosil yakıtın isminin geçmemesi hatta tam anlamıyla bu artışın yani %35'e çıkmanın tamamen temiz enerjiden olması gerektiğine dair bir şey de söylemeden ama yine de en azından yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ve enerji veriminin iyileştirilmesine yönelik mevcut çabaları tamamlayabileceğini ve güçlendirebileceğini kabul ederek demiş taahhüt. Dolayısıyla yani oraya ya da bir yenilenebilir enerjiye bir gönderme var. Bu önemli. Ama sadece yenilenebilir enerji demiyor mesela. Bir de ülkelerin ulusal koşullarına falan uygun olarak farklı şekillerde olabilir gibi bir şey var. Bu da tabii aslında kapıyı diğer enerji kaynaklarının kullanımına açıyor. Sadece yenilenebilir enerjiye değil. Burada bir de üstüne şu oldu. Aynı açıklamada 21 Eylül'de COP31 Başkanlığı Murat Kurum bu hedefin yanında bir de iklime duyarlı yapay zeka taahhüdü, Antalya yapay zeka taahhüdü oluşturacaklarını açıkladı. Bu taahhüdün kendisi yok ortada anladığım kadarıyla ama şöyle herhalde yapay zekanın kullanımında enerji kullanımı, emisyonlar vesaire bunları göz önüne almaya dair bir girişim olacak bu. Ayrıntısını pek göremedim. Baktığım kaynaklarda haftaya belki bunu da konuşuruz ama bir de yapay zeka taahhüdü çıkacak gibi görünüyor Antalya'dan. Şimdi buna yönelik şeylere bakarsak özellikle Climate Home News'da dün yayınlanan bir haber var. COP31 elektrifikasyon taahhüdü temiz enerji taahhüdünü içermiyor diye eleştirel bir başlık atmışlar. Ve kampanyacılar ve uzmanlar ülkeler bu hedefe yalnızca temiz enerji kullanarak ulaşmayı kabul etmedikçe emisyonları azaltmada hedefin etkinliğinin sınırlı kalabileceğini söylüyor diyorlar. Yani bayağı eleştiri var
11: Evet,
10: kampanyacılardan.
11: eleştirel bir yaklaşım var.
10: Yani mesela şöyle hesaplar var. Eğer diyorlar mevcut Uluslararası Enerji Ajansı da bu arada bir elektrifikasyon raporu açıkladı. O da önemli. Orada mevcut teknoloji yani şu anda elektriğin payı %23 toplam son kullanımda bütün dünya enerji sisteminde. Bu mevcut teknolojilerle bunu %33'e çıkarmak çok mümkün diyor Uluslararası Enerji Ajansı ve COP31 hedefini de ulaşılabilir buluyor. Ancak mevcut politikalar devam ederse yani yeni bir şey yapılmazsa bu pay ancak %30'a çıkar 2035'te diyor. Yani daha hızlı hareket etmek gerekiyor ki %35'e çıkılsın. Ve diyorlar ki Uluslararası Enerji Ajansı bu %35'lik hedefe ulaşılması durumunda fosil yakıt ithalatçısı ülkelerin faturaları yaklaşık 400 milyar dolar azalır bütün dünyada. Bu tabii Türkiye'de dahil ciddi bir fosil yakıt almamaktan, daha az fosil yakıt almaktan kâr edeceklerini söylüyor. Orta Doğu'daki çatışmanın yol açtığı yüksek fiyatlar göz önüne alınırsa bu tasarruf 500 milyar doları da aşar demiş Fatih Birol. Ancak şöyle bir eleştiri yapılıyor. Eğer deniyor mevcut hızda devam ederse yenilenebilir enerji kurulumu her ne kadar hızlı gidiyor gibi görünse de 2035'e kadar mevcut yenilenebilir enerji kurulumu ancak bu elektrifikasyon hedefini karşılar. Emisyonların azaltılmasına ciddi bir katkısı olmayabilir diye bir eleştiri var. Dolayısıyla yani burada aslında söylenen şu, elektrifikasyon hedefi güzel ama bunu mutlaka fosil yakıtlardan çıkış ile birleştirmek gerekir. Örneğin fosil yakıtların ötesi ağı, Beyond Fossil Fuels'un bir notu var elimde. Henüz galiba basında çıkmadı. Duygu Kutluay, fosil yakıtların ötesi ağından, elektrifikasyon karbonsuzlaşmayla eş anlamlı değildir. Küresel ölçekte elektrifikasyon gündeminin fosil yakıtlardan çıkış sürecinin önüne geçmemesini sağlamalıyız
11: Evet, bu
10: demiş.
11: önemli bir uyarı yani. Çünkü
10: Evet.
11: bir aldatmaca demeyeyim ama yanılgıya yol açıyor elektrifikasyon
10: Örtmece gibi
11: dediğim.
10: oluyor
11: Ha,
10: aslında biraz.
11: örtmece gibi oluyor. Yani sanki karbonsuzlaşmanın bir parçasıymış ve ekiymiş gibi gözüküyor. Onun
10: Yani
11: için de
10: karbonsuzlaşmaya hizmet ediyor ama tek başına elektrifikasyonla olmaz. Yani bunu taahhüdün içinde de söylemeleri gerekirdi. Yani tek başına biz böyle bir taahhüt veriyoruz ama bunu tek başına karbonsuzlaşmayı sağlayacağını iddia etmiyoruz. Bunun yanında fosil yakıtlardan uzaklaşmak işte diğer yapılması gerekenlerin sayılması gerekirdi. Bunu söylemeden bir tür hani kampı genişletelim anlayışı tabii yanlış bir yere götürebilir Türkiye'yi.
11: evet yani aksi takdirde diyor çünkü aynı bu Duygu Kutluay'ın açıklamasında fosil yakıtların ötesi ağ kampanyacısı Duygu Kutluay'ın aksi takdirde elektrifikasyonun iklim eylemi için güçlü bir itici güç olabileceğini gösterebilirse de aksi takdirde elektrifikasyon COP31'in ana gündem maddesi haline gelebilir. O zaman da dünyanın acilen ihtiyaç duyduğu iklim hedeflerine ulaşma çabalarını da gölgede bırakabilir diyor
10: Evet.
11: ve bu önemli bir uyarı kabul edilebilir. Yani Türkiye için de turnusol kağıdı
10: Evet,
11: demiş
10: Türkiye
11: yani.
10: her iki gündemi birlikte ilerletme sorumluluğuna sahiptir demiş Duygu Kutluay. Bu gerçekten önemli. Bu elektrifikasyon raporu da Uluslararası Enerji Ajansı'nın önemli. Ona da belki daha sonra daha detaylı bakarız. Guterres de artık ayrılıyor. Değil mi? Son genel kurul konuşmasını yaptı. Baya böyle yine zehir zemberek konuşmuş. Ama onun yerine gelecek kişi kim olacak? Ve iklim değişikliği diyecek mi acaba? Büyük kaygılardan birisi de bu galiba, değil mi Ömer abi? Evet. Guterres'in konuşmasına biraz bakayım. Ömer abi galiba hattan düştü. O gelene kadar Antonio Guterres 10 yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak görev yaptıktan sonra genel kuruldaki son konuşmasında süper güçlerin tek başlarına güvenliği garanti altına alacak veya dünyanın sorunlarını çözecek askeri, ekonomik ve teknolojik güce sahip olmadıklarını söylemiş. Ve dünyanın fay hatları çatlaklardan kanyonlara dönüştü demiş. Çok güçlü bir söylem yine her zamanki gibi Guterres'in. Savaşlar yıkıcı sonuçlarla patlak verdi. İğrenç bir zulümle sürdü. Siviller hedef alındı. İnsan hakları çiğnendi. Açlık bir silah olarak kullanıldı. Doğrudan doğruya Gazze'yi kastediyor tabii. İnsani yardım çalışanları öldürüldü. Uluslararası hukuk bir kenara atıldı demiş. Ve İsrail'in adını anmadan Gazze'deki Filistinlilere yönelik genel sekreter olarak görev yaptığım yıllar boyunca tanık olduğum hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım saldırısı olduğunu söylemiş. Bunlar çok önemli. İklimle ilgili olarak da enerji şirketlerini dünyayı ve atmosferi açık bir kanalizasyon çukuru gibi kullanmakla suçlamış. Enerji şirketlerini doğrudan suçlamış yani bu önemli.
11: Kesildi senin şey Ümit, ben biraz ayrıntılarını konuşarak elektrifikasyon bilgi notunu fosil yakıtların ötesi ağından Duygu Kutluay'ın görüşlerini özetlerken
10: Evet,
11: sen
10: ben de okey, ben de devam ediyoruz diye devam etmiştim. O zaman Guterres'e geçelim.
11: evet yani bu Çanakkale'deki santralin gündeme gelmesi de gayet önemli. Ve Türkiye'nin kömür sorunu COP31 başkanı olarak çözmesi gereken temel çelişkiyi de ortaya koyuyor. Yani elektrifikasyon eğer fosil yakıtların yerini almayı hızlandırmak için mi kullanılacak, yoksa fosil yakıt yatırımları sürerken büyüyen bir elektrik sistemine ek talep yaratmakla mı yetinilecek diye, o zaman öyle çelişkili bir duruma da işaret ediyorlar yani.
10: Evet,
11: Evet.
10: Guterres'in konuşması bayağı zehir zemberek bir konuşma. İstersen biraz ondan da bahsedelim.
11: Evet, küresel ısınma yok muymuş, küresel soğuma varmış demesini de nasıl buluyorsun şeyin, Trump'ın?
10: Trump mı dedi? Ben Trump'ın
11: Evet.
10: konuşmasını özellikle okumadım Ömer abi, inanır mısın? Bakmadım yani.
11: Yani soğuma olduğundan da
10: Birkaç yerde
11: bahsediyor.
10: karşıma çıktı ve açmamayı başardım. Soğuma mı var dedi gerçekten.
11: Evet, öyle bir kelime kullandı. Neyse, yapılacak fazla bir şey yok herhalde.
10: Trump'tan hiç bahsetmeden özellikle süper güçler tarafından güçlerin o kadar da süper olmadığını, sınırlarının olduğunu kabul etmeleri gerektiğini söylemiş
11: Evet,
10: Guterres
11: çok önemli
10: konuşmasında.
11: bu da. Çünkü yani tek kelime Trump kelimesini hiç telaffuz etmedi. Son konuşması bu da çünkü Guterres'in.
10: Evet.
11: 10. yılı bitiyor. İkinci dönemde seçilmişti. Oldukça önemli katkılarda bulundu bu küresel iklim değişikliği başta olmak üzere. Bakalım yerine bir kadın seçilecek mi, seçilmeyecek mi, o da tartışılıyor. Konuşmaya biraz daha yer verelim istersen.
10: Evet, biraz daha konuşabiliriz. Özellikle İsrail'e yönelik çok ciddi, İsrail'in adını anmadan da olsa çok ciddi eleştiriler var. Gazze'de Filistinlere yönelik genel sekreter olarak görev yaptığım yıllar boyunca tanık olduğum hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım saldırısı var demiş. Ve enerji şirketlerini de dünyayı açık bir kanalizasyon gibi kullanmakla suçlamış.
11: Evet, bu çok önemli. Yani düpedüz lağım olarak kullanıyorlar
10: Evet,
11: dünyayı
10: lağım
11: diyor.
10: çukuruna dönüştürdünüz atmosferi diyor ve bunu şirketlere doğrudan söylemesi de daha önce söylüyor muydu? Şimdi emin olamadım ama enerji şirketlerine doğrudan bir eleştiri yöneltmesi önemli.
11: Bence de öyle.
10: Güreşin. İnsanlık eşi benzeri görülmemiş bir tehdit kümesiyle karşı karşıya diyor. Şeyde Fiona Harvey'de bir röportaj yapmış onunla.
11: Hemen konuşmadan önce, evet.
10: Evet, o konuşmadan önce miydi? Evet.
11: Önceydi.
10: Bazı insanlar kapitalizmin temel sorun olduğunu söylüyor. Siz ne diyorsunuz demiş. Yani ben hala inanıyorum kapitalizmin iyi bir yöntem olduğuna diyor. Kaynakların tahsisi ve yönetimi için. Ama diyor ne yazık ki birçok durumda düzenleyici kurumlar özel çıkarlar tarafından kabul ediliyor. Bunun olmamasını sağlamamız gerekiyor diyor. Böyle bir şey var. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de fazla bir gücü yok demiş. Yani bu da aslında biraz üzücü bir itiraf. Yani sadece bir sessiz demiş genel sekreter olarak.
11: Evet. Yani gerçekleri söylemek benim görevim diyor. En önemli söylediği cümlelerden bir tanesi bu tespitlerden.
10: Evet.
11: Ama tabii umutlu olmak için verdiği sebeplerin üzerinde durmak lazım yani.
10: Evet, bu arada konuyu değiştireceğim ama bu aslında geçen hafta çıkmış, ben yeni gördüm. Nepal'deki sel felaketine neden olan şeyin buzul ve kaya kopmasının iklim değişikliğinden, muhtemelen iklim değişikliğinden olduğuna dair ilk rapor yayınlanmış. Bu raporda yani
11: Evet.
10: bunu çok detaylı konuşmuştuk. O yüzden buna tekrar girmeyeceğim ama bir şey gördüm. Bunu ilk defa gördüğüm için söylemek istedim. Kopan buzulun 200 bin metrekare olduğu yazıyor. Yani ben buna biraz inanamadım gerçi ama 200 bin metrekare ne demek? Hayal edemedim açıkçası.
11: Ama
10: Nasıl?
11: şöyle bunu söylerken şimdi aklıma geldi, ilk bu konuda yayın yaparken Açık Gazete'de filan 600 metre uzunluğunda bir buzuldan bahsediyorduk. Yani
10: Gerçekten
11: devasa.
10: inanılır gibi
11: Yani
10: değil yani.
11: 600 metreyi düşünmek, yarım kilometreden fazla uzunluğu olan bir
6: Evet.
11: buz
6: Ve
11: parçasından
6: 200
11: bahsediyoruz.
6: bin metrekarelik bir buzul 1400 metre düşmüş serbest düşüşle 110 kilometre pardon 110 mil yani 160 kilometre falan hızla
11: Evet,
6: düşmüş
11: hatta
6: yani
11: 170
6: 170 yani
11: gitmiş.
6: inanılmaz bir şey bunun da gerçekten ancak 10 bin yılda bir falan olabilecek bir şey diyor. Yani 10 bin yılda bir olabilecek şeyin şu anda olmasının tesadüf olduğunu söylemek çok akla uygun olmaz. Bunu da geçerken söylemiş olalım.
11: Evet, bir de şeyi de hemen buna bir cümleyle ekleyeyim. Afrika'da bir ülkede tam şimdi haberi bulamadım ama sen söyleyince aklıma geldi. Nepal-Tibet sınırında olan bu korkunç olayın tekrarlanma ihtimali bir Afrika ülkesinde oldukça yüksek olarak belirlenmiş durumda. Haberlerde de vardı.
6: Evet, şimdi programı yine bir müzikle kapatalım. Bugün böyle biraz şey bir şarkı seçtim. Gündemle, politik gündemle doğrudan ilişkili bir şarkı seçtim. Bu da benim aklıma gelmedi, itiraf edeyim. Sosyal medyada bir poster gördüm. Berlin'de biliyorsunuz Sol Parti %25'in üzerinde oy alarak seçimi birinci bitirdi ve Elif Eralp'in de başbakan adayının Berlin Belediye Başkanı ve Başbakanı olması, eyalet başbakanı olması bekleniyor eğer
11: Bir göçmen
6: koalisyonu
11: çocuğu, evet.
6: evet eğer koalisyonu kurabilirse bunu la ilgili bir poster gördüm paylaşılmış. Mamdani ve Elif Eralp'i yan yana koymuştu. Zohran Mamdani, New York Belediye Başkanı Elif Eralp'i. First we take Manhattan, then we take Berlin
11: Berlin.
6: yazıyordu üstünde. Çok iyi bir çağrışım ve gönderme olduğunu düşündüğüm için bugün tamamını belki çalamayız. Biraz uzun bir şarkıdır ama Leonard Cohen'dan First We Take Manhattan'ı First We Take Manhattan, Then We Take Berlin
11: Evet.
6: şarkısını dinleyerek çıkalım isterseniz ve
11: Evet, uygun düşmüş
6: bu
11: epey.
6: bu son zafere de bir selam göndermiş olalım. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
11: Hoşça kalın.

0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matra.
1: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Jale Karabekir'e teşekkür ederiz.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Sinefil.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
2: Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

0: forever. Kentin Köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Yeryüzlerinde bugün konuğumuz Özcan Geçer. Hoş geldin Özcan.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Özcan, Süryani ve diğer azınlık kültürleri ilgili belgesel çalışmaları yapmakta, kitap ve sergi projeleri düzenlemekte, bütün bu çalışmalarında toplumsal bellek üzerine çalışıyor. Kültür platformu suryaniler.com'un kurucu üyesi. Bugün programımızda yeryüzlerinde Azize Tekla Hadde başlıklı Karma sergisini konuşacağız. Bu serginin küratörlüğünü yapıyor ve bu sergi 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 5'te açılacak. Nerede açılıyor? Kurşunlu Han'da. Perşembe Pazarı'nın en önemli yapılarından biri olan Kurşunlu Han'da Azize Tekla Hadde sergisini Cuma günü açılışında görebilirsiniz. Yüzyıllardır ticaret, üretim ve zanaatin mekanı olmuş Kurşunlu Han'da aynı zamanda da sanat üretimi yapılıyor ve burada bu üretimin çok hoş bir parçası olan Azize Tekla Hadde sergisini düzenliyorsun, küratörlüğünü yapıyorsun. Bu serginin hikayesini, nasıl ortaya çıktığını anlatır mısın?
2: Evet, öncelikle Yeryüzleri programında beni misafir ettiği için çok teşekkür ederim. Kurşunlu Han 1544'te Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Sadrazam Rüstem Paşa tarafından yaptırılan bir kervansaray. Merkezi bir yerde de olduğu için Han Perşembe Pazarı'nda yanından hep geçerken genelde şöyle bir kafamı uzatıp bakıp işte klasik olarak ortasında büyük avlunun olduğu iki katlı kemerli remlaklarıyla olan bir han olarak görüp devam ederdim. Bir gün yine böyle kafamı soktum ama böyle çok güzel böyle güneşin de böyle üst katlara böyle vuruşu, orada gölge hikayeleri, gölge, güneş vesaire böyle bir anda beni bir çekmişti bu han içine. Hana girdikten ve ikinci kata çıktıktan sonra bir şey fark etmiştim. İşte giriş katlarında hep metal, endüstriyel üretimlerin olduğu cıvatalar, yaylar vesaire bir takım motor parçalarıyla ilgili bir orada bir akış devam ederken Perşembe Pazarı'nda iklimine uygun bir şekilde. Ama üst kata çıktığım zaman da bir takım sanatsal üretimlerin olduğu ofisler ve Art Han isimli bir galeri tabelası gördüm. Çok ilgimi çekti. Kapalıydı şansıma. Ya ne kadar güzel bir yermiş diye böyle o hanın ikinci katından da böyle bakarken etrafa. Öyle bir muhabbetle oradan ayrıldım. Aradan bir hafta geçmedi. Çok sevdiğim bir dostum Ebru Akkaş yeni bir kitabının çıktığını ve o kitabını benimle paylaşmak istediğini söyledi. Ben de zevkle, memnuniyetle kabul ettim. Ve hemen arkasından dedi ki aslında dedi, seni tanıştırmak istediğim bir arkadaşım var. Belki ileride beraber bir şeyler de üretirsiniz. Çok sevdiğim bir dostum Serkan Uzel. Onunla da tanışmak istersen onun ofisinde buluşalım dedi. Ben de zevkle dedim. Nerede buluşacağız dedim. Kurşunlu Han dedi. Hemen ağzımdan Art Han Galeri mi dedim. Sen orayı biliyor musun? Deyince tabii gülüşme oldu aramızda, kahkahalar. Çünkü yani uzun yıllardır hep yanından geçtim ama içine girmediğim bir handa üstüne çıkıp orada keşke bu galeriye gelseydim, tanışsaydım sahibiyle dememden sonraki böyle bir tabii sürpriz benim için hakikaten çok cilveli bir hikaye oldu ve ben de hemen kabul ettim ve bizim Kurşunlu Han'la tanışmamız bu şekilde başladı ve biz hakikaten orada buluşup ofiste, o galeride çok güzel bir sohbette bulunduk ve sonrasında yavaş yavaş benim de hem galeri sahibi Serkan Uzel hem de genel olarak oradaki sanatçılarla diyaloğum devam etti ve zaman içinde artık benim için de uğrak bir yer oldu bu han. Kurşunlu Han'ın öncesinde burada 1200'lerde, 1260'ta Cenevizlerce kurulmuş Saint Michel Kilisesi olduğuna dair bir bilgiye sahiptim. Bir gün yine böyle bir sohbette aslında buranın daha öncesinde milattan sonra 450'lerde 5. yüzyılda Azize Tekla'ya adanmış bir kilise olduğu bilgisi de konuşuldu ama birazcık daha havada. Yani sadece ileri sürüldüğü gibi, belki bir akademisyenin bununla ilgili çalıştığı gibi bir şey olunca benim için tabii çok ayrı bir anlam ifade etti bu. Neden? Çünkü 2008 yılında, yaklaşık 18 yıl önce Moda'da Asansiyon Fransız Kilisesi, hem oradaki Katoliklerin hem de Süryanilerin kullandığı bir kilisedir. Bu kilisenin zangocu Sayın Yusuf Orduluoğlu, okumayı seven bir zangoç, kültürlü, Antakyalı, altın özlü. Bir gün bana gelip demişti ki, ya Özcan, ben Azize Tekla ile ilgili bir kitap yapmak istiyorum. Ama iyi, benim bu konuda hiç tecrübem yok. Bana yardımcı olur musun demesi ve benim onun hikayesini okumam ve Yusuf Orduluoğlu'nun kendi altın özündeki köyündeki kiliseye bu kitabı gönderip onun geliriyle bir hayır yapma isteğiyle beraber harmanlanan böyle bir güzelliğin ben de içinde olmak istedim. Ve belki de Türkiye'de ve şu ana kadar okumalarında da öyle gözüküyor. Azize Tekla ile ilgili kitap yapmış ilk isim olarak Yusuf Bey'le beraber böyle bir projenin içinde olmam tabii benim için de ayrı bir sürpriz oldu ve bir anda benim enerjisinden çok etkilendiğim böyle bir han, bir yandan da Azize Tekla hikayesinin buluşmasıyla buna dair bir proje geliştirme, yani bu hafızayı uyandırma ile ilgili bir proje yapma isteği uyandı aslında. Hikaye böyle başladı.
1: Azize Tekla kim? Neden bu kadar önemli bir kadın figür?
2: Azize Tekla 1. yüzyılda yaşamış. O dönem İkonyum, yani bugünkü Konya'da doğan. Küçük yaşlardayken, 17-18 yaşlarında Aziz Pavlus'un, Hazreti İsa'nın havarisi Aziz Pavlus'un Konya'ya gelip orada imanı yayma ile ilgili çeşitli toplantılar yaptığı dönemde kendisiyle tanışan bir isim ve kendisi de bu inancın arkasından Aziz Pavlus'la beraber yollara düşmek isteyen ama bunun üzerine birçok kendisine karşı yapılan engellemeler, şiddetler, işkenceler vesaire ve işte arenalara atılma gibi zaman içerisinde süreçte bir şekilde bu külte karşı yapılan bütün müdahalelere rağmen kendisinin bunlara karşı tek başına ayakta durup bütün bunlarla mücadele etmesi süreci ve başından geçen türlü türlü felaketlerden sonra en son Silifke'de bir mağarada, şu anda da Azize Tekla olarak da ismi bilinen, hatta Meryemlik diye bir ören yerinin de içinde olan bir mağarada hayat hikayesini sonlandıran bir Azize ve orada da şifacılığıyla ünlü, onun şifalı sularıyla, dualarıyla bir kült olup tam anlamıyla zaman içerisinde de Hristiyanlık liturjisinde ilk Azize olarak kabul edilen bir figür.
1: Azize Tekla, Hadde serginin ismi. Azize Tekla ile tanıştık. Peki Hadde ne demek?
2: Ben kendim de çocukluk yıllarından itibaren yaz dönemlerinde Kapalı Çarşı'da Mardin'de kökenli olduğum için üretim safhalarında çalışan biriydim ve biraz daha maddenin işlenmesi konusuna da hakim bir kişiliğim var. Ve burada özellikle Kurşunluhan'da alt katlarda bu bahsettiğim endüstriyel üretimlerin olması, bir tür zanaatın devam etmesi ama yukarı doğru çıktıkça üst katlarda da aslında maddenin daha incelikli halleriyle, işlemelerle, sanatsal tezahürlerin, inceliklerin olması hikayesi bugünü bağlayan. Ama aynı zamanda da geçmişte bundan 1500 yıl öncesinden itibaren adanmış Azize Tekla'ya olan kilisenin de bize Azize Tekla'nın bu yaşam öyküsündeki sürekli bir takım badirelerden, işkencelerden, sıkıntılı zamanlardan geçe geçe evrile evrile inceliklerle artık o birazcık daha korkusuz şifacı kimliğine bürünmesine dair, o incelikli özgür ruha ulaşmasına dair bağlantıyı hadde kelimesiyle birleştirdim. Haddenin anlamı ne? Hadde de metal dikdörtgen sert çelik düşünün. Bunun içinde de büyükten küçüğe sıralanmış delikler var. Bu deliklerden kalın kaba parçalar, çubuklar teker teker geçe geçe geçe geçe çok ince tel haline getirilip sonra da bizim hepimizin çok hoşuna giden insanların güzelliği arayış çerçevesinde farklı farklı böyle üretimler yaptığı kuyum işleri vesaire oluşan bir güzelliğe doğru giden bir hikayenin aslında başlangıcı hadde. O yüzden de Aziz Teklan'ın bu yaşam öyküsündeki merhellerle Kurşunlu Han'ın yapısını aslında birleştiren enstrüman olduğu için böyle birazcık daha şaşırtıcı bir isim kullanmak istedim.
1: Aziz Tekla bir sürü zorluklardan geçmiş, çileler çekmiş, gitgide ruhu incelmiş. Azize Tekla'nın ruhunun maddesel formu gibi bir sembolik bir anlatı kurmuşsun, değil mi sergi için?
2: Evet, sergiyi kurma hikayesi şöyle gelişti. Evet, yani bu hafızayı uyandıralım. Ama aynı zamanda da hep yani işte kazananlar, büyük kürsülerden konuşanların yazdığı bir hani metin olarak değil buradaki hikaye. Böyle bir mekanın bu sessiz taşlarında bir şekilde unutulmuş ritüeller de var. Hani bunları bir şekilde nefes aldırma bir tür. Yani bu hafıza uyandırmayı gerçekleştirelim ama bir şekilde eril baskılarla hep saçlarını kesip cinsiyetsizleştirme gibi kendini bir takım metaforlarla sürekli olarak bu baskıların da sembolü olmuş kadın olarak sergiyi de yine kadın sanatçılarla kurmak istedim. Onların gözünden hem şifa tarafı hem çile tarafının incelikli bir şekilde aktarılmasını ve bir zamanlar burada o kilisenin varlığına dair daha anlamlı bir etkinlik silsilesi yapmak istedim. O yüzden de hem Kurşunlu Han'da çalışan mevcut sanatçılar hem de artan galeride daha önce sergi açmış sanatçılara özel bir metin hazırladım ve bu metin üzerinden kendilerinden bu sergiye yönelik özel işler üretmelerini rica ettik. Ve bu sanatçılar içerisinden sağ olsunlar bu konuda çok önemli bir şekilde bu enerjiyi alan, güzel şeyler üretmek için çabalayan sanatçılarla beraber bu son 3 aylık dönemde onların üretimleriyle şu an 16 sanatçımızla böyle bir sergi etkinliğini yapacağız. Ve bunun da aslında içeriğinde çok farklı malzemelerle heykel formlarının, yerleştirmelerin, seramik, çini, vitray, resim ve tekstil gibi farklı disiplinlerdeki üretimlerle oluşmasını çok arzu etmiştim. Bu formların farklı olması ve ifade biçimlerinin bir anlamda çok renk katacağını düşünmüştüm. Aynı zamanda da Londra Kraliyet Sanat Akademisi'nden Sayın Lal Ensari ve Sofia Nelson'un bu sergi kapsamında hem 26 Eylül'de hem de 3 Ekim tarihlerinde özel gösterimleri olacak. Azize Tekla'nın hayatı ile ilgili kendilerinin sonuçta kendi tasarımlarıyla bir dans performansı, bir tiyatral performans gerçekleşecek. Buradaki sanatçıların da ismini zikretmek isterim çünkü gerçekten her biri birbirinden değerli. Candan Arıcı, Ebru Bozan, Elif Özkoç, Fatma Ziya, Gülen Kesova, Güneş Özmen, Mehnuş Esmail Pur, Meyçem Ezengin, Neslihan Demircioğlu, Nilhan Sesalan, Nuray Özder Yolcu, Seden Erşen, Şükriye Karaçay, Tilar Ekin Kum ve Tuğçe Özkan. Artan Galerisi'nde Serkan Uzel hep beraber üretmeye çalışacağız.
1: Şimdi Azize Tekla yazılı tarihi metinlerde çok az adı geçen, geçiyor anladığım kadarıyla ama çok az adı geçiyor. Ama sözlü anlatılarda yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılmış bir karakter. Şimdi bugün Kurşunlu Han'da bu karakter yeniden canlanıyor aslında. Belki de maddi halini buluyor ve bu kadın eserleriyle mümkün oluyor. Öyle değil mi?
2: Doğru. Hem kültürel mirası hem mimari mirası sanatla oluşturduğumuz özel bir etkinlik olacak. Burada mimari tarafı da tabii çok önemliydi. Çünkü genel olarak medyada ya da web ortamında Azize Tekla ismini yazdığınız zaman Ayvansaray'daki Atik Mustafa Paşa Camii'ndeki kilisenin Azize Tekla olarak bilindiğini biliyoruz bu coğrafyada ama yaptığımız çalışmalar, araştırmalar, akademisyenlerle yaptığımız görüşmelerle aslında doğru Azize Tekla olarak orada bir isimlendirme olmasının sebebinin o dönemki 9. yüzyıldaki imparatorun kızının ismi İmparator Teofilos'un Kızının ismi Prenses Tekla ve Tekla da o dönem oradaki kilisenin imarı ya da genişletilmesiyle ilgili valilik yapıyor. Ve o yüzden de orada bir Tekla isim var. Yani orada bir tamam yanlış yok ama gerçek anlamda Hazreti Tekla'nın ondan 400 yıl daha geride 5. yüzyılda burada olduğuna dair bilgileri de aslında pekiştirmiş olduk. Hatta bununla ilgili çok özel hem konumsal hem de Ceneviz surlarıyla ilgili çalışmaların, Bizans surlarının yapıldığı çalışmaların olduğu makaleler de söz konusu. Biz doçent Sercan Sağlam'ın bizim açılışımızda 25 Eylül herhalde saat yaklaşık 6-7 sularında onların burada kısa bir sunum yapmasını arzu ettik. Sağ olsunlar onlar da bu verileri gösterilecek şekilde bir sunum yapacaklar, kısa bir sunum. Aynı zamanda Silifke'de ki bu Yeraltı Kilisesi'nde halen bir sunak olarak şifacılığa ilgili olarak insanların gelip dua ettiği Ören yeriyle ilgili olarak da kitap yazmış. 2025 yılında Azize Tekla isimli kitap yazmış. Sayın hocamız Doktor Murat ki bu Yeraltı Kilisesi'nde halen bir sunak olarak şifacılığa ilgili olarak insanların gelip dua ettiği Ören yeriyle ilgili olarak da kitap yazmış. 2025 yılında Azize Tekla isimli kitap yazmış. Sayın hocamız Doktor Murat Özyıldırım da yine aynı şekilde

0: Hep gizemlerinden bahsediyoruz. Hikayelerini, cilvelerini bir şekilde olmadık yerlerde çıkan bu kanıtlarını tarihinin katmanlarında ifade ediyoruz. Bu sergiyle beraber aynı zamanda yine birazcık daha farkındalığını arttırmak istediğimiz bir hikaye daha var. O da hanın girişinde hemen solda bir sütunbaşı görüyoruz. Akantus yapraklı sütunbaşı. Bu sütunbaşı da ters çevrilmiş bir şekilde bir kuyunun kaidesi olarak halihazırda üzerinde bir tulumba su çekilen bir kuyunun, bir sarnıcın kaidesi olarak durur. Ben de zaman içinde hep tabii ki her girdiğimde çok etkilenirdim bu sütun başından. Tabii bu sergiyle beraber birazcık daha benim de farkındalığım arttı ve bu sütun başının tarihini öğrenmek istedim ki garipti tabii bir tesadüf. Milattan sonra 5. yüzyıl olduğuna dair bu konuda da bir netleşme söz konusu oldu. Yani muhtemeldir ki Azize Tekla Kilisesi'nin sütunlarından yükselen ve orada taşıyıcı olarak kullanılan taşlardan biri olduğuna dair hem makalelerde hem söylencelerde akademisyenlerin aralarındaki sohbetlerde bir kanıt olarak duruyor. Ve bu sarnıcın da aynı şekilde o tarihten milattan sonra 5. yüzyıldan bu yana kaldığını anlıyoruz. O da aslında bizim şu anki sergimizin de aslında temel hikayelerinden biri oldu. Hatta bizim sergimizin ismi Azize Tekla Haddi ama alt başlıkta da taşın hafızası şifanın kıyısı olarak da betimlendi.
1: Saint-Michel Kilisesi'nin sütun başlığı, sonra Kurşunlu Han'ın yapımında kullanılmış, değil mi? Devşirme deniyor buna. Yani daha önce orada var olan yapının bazı parçaları bambaşka işlevlerle yeni yapıda kullanılıyor. Ve bugün hala daha bu sütun başlığını biz Kurşunlu Han'ın girişinde görebiliyoruz.
0: Bir zaman nişanesi gibi aslında sanki tek başına orada o zamanı çağıran ve şifacılığı bir şekilde halihazırda çağrıştıran bir taş. Taştan öte bir şey aslında tabii ki.
1: Hala orada bir su akıyor değil mi? Orada bir çeşme mi var?
0: Bir kuyu var ve orada sarnıç olduğu düşünülüyor zaten. Yani hani onun da aynı zamanda dediğim gibi tarihi 1500 yıllık.
1: İnanılmaz bir İstanbul tarihçesini buradan okuyabiliyoruz yani. Yani yüzyıllar içinden bir sütun başlığı bu form değiştirmiş, yapı form değiştirmiş, bambaşka bir yapı çıkmış. Ama bir yandan da tüyler ürpertecek derecede etkileyici olan kısmı hala daha bu yapı kullanılmaya devam ediyor. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Zaten katman katman hali, bu kadar imparatorluklar geçiren bir coğrafyada böyle sürprizleri görmek bir yandan heyecanlandırıyor, bir yandan koruması ile ilgili olarak tabii farkındalık uyandırıyor. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Benim açıkçası bu tarz işlevini daha sonra değiştiren ya da bir şekilde dediğiniz gibi devşirme olarak kullanımlarla ilgili olarak hep geçmişte biliyorsunuz Beyazıt Hamamı'nda onun temellerinde daha sonra da yol çalışmaları olunca Theodosius meşhur İmparator Theodosius sütunundaki o 50 metrelik sütundaki etrafındaki savaşçı kabartmaların şimdi o temelde kullanılıyor olması hatta orada da mesela ters çevrilmiş durumda olan bir kabartma vardı mermer. O zaman da mesela beni çok çok etkilemişti. Belki de bu da beni bu anlamda etkiliyor. Yani bu işlevlerin birbirine geçmiş olması bir şekilde bu zamana kadar kalıyor olabilmesi gerçekten çok anlamlı. O yüzden de beni çekmiş olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, istersen sevgili Özcan bir kısa müzik arası verelim. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim sonra.
0: Memnuniyetle.
1: Evet, senin seçtiğin Divna Lujubovic'ten Agni Partene parçasını dinliyoruz. Bu parçayı neden seçtiğini de belki bize anlatırsın parçayı dinledikten sonra.

0: Evet, Dimnan Lujubovic'den Agni Partene'yi dinledik. Özcan Geçer'le olan sohbetimiz devam ediyor. Kurşunlu Han'da bu cuma günü açılacak Azize Tekla Hadde sergisini konuşuyoruz. Kurşunlu Han Art Han'da bu sergi açılacak. Agni Partene, neden Agni Partene'yi seçtin müzik olarak sevgili Özcan?
1: İlk bakire olarak geçen bir ilahi. Burada tabii daha çok Meryem Ana kültü üzerinden tabii ki ifade edilen ama aynı zamanda Azize Tekla da bu anlamda ilk bakire, kendisi bir bakire olarak o zaman tarihsel kaynaklarda nişanlısına karşı çıkan ve bir şekilde kendisi ailenin baskılarına rağmen bunu reddeden ve sonrasında işte Aziz Pavlus'un yaydığı imanla beraber yollara düşen bir Azize olarak hani bununla bir anıştırma yapma babında onu kullanmak istedim.
0: Kurşunlu Han üzerine konuşuyorduk. En son orada kalmıştık ve bu hanın katman katman tarihle örüldüğünü konuşuyorduk. Bir yandan da yaşayan kültürel miras olması çok etkileyici. Sergiye katılan sanatçılar burada hala daha çalışmaya devam eden üreticilerle, burada mekanda çalışanlarla etkileşime geçerek bazı işlerini ürettiler. Öyle değil mi? Beni burası çok heyecanlandırıyor.
1: Evet, yani zaten özellikle tam da temelini oturttuğumuz hikaye buydu. Devamlılık, yani kendi içinde bir şekilde orada üretimlerin devam etmesi burada şu anki durumda. Özellikle hep geçmişten bu yana eril anlatımların biliyorsunuz dini metinlerde vesaire hikayelerde hep bir şekilde o eril baskılara bir tür aslında bir gönderme olarak hani bir de bunu hani kadınlar tarafından aktaralım. O nasıl oluyor? Bu şekilde yapalım diye tabii sembolik bir anlamı olan bir şeydi, yapıydı, kuruluş yapısı. Bu katman katman yapıları yavaş yavaş izlerini hani kaybolduğunu görüyoruz. Bazı yerlerde bu izler siliniyor. Biz bu tarz hanlarda aslında çok güzel hala hikayelerin gizli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden hani burada biz sonuçta kendi çapımızda bu hanla ilgili olabildiğince bir hani farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çalışmaya da devam ediyoruz. Buradaki dediğim gibi bir takım mimari izlerin de halihazırda bir şekilde kıyıda köşede saklı kalmış mimari izlerin de çıkması için açıkçası çalışmalar yapıyoruz. Burada gelen hocalar, onların çalışmaları da tabii ki bize aynı zamanda ışık tutacaktır. Öyle umuyoruz. Gelecek olan bu hana gelen izleyiciler aslında hem bu hanı aslında yaşamış olacaklar. Bu hanın hafızasını buradaki üretimi bir şekilde görmüş olacaklar. Hem çok güzel bir böyle bir sanatsal formları izlemiş olacaklar. Eğer katılım sağlayabilirlerse bahsettiğim tiyatral performansı aynı zamanda performansları izlemeye imkanı bulacaklar. O yüzden biraz ben de geçmiş dönem yaptığım çalışmalarda her defasında böyle farklı farklı katmanları olmasını da isterim. Aynı zamanda yaptığımız işlerin. Burada da zanaatla sanatın hani buluştuğu bir mekan olarak da eminim gelecek olan sanatseverler buradan keyifle ayrılacaklardır. 1500 yıllık bir tarihten konuşuyoruz. Bu tarihin altında, duvarların gölgesinde, kemerlerin altında olma duygusu bile bence çok güzel.
0: Senin bu sergi çalışmanın küratörlüğünün yanı sıra yaz boyunca bir başka işin daha oldu bildiğim kadarıyla. Temmuz 2026'da yapmış olduğun Kadim Kelam'ın taze gölgesinde yerleştirmesi. Gene 1500 yıllık bir tarihi geçmişten gelen Mor Benham Kırklar Kilisesi'nde yaptığın bu yerleştirme ile ilgili de bize anlatacakların vardır diye tahmin ediyorum.
1: Kendim de Kültürel Miras Koruma Derneği'nde yönetim kurulu. Kültürel miras konusu benim çok önem verdiğim, değer verdiğim bir konu ve bu konuyla ilgili de çalışmalar kurumsal bazda da yapıyoruz. Bahsettiğiniz projenin ismi Kadim Kelam'ın Taze Gölgesi'nde. Bu da yine orada da tabii tarihsel bir mekan Mardin. Birçok kültürü de görmüş. Orada da 1500 yıllık bir kilisede makro bir kültürde bir mikro kişi, oranın papazı yaklaşık 41 yıl boyunca buraya hizmet vermiş. Ama bu 41 yıl sürecinde sadece hizmet vermekle kalmamış, üzerine 30'dan fazla eser, kitap yazmış. Bu kitapların da içeriği yine Mardin bölgesi, Turabdin dediğimiz coğrafyadaki kiliselerden önceki kalıntılar, genel olarak Süryani tarihi, manastırlarla ilgili çalışmalar, bunların yarıya yakını derlemeler, şekilde makalelerden birleşimler ve eski kaynakların çevrilerek sunulması ve yarına taşınması. Yaklaşık 17'si de kendisinin birebir kaleme aldığı çalışmalar. Ve tabii ben kendisini her zaman çok takdir ederdim. Çalışmalarını, emeğini, Mardin gibi artık turistik olarak da çok popüler olan bir kentte yüz binlerce belki turiste kapısını açması, onlara bilgiler vermesi. Hani modern dönemde gerçekten artık bir ömre kaç ömür sığdırdı diyeceğimiz isimlerden biriydi. Kendisi de 1,5-2 sene önce bir ağır hayati bir rahatsızlık geçirdi, bir felç. İşte, felç süreci ve bizi de tabii çok üzmüştü bu. Ben de Mayıs ayında Mardin Bienali çerçevesinde oraya kaybolan diller, göç, kimlik üzerine bir sergi götürmek istemiştim. Kapsamlı bir sergi. Hem o Bienali eş zamanlı bir kültürel bir katkımız olsun oraya. Hem de bu papazımız Gabriel Akyüz'e, oraya psikopos Gabriel Akyüz'e de bir tür teşekkür babında bugüne kadar olan benim sorduğum sorulara cevap vermesi ve bu kültüre hizmet etmesiyle ilgili olarak şansımı ben gelmeden 2 gün önce kendisi İstanbul'a 3 aylığına bir yoğun tedavi süreci için gitti ve benim sergimi tabii göremedi. Onun üzerine ben de onun için bir özel bir proje yapmak istedim. Aslında bir vefa üzerine yaşarken birilerine yani değer vermemizin önemini aslında aktaracak bir vefa anıtı yapmak istedim. Bu vefa anıtını da nasıl tasavvur ettim? Kendisinin yazmış olduğu 17 kitap ve Süryanice harflerden oluşan bir zincirle ortaya çıkan bir güneş formundan teşekkül bir çalışma olacaktı. Bunu da şöyle gerçekleştirdim. Kendisinin kitaplarının kapaklarını alıp bunları kendim biraz daha tasarımsı olarak düzenledim. Resim olmayan kapaklarına kendim bir takım tasarımlar yine tahayyül ettim. Aynı o perspektifte, kitapların içeriğinin perspektifinde. Ve sonra bunları grafikerlerle uzun bir süre çalışıp bunları 50'ye 70 boyutundaki metal levhalara CNC lazer tezgahlarda uydurarak bu kapak görsellerini ve yazıları birleştirip yaklaşık 6 metre 25'e 3,75 metre genişliğinde bir haç yapıldı. Bu metal haç da yere paralel olarak çelik halatlarla kilisenin bu tarihi kilisenin avlusunda asıldı. Yerden yaklaşık 3,5-4 metre yüksekliğe. Ve buradaki amacım da şuydu. Güneşin her doğuşu batışı bir sonsuzluk ifadesi. Ve o güneşin doğuşu ve batışıyla beraber bu büyük haç heykele vuran güneşin gölgesi kitap kapakları olarak bu kadim kelamlar, bu geçmişten gelen kaç bin yıllık hikayeler birikimleri gölgelerini vurup gün sonuna doğru da kilisenin taş avlusundan kilisenin duvarlarına doğru yürüyerek kaybolmasıyla biraz daha böyle bir hayatın geçiciliği, gölgeler, insanların faniliğine gönderme yapan ama aynı zamanda da yukarıdaki o haçın o içindeki bilgilerin, kadim bilginin sabit olarak kaldığı bir yerleştirme oldu. Orada da hikayem Hristiyanlık yine litürjisinde enkarnasyon denen bedenleşme hikayesinin bir tezahürü gibi. Papaz Gabriel Akyüz'ün orada olmadığında aslında bir tür yatay olarak o haçın kendi bedeni olması, yine haçın ortasından aşağı sarkıtılan yine 41 yıldır kullandığı, severek kullandığı tütsülük koku konusu benim için çok önemlidir. O yüzden de öyle bir yerleştirmeyi yaptım. Haçın etrafında da 6 santimlik bir kalınlığı vardı haçın. Onun etrafında da bizim bu papazların ayin sırasında kullandıkları işlemeli pelerinler vardır. Özel bir kıyafetleri vardır. O pelerinin etrafındaki altın sırma işlemeleri gibi başak formunda altın sırma işlemeler yapıp onu da bu haçın etrafına yerleştirdik. Başak da hem liturjide ekmeğe, dolayısıyla da işte İsa Mesih'in bedeni gibi bir bedene tekamül eder. Aynı zamanda bereket sembolü tabii, bildiğiniz gibi genel olarak. O bir yandan da aslında bununla da beraber hem sanki orada bir pelerinin işlemesi gibi, yani orada bir ayin sırasında olan bir papazın orada varlığı gibi olan bir hikaye oldu. Aynı zamanda ürettikleriyle bu saçtığı tohumların, başak gibi, buğday tohumları gibi saçtığı tohumların filizlenmesi umuduyla böyle bir çalışma yapıldı açıkçası.
0: Yaptığın işlerde yerleştirmeler olsun, belgesel çalışmaları olsun, küratörlükler olsun, binlerce yıllık yapıları, binlerce yıllık kültürleri bugüne taşıyıp bugün de yeniden işlevlendiriyorsun aslında. Yeni işlevler katıyorsun mesela. Kilise bir yandan sanat mekanı haline geliyor. Kurşunlu Han'da oradaki sanatçılar ve üreticiler bir araya geliyor ve yeni Kurşunlu Han tarihinin içinden bir form üretmeye başlıyor. Bütün bu toplumsal bellek çalışmalarını nasıl düşünüyorsun, kurguluyorsun? Senin için ne anlama geliyor?
1: Açık söyleyeyim, hepimizin sonuçta bir şekilde kendi bireysel tarihinde de bir köklere dönüş, bir iz bırakma, hayatın içinde iz bırakmış insanlara saygı gösterme gibi bir duygunun geliştiğini düşünüyorum zaman içinde. Yani kiminin belli yaşta, kiminin çok daha ileriki yaşlarda, ama aslında biraz da bazen insanın kendi arayışı oluyor. Yani kökleri arayışı oluyor. Benim buradaki yaptığım çalışma da mesela Mardin'deki, aslında biraz benim sanki bir anlamda, evet, bir vefa anıtı. Evet, kadim kelamın taze gölgesi, her gün tazelenen bir arşiv güneşle beraber. Ama aynı zamanda insan kendini arayışta da olmaya devam ediyor. Hem spiritüel tarafta hem kök anlamında. O yüzden de belki bunlar da bunun biraz yansıması, benim de kendimi bir şekilde buna bir görev ifa etmem kendime. Böyle bir şey. Hatta hiç unutmam, Mona Hatun isimli bir sanatçı var. Kendisi Filistinli ama İngiltere'de yaşayan ve dünyaca ünlü bir sanatçı. Onun Venedik Bienalindeki ve İstanbul'da gösterilen bir işini görmüştüm mesela. Orada dairesel, yüksekliği 8 santim olan bir kum havuzu düşünün. Kum havuzunun içinde de 1 mil, bir kolu olduğu gibi tırmıklı bir halde, diğer kolu düz bir çubuk ve bunlar bir saat gibi dönüyorlar. Döndükleri zaman da sürekli bir yandan bir kumun sesi, bir hipnotik bir ses. Bir yandan o çubuk tarayarak geçerken kumu, diğer tarafta düzlüyor. Hayat da biraz böyle bir şekilde. Birimizlerimiz bir iz bırakmaya çalışıyor ama o iz siliniyor. Kimimiz bir şekilde müdahale etmek istiyor o çarka. Feleğin çarkı belki de bu. O çarkla bir şeyler yapmak istiyor. O yüzden de hani ben de bugüne kadar olan bütün kültürel birikimlerimi, bu birikimlerinin de bir şekilde yarına bırakılması ve bir şekilde kaynak aldığımız, beslendiğimiz bu değerleri de aslında bir şekilde yarına taşıma kaygısıyla belki de bunu yapıyorum. Biraz da hakikaten dediğiniz gibi bir şekilde bunlar da birbirine bütünsel oluyor. Yani bir anda Behnam Kilisesi'nin 1500 yıllık bir hikayesi, burada yine bir 1500 yıllık bir yapının hikayesi. Ama hepsi bize ait, hepsi bizim. Yani bu anlamda hepsini kendi mirasımız olarak addediyorum, kabul ediyorum. O yüzden de bunları büyük bir zevkle ve belki bir görev olarak yapmaktan da çok mutluluk duyuyorum.
0: İstersen sergideki eserlerden bize bahset. Serginin duygusundan biraz bahset ve bizi Cuma günü bu sergiye heyecanla taşı.
1: Gelen sanatseverler keyifle ayrılacaklar. Çünkü biz burada işte Azize Tekla kültü üzerine bir şey yapalım, yani sadece bir farkındalık olsun diye değil, gerçekten bunun bir gövde olarak, böyle bir şeye dair bir bilginin daha net olarak artık medyada da, çevrede de bilinmesi hasebiyle çok önem verdiğimiz bir proje olduğundan, sanatçılar da aynı şekilde olabildiğince kendi alanlarında çok uzman ve kıymetli sanatçılar, onlar da ellerinden gelenden daha fazlasını yapmak için de uğraştılar ve her birinden şimdi hem çile tarafı hem şifa ile ilgili çok güzel işler geliyor. Yani örneğin bir sanatçımız Fatma Ziya, sürekli olarak bu hanla iletişimde olan, onun hanla nefes almış olan ve bu malzemeleri de tel heykeller yapıyor. Ve bu malzemeleri de kurşunların bu alt katındaki tedarikçilerden sağlayarak yapıyor. Yani aslında tam anlamıyla da bunu birebir ifade eden sanatçılarımız da var. Bizim felsefemizi. Aynı şekilde işte mermer üzerinden işte bahsettiğimiz mermer sütun başını da biraz daha refere edersek mermer üzerinden heykellerimiz var. Vitray işlerimiz var. Yine dokulu işlerimiz var. Seramikler, çiniler. Burada yani kendi içinde her birisiyle de ilgili olarak biz sanatçılardan bir kısa metin istedik. Yani bu yaptıkları çalışmada neden esinlendiler ve hangi tarafını Ayze Tekna'nın bir şekilde kendilerine yakın gördüler. Bu sanatsal performansımızda da Cemiyet İstanbul isimli bir platformla da 26 Eylül'deki ve 3 Ekim'deki özel performansı, bu Kraliyet Sanat Akademisi'nden sanatçılarımızın performansını da izlemek isteyenler bilet alabilecekler ya da kapıdan gelip edinebilecekler. Bu ayrı özel bir hikaye. Bir de taşın az evvel bahsettiğimiz temelinde de benim de hani çok etkilenmemden ötürü orada buna dair bir yazı hazırladım. Hani kendimi de bir iki ufak dokunuşları olacak bu sergide.
0: Evet, istersen bu sanatçıların yazdıkları metinlerden bir tanesini bize aktar.
1: Mesela Seden Erşen var. Kendisi su tarafı ve o mağarada geçirdiği dönem şifa kısmıyla mesela yönelik çalışma yaptı, bir tablo yaptı.
0: Azize Tekla'nın değil mi?
1: Evet, yani Azize Tekla duyusu üzerinden. Çünkü buradaki hikayemiz bunun Azize Tekla'nın bir formu gibi değil de oradan hissettikleri ve Azize Tekla'nın bu bahsettiğim katmanları ile ilgili hikayelerdi. Mesela kendisinin oradaki kısa metni şu: İlahi aşkın ateşi geldiğinde kalbin saflaşıp temizlenene dek yanacak. Ne zaman ki küle dönüşeceksin, artık yanmaz, bölünmez olacaksın. O zaman dünyada yakılan odunların ateşi sana dokunmayacak. Hakikat su olup indiğinde, kalbinin ilhamı bilincine aydınlık olduğunda, yaradan yarattığına kendini karanlığın içinden bildirdiğinde, aynalar kalktığında ve sana gösterildiğinde, güneş kalbinden bir aslan olarak doğacak. Eminlikle ilerle. Kayalar senin için şefkatle açılıyor. Vakti geldiğinde uykunun elinden sunulanlar yeryüzünü yeniden tohumlayacak. Tam da yeryüzünde programımızda böyle yeryüzüyle bitirdik. Aslında hikayemiz hepimizin yani farklı formlarda güzeli arıyoruz. Hikayede biraz böyle aslında insan hikayesi.
0: İstanbul'la ilgili şöyle hissediyorum. Hunharca kullanıyoruz şehri. Çok özensiz. Ancak öyle yapılar, öyle kalıntılar, öyle yerler hala daha direnişteler ki bize her şeye rağmen siz gideceksiniz, biz kalacağız diyorlar. Yani bu Kurşunlu Han da bana her oradan geçtiğimde bunu söyler. Senin bahsettiğin o sütun başlığı 1500 yıl öncesinden orada duruyor. Biz hala onunla ilişkiye geçebiliyoruz. Böyle
1: Kesinlikle.
0: bir duygusu var bu binaların, bu yapıların. Ancak o 1500'lük tarihi hem de şu anda var olan, hala daha yaşayan bu mirası korumak için keşke daha fazla imkan olsa diyerek programı kapatıyoruz.
1: Çok da güzel bağladın. Aslında bir kısa
0: Hazır.
1: yazımla bitirmek isterim. Tam bitirdiğin yerden senin de. Bu taşın hikayesini araştırırken oradaki akantüs yapraklarını incelerken akantüsün anlamını merak etmiştim. Ve akantüs tam anlamıyla ake diken ve antos çiçek, dikenli çiçek anlamına gelen ve gerçekten de çileden dirilişe gitmenin sembolüymüş meğer ki. Aslında bir yandan da tam da cisimleşmiş hali. Onunla ilgili taşla ilgili yazdığım yazıyı okuyayım. O da şöyle: taşa oyulmuş her akantus yaprağında toprağın derinliklerinden süzülen bir diriliş vaadiyle dikenlerin ardına gizlenmiş çile yan yana durur. 5. yüzyılda bu sütun başlığı işlenirken taş ustasının eli adeta Azize Tekla'nın sarsılmaz kaderine dokunur. İnancı uğruna ateşe, yırtıcı hayvanlara ve sürgünlerin karanlığına göğüs geren Tekla'nın yaşamı tam da bu bitkinin doğasıyla örtüşür. Ezildikçe daha derine kök salan, filizlendikçe çileyi ve ölümü hükümsüz kılan bir varoluş. Mermerin üzerindeki sivri ve bükümlü atlar Azize'nin çektiği ızdırabı simgeler, yukarıya doğru kıvrılarak taşlanan yapraklar da o çilenin içerisinden doğan ilahi dirilişi. Zaman, Galata'nın kalbinde katman katman birikir. 5. yüzyılda Aziz Tekla'nın kutsal mekanını ayakta tutan bu sütun başlığı, yüzyıllar sonra Mimar Sinan'ın kurşunlarının bakur ve gölgeli taş duvarlarıyla sarmalanır. Dönemler değişip imparatorluklar silindikçe mekan palimpsest bir tuvale dönüşür. Fakat o antik taş yok olmak yerine biçim ve vazife değiştirir. Gökyüzüne doğru bir kutsal mabedi taşıyan akantüslü başlık, ters çevrilerek şimdi toprağın altındaki karanlık sarnıcın ağzına bir kuyu kaidesi olarak yerleşir. O günden bugüne uzanan en büyüleyici süreklilik ise suyun hafızasıdır. 5. yüzyılda kilisenin altında yatan inananların bedenine ve ruhuna serinlik veren o antik sarnıç ve kuyu bugün hala aynı noktada varlığını sürdürür. Hanın avlusunda asırlardır aşınmış o akan tuzlu kaidenin hemen altında çağlayan su, zamanın yıkımına direnerek bugüne ulaşmış bir canlı şifadır. Taşın üzerindeki yapraklar nasıl çileden dirilişe geçişi simgeliyorsa, o kuyudan çekilen her damla suda 1500 yıllık bir kesintisizliğin, taşın ve ruhun iyileşme gücünün canlı bir tanığıdır. İlk hikaye. Azize Tekla hikayesi için tarihçiler yazılı olarak dolaşıma girmiş ilk Hristiyan anlatısı olarak ifade etmişler. Hakikaten biz de bu hikayenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Umarım sanatseverler de keyif alırlar. Teşekkür ederim beni programa davet ettiğin için. Aysim'cim sağ olasın.
0: Yeryüzlerini de böyle bir hikayenin parçası yaptığı için biz de esas çok teşekkür ederiz sevgili Özcan Geçer. İstersen kapatmadan önce de Kurşunlu'nda olacak olan açılışı bir kere daha söyleyelim. 25 Eylül Cuma günü saat 17 ile 20 arasında Artan Galeri'de Azize Tekla Hadde Karma sergisine davetlisiniz.
1: Gelemeyenler için de 10 Ekim tarihine kadar sergimiz açık olacak.
0: Evet, bugünlük de bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
2: Yeryüzlerinde.

forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.

Apaçık Radyo.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rest memo, you're my DJ, remember that.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şeyda Aysun Oğuz ve Gizem Candemir'e teşekkür ederiz.
3: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai

Sevgili dostlarım, hepinize merhabalar. Muammer Ketencoğlu ben. Tuna'nın beri yanındasınız. Bugün şimdilik en azından iki programlık bir seriye başlıyoruz. Makedonya ve çevresinde Osmanlı coğrafyasında var olurken, yani bağımsızlığını elde etmeden önce oluşan özel bir müzik geleneğinden bahsedeceğim size. Bu geleneğimizin adı Çalgıya. Tabii ki çalgı kelimesinden geliyor. Çok değerli bir arşiv buldum. Reklama girdiğini düşünmüyorum. Bildiğiniz YouTube'da Dimna Juda adlı bir kullanıcı var. Kendisi gerçekten çok değerli materyaller yüklemiş. Genel olarak Makedon müziği hakkında, özel olarak da Makedonska Çalgıya başlıklı oynatma listesinde çok zengin bir materyalle karşılaşabilirsiniz eğer bu müziği dinlemekte olduğunuz, dinlemeye başladığınız bu müziği severseniz. Şimdi Çalgıya müziğinden aslında sonuçta 32 küsur yıldır, 31 yıldır, 32 yıldır bu program devam ediyor ve ne bileyim belki 100 defa Çalgıya kelimesini kullanmışımdır. Gerek önceki yıllarda yaptığım karışık programlarda, gerekse işte Bakçorki, Kosturçanki, Vodenki gibi kadın topluluklarına yer verdiğim programlarda. Çalgıya Türkçe çalgı kelimesinden geliyor tabii ki. Çalgı dediğimiz gruplar tarafından icra ediliyor. Ve temel olarak 1850'lerden sonra Makedonya şehirlerinde ortaya çıkan bir müzik geleneği bu. Tabii benzer bir paralel yapı Bulgaristan'da da var ama o kadar güçlü bir damar değil. Asıl Makedonya'da ortaya çıkan bir müzik. İmparatorluk ruhunun kültüre ve müziğe yansıması ama kesinlikle doğal bir etkileşimle ortaya çıkan bir müzik geleneği. Bu konuda bugünün akademisyenleri de anlaşıyorlar. Yani ihraç edilmiş, Anadolu'dan, İstanbul'dan İhraç edilmiş bir müzik değil, oranın kanını taşıyan. Osmanlı klasik müziğinin işte daha popüler türleri, longa, sirto, göçekçi gibi türleri baz alan ama işte Bizans müziğiyle, Çingene müziğiyle ve tabii ki Makedon şehir şarkılarıyla ve zaman zaman da halk şarkılarıyla beslenen çok zengin bir kaynağı var. Yani tamamen Makedonya'daki kozmopolit şehir müziğinden bahsediyoruz. Her ne kadar bugün size ağırlıklı olarak Makedonca şarkılar dinletecek olsam da bu müziğin özünde işte kayıtlarda, belgelerde bu kozmopolit yapının altı çiziliyor, ısrarla çiziliyor. En başta çalgı dediğimiz ekiplerde çalgıcılar, müzisyenler farklı etnik kökenlerden geliyorlar genellikle. Ve bu etnik kökenlerin başında Makedonlar dışında Romanlar ve Türkler geliyor. İşte eski Yugoslavya kurulduktan sonra da Üsküp Radyosu, yani 50'lerde kurulan Üsküp Radyosu Çalgıya Orkestrası ve Türklerin Kültür Derneği olarak karşımıza çıkan Yeni Yol Derneği ile bağlantılı çalışmalar yapılıyor bu müziğin günümüz versiyonlarını icra etmek için. Valla sevgili arkadaşım Seren Asker çok zengin bir performans göstermiş ve inanılmaz harika bir materyal hazırlamış bizim için. Ve aynı zamanda tabii ki blogda da göreceksiniz bu malzemeyi. Oldukça uzun ve akademik değer taşıyan bir makale olmuş. Temel olarak Alexandra Kuzman adlı 1985'te Alexandra Kuzma'nın 1985'te yazdığı Çalgıya müziğiyle ilgili kitap baz alınmış. Kendisi de bir kemancı zaten. Ohri'li bir müzisyen. Ona çok teşekkür ediyorum bu eşsiz malzemeyi hazırladığı için. Bu da şu demek, siz de blogdan, yani tunanimberiyani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman bu makaleye ulaşıp İsimlerle ilgili her ne kadar çok zor malzeme bulunsa da bir takım taramalar, bir takım kazılar yapabileceksiniz. Çok teşekkür ediyorum tekrar ona. Tabii kayıt masasında Selahattin Çolak var. Onu da
Çok teşekkür ediyorum. Bu uzun girişten sonra bir dört şarkı dinleyelim. Burada anlatabileceğim ölçüde yani çok genel çizgileriyle bir şeyler anlatayım size.

Evet, bugün Makedon Çalgıya Müziği'ni anlattığım ilk programı dinliyorsunuz Tuna'nın beri yanında. Çalgıya Müziği ile ilgili çalışma yapan iki önemli etnomüzikologdan bahsetmek gerekir. Borio ve Yimrevski, ki 1942'de doğup 2011'de vefat etmiş. Onun dışında da Gancho Paitoniyev, o da 1907'de doğmuş ve 2002'de 95 yaşında aramızdan ayrılmış. Bu etnomüzikologlar Üsküp'te Marko Tsepenkov adlı bir folklor kurumunda çalışmışlar ve çalgıya müziği ile ilgili en geniş arşiv orada bugün. Tabii Ohri'de olsun, Velez'de, yani eski ismiyle Köprülü'de olsun, Manastır'da olsun. Bu konuyla ilgili müzeler var ya da müzelerin alt birimleri var. Şimdi biraz çalgı müziğinin eski ustalarından bahsetmek istiyorum. Ama önce şunu söyleyeyim. Bugün 1950'lerden sonra yapılan kayıtları öncelikle dinleyeceğiz. Bunların çoğu Üsküp Radyosu kaydı. Bir kısmı da 78'lik RPM taş plak kayıtları. Ama çok az bunlar. Belli başlı şarkıcılarımızı söyleyeyim size. Bu eski ustalardan elimize çok az materyal kaldığı için 50'lerden sonra popüler olan pek çok şarkıcı var burada listede. Nikola Badev en başta. Mirivet Belovska. Ondan sonra Vaska Ilyeva tabii ki var. Daha pek çok şarkıcı var. Üsküp Radyosu Çalgı grubu var. Ohridski Trubaduri topluluğu var ki onlarla ilgili size iki program yapmıştım 3-5 sene önce. Üsküp Radyosu Televizyonu Çalgıya Orkestrası var. Daha az bilinen şarkıcılardan da nadir kayıtlar var. Şimdi önce Ohri şehrine gelmek istiyorum. Ohri'de çok önemli bir kemancı var. Klime Sadilo. Klime Sadilo 1900'lerin başında, 1905'te, 5'ten itibaren müzik yapmaya başlamış. Babası da önemli bir müzisyen. Sadilovci adında bir grubu var ki daha sonra bu grup Ohridski Trubaduri olarak isim değiştiriyor. Ve Ohri'nin ilk çalgıya müzisyeni de, yani iki kuşak geriye gidersek 1800'lerin ortasında, Angele Karagülle, bildiğimiz Karagülle. Muhtemelen şişman bir insan ve esmer olmalı, değil mi? Sadilovci grubundan önce Angele Karagülle'den bahsettim size. Üsküp'te ise çok önemli bir müzisyen var, Recep Sait isminde. Onun grubu zamanında, yani 1900'lerin ortalarında çok meşhurmuş. Uzak şehirlerden, Üsküp'e çok uzak yerlerden de düğünlere çağrılırmış. Aynı

aynı zamanda da dansçılar eşlik ediyor bu müziğe. Şimdi bu müzikte ne var? En az 5-6 dilde şarkı söyleniyor. Dediğim gibi bugün Makedonca ağırlıklı şarkılar dinleyeceksiniz ama bu müziğin aslında kayıt altına alınmamış ama yazılı belgelerde geçen çok geniş bir dil mozaiği var. Makedonca, Türkçe, Roman dilinde sefarat şarkıları var. Efendim Ulahça şarkılar var, Yunanca şarkılar var, Arnavutça şarkılar var. Ve bunlar makamsal bir uyum içinde sergileniyorlar. Muhtemelen düğün sahibinin ya da işte kafelerde bizim hani orada kafana dediğimiz mekanlarda çalarken istek üzerine bu bin bir türlü topluluğun müziğini yapıyorlar. Recep Sait ve arkadaşları çok önemli insanlar o anlamda. Üsküp'e devam edersek yine Üsküp'ün en son çalgıya ustalarından Hüsrev Sait ve Rahim Baki var. Rahim Baki yine son zaman yaptığım bir programda isminin geçtiğini hatırlıyorum. Veles şehrine yani Köprülü'ye geldiğimiz zaman Yuvan Tonçov ve Alo Tonçov iki baba oğul müzisyen. Yuvan Tonçov dediğimiz gibi Alo'nun babası ve 1900'lerin başlarında İstanbul'a davet ediliyor. Abdülhamid'in doğum gününe davet ediliyor. 3-4 gün kalmak üzere. Fakat o kadar beğeniliyor ki bir ay kesintisiz her gün müzik yapıyor Abdülhamid'e. Hatta diyor ki Abdülhamid ya bu gavurlar köyden gelip bizden çok daha iyi müzik yapıyorlar filan gibi bir laf etmiş. İşte Alo Tonçov da onun oğlu ve önemli bir kemancı. 2019'da çalgıya müziğiyle ilgili bir film yapılmış, belgesel filmi yapılmış. Keyif ismini taşıyor. Ohrili kemancı Aleksandra Kuzman'dan alıyoruz bu çalgıya ile ilgili temel bilgileri. Veles çalgıyasının yani Köprülü'de yapılan çalgıya müziğinin diğer bölgelerden epey farkı var. Osmanlı klasik müziğine doğrudan bağlantısı olan bir müzik geleneği bu. Ritimler özellikle daha böyle sallanmalı gider. Özel bir müziktir yani Veles'te yapılan çalgıya müziği. Akademisyen Trece Marinov bu konuyla ilgili Veles'le ilgili oldukça ayrıntılı bir kitap yazmış ve Alo Tonçov'un da hayatını anlatmış. Dört ana çalgıya bölgesi var. Bu kitapta da geçiyor. Bu bölgeler Manastır, Ohri, Köprülü ve Üsküp bölgeleri olarak dörde ayrılıyorlar. Başka ne söyleyebilirim? Evet, Sadilovci grubu 1959'da bir albüm yayınlamış. Daha sonra da bir tekli, bir 45'lik yayınlamış. Evet, bu çok dilli, çok kültürlü, kozmopolit çalgıya müziğini dinlemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta da dinlemeye devam edeceğiz. Bu yoğun makaleden aklıma gelen derli toplu olabildiğince bilgileri aktarmaya çalıştım size. Hem bu programı hem de bundan öncekileri tunalimberiani.blogspot.com'da dinleyebilirsiniz. Selamlar, sevgiler hepinize. Haftaya görüşmek üzere.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: sorry. But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful.
1: Apaçık Radyo.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
4: Çok değerli Apaçık Radyo takipçileri, yepyeni bir Yeşilçam Arkeolojisi'nde daha sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Utku Uluer. Evet, sizlerin de duyduğu gibi havalar artık soğuyor ve benim de sesim bu nedenle birazcık daha boğuk çıkacak. Biraz böyle daha böyle sert ve farklı bir tonda çıkacak sanırım bugünkü programda. Onun için hepinize en baştan özür dilemek istiyorum ben. Havaların soğumasıyla birlikte sesimizde bazen bu aylarda böyle oluyor, tam mevsim değişiklikleri. Umarım sizler de kendinize dikkat edersiniz bu dönemde. Bugünkü programda sizlerle birlikte bazı Yeşilçam müziklerini dinleyeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda özellikle Atilla Özdemiroğlu programıyla birlikte aslında uzun andan beri de belki de dokunmam gereken bir kısma daha ağırlıklı yer vermeye başladım. Bildiğiniz gibi ülkemizde Yeşilçam dönemi dediğimiz zaman özgün müziklerin sayısı çok az ve genellikle başkalarının yaptığı film müzikleri alınmış. Özellikle bu konuda da Ennio Morricone'nin başı çektiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık 70 tane herhalde albümü kullanılmıştır diye düşünüyorum. Ennio Morricone'nin pek çok bildiğimiz müzikler, Francis Lai'nin müzikleri ve pek çok önemli müzisyenin müzikleri bildiğiniz gibi Yeşilçam'da kullanıldı. Bazı programlarda özellikle yabancı kompozitörlerin yaptıkları müzikleri de yer vermiştim ben programımızda. Bu hafta aynı Atilla Özdemiroğlu'nda olduğu gibi yine başka bir Atilla ile programdayız. Atilla Yelken. Atilla Yelken 1970'li ve 80'li yıllarda fırtına gibi esen Türk pop ve hafif müzik tarihinin en önemli piyanist, besteci ve şarkıcı ve koro şeflerinden bir tanesi olmuştu. Piyanist şantör kavramının ilk kurucularından diyebiliriz. Bu taverna müzik kültürünün ilk kurucularından diyebiliriz. Hatta kendi tarzıyla da arabeski kravat taktıran adam olarak da o dönem tanınmış ve gazetelere çıkmış. Yani aslında Atilla Yelken bu açıdan baktığımız zaman önemli bir isim. Fakat günümüzde birazcık daha Coşkun Sabah ve Ümit Besen hatırlanırken Atilla Yelken'in ismine pek rastlamıyoruz. Atilla Yelken ilginç bir isim dediğim gibi. 1946 İstanbul doğumlu ve 17 yaşından itibaren de amatör olarak müzikle ilgilenmeye başlamış ve gitar çalmış. Ve daha sonra enstrüman olarak piyanoya geçmiş. Askerliğini Ankara'da yaptıktan sonra Ankara'ya yerleşmiş ve burada piyano çalıp şarkı söylemeye başlamış. Ve bir şekilde tek başına sahneye çıkarak burada piyanist şantör akımının da başlangıcını yapmış diyebiliriz. Özellikle 1980'li yılların başında Gözler Kalbin Aynasıdır şarkısıyla birlikte de çok daha farklı bir noktaya taşınmış. Burada besteyi Selami Şahin yapmış ve şöyle diyebiliriz ki Atilla Yelken burada kariyerinin zirvesine de ulaşmış. Tabii özellikle Tarab Eden Sevgilerle, işte Gözler Kalbin Aynasıdır gibi farklı albümlerle birlikte hem tanındı hem de 1980'lere ve ancak 1990'ların da başına bir şekilde imza atan isimlerden birisi olmuştu. Fakat bugün Atilla Yelken dediğim zaman pek kimse hatırlamıyor. Ben de Atilla Yelken'in bazı şarkıları bazı ilginç filmlerde yer almış. Neden bu konulara detaylı girmiyoruz ve Atilla Yelken'le ilgili programımızda birazcık daha böyle geniş bilgilere neden yer vermiyoruz diye düşündüm ve bu haftaki programda Atilla Yelken'le başlamaya karar verdim. Bu tip programların sayısını da artıracağım çünkü film müziklerine yer vermek istiyorum ya da filmlerde kullanılan müziklere yer vermek istiyorum. Bu şekilde de deşifre etmeye ya da zaten deşifre edilmiş olan müzikleri çalmaya başlıyoruz. Ya da programımızda yer vermeye devam ediyoruz. Senelerden beridir yaptığımız gibi 8 seneden beri sanırım programımızda özellikle kovboy filmleriyle ilgili yaptığımız Türkçü kovboylarda yaklaşık bir 7-8 tane programa müzikler ayırmıştık. Ve yine yıllar içerisinde Yeşilçam Arkeolojisi'nin müziklere ayrılmış pek çok bölümü yayınlandı tabii ki. Bunların içerisinde de Atilla Yelken farklı bir noktada duracaktır diye düşünüyorum. Evet efendim, oldukça hızlı bir giriş yaptığımızı düşünüyorum ancak tabii ki programın müzik de olması gerekiyor. Sizler için ilk seçtiğim şarkı Gözler Kalbin Aynasıdır şarkısı ki Emel Sayın'la daha sonra tekrardan çok sükse edecek ve daha sonra bir başka hatta aynı isimli bir film çekilecek. 1997 yılında Emel Sayın'da oynadığı bir televizyon filmi çekilmişti. Bence en tanınan 1982 tarihli Gözler Kalbin Aynasıdır melodisinin enstrümantal halini dinliyoruz şimdi. Ki bu bazı filmlerde kullanılmış. Daha sonra o filmlerden bahsedeceğiz. Efendim Atilla Yelken'den dinliyoruz. Gözler Kalbin Aynasıdır.

Evet, Gözler Kalbin Aynasıdır. İlginç bir şarkı. Selami Şahin'in imzası var şarkıda. Ve bu film Gurbetçi Şaban filminde oldukça çok kullanılıyor. Mesela Şaban'ın memleket hasreti çektiği ve duygusallaştığı sahnelerin çoğunda bu şarkı giriyor. Filmin yönetmenliğini Kartal Tibet yapmış ve Şaban'ın Almanya'da işçi olarak gitmesi ve orada yaşadığı zorluklar ve haksızlıklara karşı uyanıkça nasıl mücadele ettiğini anlatan bir film. Bu açıdan baktığımız zaman Gurbetçi Şaban çok ilginç bir filmdir bence. Yani Şaban filmde çok da güçsüz ve devamlı hakkı yenen bir kişi değil. Daha çok bu yaşadığı zorluklara ve haksızlıklara karşı mücadele veren, tepki veren bir kişilik. Bu yönden baktığımız zaman da çok ilginç. Yaya Şaşaşa filminde de kullanılıyor. Burada ilginç olarak İlyas Salman'ın başrolünü oynadığı bir futbolcunun takım değiştirip daha sonra bu endüstriyel futbolun yeni ortaya çıkma başladığı dönemde nasıl şekilleri gelebileceğini çok iyi anlatan filmlerden bir tanesi o. Ve yine Yaya Şaşaşa filminde de Atilla Yelken'in Gözler Kalbin Aynasıdır enstrümanal kaydından pek çok kısım kullanılmış. Burada şunun altını çizmek gerekiyor. Atilla Yelken filmler için yapmamış müziği. Fakat yaptığı müzikler kullanılmış. Bu çok fazla rastladığımız bir konu değil. Belli bir açıdan baktığımız zaman. Tabii bazı isimler var. İşte Osman İşmen var. Ondan sonra Zafer Dilek var. Onların müzikleri de çok kullanılıyor. Ancak burada enstrümantal bir versiyon kullanılıyor. Atilla Yelken her ne kadar işte özellikle piyanist şantör olarak bu müzikleri üretmiş olsa da filmlerde kullanıldığı zaman bundan çok rahatsız olduğunu düşünmüyorum ben. Şuradan dolayı çünkü Atilla Yelken'in hayatını biraz araştırırken karşıma oğlu çıktı. Oğlu da bugün yani Murat Yelken çok önemli bir film müzik prodüktörü. Hatta kendi stüdyosunda bildiğimiz, yakından tanıdığımız pek çok dizinin de müziklerini yapmış. Mesela bunlardan bir tanesi Çukur. Onun müziklerini yapmış isimlerden bir tanesi. Yani Atilla Yelken'in yaptıklarının hepsi daha sonra çok farklı bir şekilde oğlunda da ortaya çıkmaya başlamış ve oğlu da bence ülkemizde önemli film müziği prodüktörlüğünden bir tanesi haline gelmiş. Atilla Yelken tabii ilginç bir isim demiştik. Ortaya koyduğu ve Atilla Yelken enstrümantal albümünden bazı şarkılar çeşitli filmlerde kullanılmış. Şimdi mesela Yaya Şaşaşa filminde karşımıza çıkan ve başka filmlerde de kullanıldığını düşündüğüm arka fonda yer alan müziklerden oluşan bir vals potporisi var Atilla Yelken'in. Şimdi efendim onu seçtim sizlere. Dinlediğiniz zaman sizin de aklınıza bazı filmler geleceğini ben düşünüyorum. Sizler de Atilla Yelken'den Vals 1983 yılından geliyor. Sen gözlerinde bir renk, güller ve dudaklar, buruk acı ve bir şarkısın sen, Samanyolu. Bunlardan oluşturduğu bir potpuri var. Bir vals potpuri olarak piyasaya sürmüş Atilla Yelken. Biz de filmlerde kullanılan bu müzikleri dinliyoruz.

Evet değerli Yeşilçam Arkeolojisi takipçileri, bu haftaki programımızda biraz daha kıyıda köşede kalmış film müzikleri deşifrelerinde bulunduk aslında. Atilla Yelken de ilginç bir isim olarak karşımıza çıkmıştı. Dediğim gibi benim ilgimi çekme sebeplerinden bir tanesi Atilla Yelken'in aslında bunları film müziği olarak yapmamış olması. Ama özellikle Yaya Yaşa Şişe filminde birazdan çalacağım şarkısının çok fazla çalıyor olması. Vals potpourri olarak paylaştığım müzik de oldukça fazla filmde kullanılmış bence. Yani ne zaman bir filmde bir parti sahnesi olsa o vals potpourri'nin yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle 80'li yıllarda. Evet, Atilla Yelken belki özgün film müziklerine imza atmadı ama müzikleri aynı Zafer Dilek ve Osman İşmen'in de olduğu gibi filmlerde kullanılmış ve bir döneme de damgasını vurmuş. Belki özgün film müziklerine imza atmadı ama müzikleri aynı Zafer Dilek ve Osman İşmen'in de olduğu gibi filmlerde kullanılmış ve bir döneme de damgasını vurmuş bir isimdi. Kendisi

Yelken'in. Bu sistemin yine enstrümantal bir versiyonu ve İlyas Salman'ın başrollerinde oynadığı Yayı Yaşaşır filminde oldukça fazla bu müzikleri dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar Yeşilçam Arkeolojisi'nde buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum efendim. Kendinize iyi bakın ve tekrardan sesimden dolayı sizlerden özür diliyorum. Umarım sizler de kendinize dikkat edersiniz.

0: Yeşilçam Arkeolojisi.
1: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
2: Thank you.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Ladies and gentlemen.
2: Polikrom.
3: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
2: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
4: Music of the World, İstanbul. Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Apaçık Radyo.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Apaçık Radyo'da Alla Turka programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben programı hazırlayıp sunanlardan Ozan Binici. Sizleri en içten dileklerimle selamlıyorum. Bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresi allaturka@acikradyo.com.tr, X ve Instagram hesaplarımız Allaturka 2001 ve Facebook grubumuz Allaturka. Bugünkü program destekçimiz ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine teşekkür ederiz. Allaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. 1952 yılından bu yana düzenlenen prestijli Münih Uluslararası Müzik Yarışması'nın viola kategorisinde 1997 yılında birincilik ödülünü kazanan Naoko Shimizu, Yuri Bashmet'in 1976'daki başarısının ardından tam 21 yıl boyunca hiçbir violacıya verilmeyen bu prestijli ödülü kazanan ilk sanatçı. Toho Hauen Müzik Koleji'nde Etsuko Hirose ve Toshiya Eto ile keman, Nobuo Okada ile viola çalışan sanatçı 1994 yılında Almanya'ya giderek burada Detmold Müzik Yüksekokulu'nda Nobuko Ima ile eğitimini sürdürdü. Baviera Radyo Senfoni Orkestrası ve Orkestra de la Suisse Romande gibi Avrupa'nın önde gelen orkestralarıyla solist olarak sahneye çıkan Shimizu, 2001 yılından bu yana Berlin Filarmoni Orkestrası'nın solo violacısı olarak görev yapmakta. Sürekli partneri piyanist Özgür Aydın ile gerçekleştirdiği kayıtlarla Schumann, Brahms ve Schubert'ten Britten ve Hindemith'in 20. yüzyıl yapıtlarına uzanan bir dağarcığı seslendiren sanatçı, çağdaş viola yazınına da repertuvarında sıklıkla yer vermekte. Amerikalı besteci Kenji Banch'ın Shimizu için bestelediği viola ve piyano süiti ise yakın dönem çağdaş yazınının gözde eserlerinden. Bu yapıta kulak veriyor. Kenji Banch'ın viola ve piyano için süitini Naoko Shimizu ve Özgür Aydın yorumuyla dinliyoruz.

Bellaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. Az evvel kuşağının önde gelen virtüözlerinden olan Berlin Filarmoni Orkestrası'nın solo viola sanatçısı Naoko Shimizu ve New York'ta Carnegie Hall, Londra'daki Wigmore Hall'da verdiği konserlerle adından övgüyle söz ettiren başarılı piyanistimiz Özgür Aydın'ın bir albüm kaydına kulak verdik. İkili, Amerikalı besteci Kenji Bunch'ın viola ve piyano için suite'ini seslendirdi. 1998 yılında Viyana Devlet Operası Orkestrası'na katılan, 2001'den bu yana ise Viyana Filarmoni Orkestrası'nın üyesi olan Thomas Varga, ülkemizde verdiği konserlerle yakından dinleme olanağı bulduğumuz isimlerden. Gerek solist, gerek oda müziği yorumcusu kimliğiyle uluslararası müzik yaşamında etkin bir yer edinen virtüöz sanatçının farklı dönem ve üsluplara uzanan repertuarını belgeleyen 30'u aşkın albüm kayıtlarının her biri, özellikle cello yazınının önemli yapıtlarını bir araya getiren referans bir kaynak. Cello'ya 7 yaşında başlayan Thomas Varga, müzik eğitimini Budapeşte'deki Franz Liszt Müzik Akademisi'nde sürdürdü. Burada László Mőze ile cello, Ferenc Radosz ve Georg Kurtak gibi Macar müzik geleneğinin önde gelen isimleriyle oda müziği ve yorumculuk alanlarında çalıştı. 1992 yılında buradan üstün başarıyla mezun olan Varga, akademide edindiği güçlü birikimini ilerleyen yıllarda solistlik, oda müziği ve orkestra kariyerinin temel taşlarından biri haline getirdi. Sanatçının 2015 yılında Japon piyanist Mayumi Asano ile kaydettiği ve Camerata Tokyo etiketi altında yayınlanan bir albüm kaydına kulak veriyoruz. Varga ve Asano, Edward Grieg'in Opus 36 eser numaralı Cello sonatını yorumluyor. Eser 3 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Allegro Agitato, 2. bölüm Andante Molto Tranquillo, 3. bölüm Allegro.

La Turca'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. Az evvel ülkemizde verdiği konserlerle yakından dinleme olanağı elde ettiğimiz Thomas Varga'nın Japon piyanist Mayumi Asano ile kaydettiği ve Camerata Tokyo etiketi altında yayınlanan bir albüm kaydına kulak verdik. Varga ve Asano ikilisi Edward Grieg'in Opus 36 Cello sonatını seslendirdi. 1998 doğumlu Fransız akordeoncu Theo Ault, barok repertuvardan piazzolaya ve çağdaş müziğe uzanan çalışmalarıyla akordeonun klasik müzikteki ifade olanaklarını genişleten, genç kuşağın dikkat çeken temsilcilerinden. Müzik eğitimine 6 yaşında Marsilya Konservatuvarı'nda başlayan, öğrenimini daha sonra Paris Konservatuvarı'nda sürdüren sanatçı, 2023 yılında Fransa'nın prestijli Victoire de la Musique Classique ödüllerinde yılın yükselen genç yeteneği kategorisine aday gösterilen ilk akordeoncu olarak dikkat çekti. Çocukken annesinin dinlettiği Astor Piazzolla kayıtları Uld'un akordeona yönelmesinde etkili olmuş. Sanatçının bir Astor Piazzolla kaydına Meditango adlı yapıta kulak veriyoruz. Meditango, Piazzolla'nın 1974 yılında İtalya'da bulunduğu dönem bestelediği ve aynı yıl yayınlanan Libertango albümünde yer alan parçalardan biri. Adı da meditasyon ile tango sözcüklerinin birleşimini çağrıştırmakta. Theo Ault ve Bilitis Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yorumuna kulak veriyoruz.

0: Alla Turca'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdaydık. 1998 doğumlu Fransız akordeoncu Theo Uhlt ve Bilitis Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, düzenlemesi Theo Uhlt'e ait bir Astor Piazzolla klasiğini, bestecinin Medi Tango adlı yapıtını seslendirdi. Bir Alla Turca programının daha sonuna geldik. Esen kalın.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekarları.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açıkalın'a teşekkür ederiz.
5: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
6: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apaçıkradyo@apaçikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi, değerli dostumuz, programcımız Gonca Açıkalın'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün bir anma programı gerçekleştireceğiz. Çok değerli bilim insanı Profesör Doktor Uğur Ersoy hocamız 18 Eylül Cuma günü 94 yaşında aramızdan ayrıldı. Öğrencisi olan programcımız Elvan Cantekin'in bugünkü program için hazırladığı bir notu aktarıyorum şimdi. Diyor ki Elvan Cantekin, Profesör Doktor Uğur Ersoy'u Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 1970'lerin ikinci yarısında kargaşanın, antidemokratik uygulamaların ve ODTÜ'ye yönelik saldırıların en yoğun olduğu son derece zor bir dönemde tanıdım. 18 yaşındaydım. ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümüne gireli bir sene olmuştu. Boykotlar, okula yapılan saldırılar, bombalamalar ve çatışmalar yaşanıyordu. Kendisinden henüz daha ders almamıştım. Uğur Ersoy o günlerde önce kişiliğiyle, yöneticiliğiyle, ilkeli demokratik duruşu ile süre giden ve gittikçe ağırlaşan karanlığa karşı benim için bir umut ışığı olmuştu. Sanıyorum çok kişi için de aynı duygular geçerliydi. Kendisine yapılan saldırılara, tehditlere karşı tavizsiz verdiği mücadeleyi saygıyla anıyorum. Sonraki yıllarda her zaman ülkesi ve mesleği için çaba sarf eden bir entelektüel olarak mücadelesini sürdürdüğünü gördük. 1979 yılında son sınıfta kendisinden betonarme dersi aldım. Bu alanda dünya çapında bir isim olduğunu biliyordum. Ancak gerek dersi verişi, gerekse inşaat mühendisliği mesleğine çok perspektifli bakışı ile gerçekten olağanüstü bir eğitmendi. Araştıran, sorgulayan, geliştiren mühendisler olmamızı söylerdi. Eminim birçok öğrencisinin mesleğe yaklaşımını değiştirmiştir. Bu açıdan da kendisi son derece değerli bir insandı. Vefatı sadece inşaat mühendisleri açısından değil, Türkiye için önemli bir kayıptır. Işıklar içinde uyusun. Evet efendim, bugün size Uğur Ersoy hocamız ile 13 Temmuz 2022'de yayınlanan Altın Saatler programının kaydını dinleteceğiz. 90 yaşındaydı ve pırıl pırıl zihninin ifadesi olan anlattıklarını hayranlıkla dinlemiştik. Evet, yayınlıyoruz, tekrarlıyoruz ve başsağlığı diliyoruz öğrencilerine, ailesine ve bütün Türkiye'ye. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Uğur Ersoy hocamız. Hocam hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk.
6: Evet, Nuray Hocam sizden rica edebilir miyim Uğur Hocamızı tanıtmayı? Tabii ondan önce siz de programa hoş geldiniz. Muzaffer Tunca, Elvan Cantekin sizler de hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk,
8: sağ olun.
7: Evet. Efendim Uğur Hocam programımıza katılmayı kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Ben izin verirseniz sizi kısaca tanıtmak istiyorum programın başında. Uğur Ersoy 1932 yılında Mersin'de dünyaya geldi. İlkokulu Mersin'de, ortaokul ve liseyi Tarsus Amerikan Koleji'nde okudu. 1955'te o zamanki adıyla Robert Kolej Yüksekokulu'ndan, yani bugünkü adıyla Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra Amerika'ya giderek Austin'de, University of Texas Austin'de, özür dilerim, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı. 1959'da ODTÜ'ye katıldı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne katıldı. O tarihten 2006 yılına kadar ODTÜ'de öğretim üyesi olarak çeşitli unvanlarla görev yaptı. 2006'da ODTÜ'den ayrılıp Boğaziçi Üniversitesi'ne geçti. Ve hala orada öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Uğur Hoca öğretim üyeliğinin yanı sıra ODTÜ'de rektör yardımcılığı ve 3 kez bölüm başkanlığı görevlerinde de bulundu. Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli ödüller aldı. Hocamız yapı mekaniği, özellikle betonarme konusunda yaptığı çalışmalarla Amerikan Beton Enstitüsü'nün 1969'da Wason Medal Araştırma Ödülünü aldı. Bu önemli bir ödüldür. Hocamız Türkiye'de yapı mühendisliğinin ve betonarme yapıların davranışına ve deprem mühendisliğine önemli katkılarda bulunmuştur. ODTÜ'de ilk kez yapı mekaniği laboratuvarının kurmuş, çok sayıda bilimsel yayın ve hala çoğu üniversitelerimizde okutulan ders kitapları yazmış. Türkiye Betonarme Yönetmeliği'ne, yani TS 500 Türk Standartları 500 adıyla bilinen Türk Betonarme Yönetmeliği'ne ve deprem yönetmeliklerinin hazırlık çalışmalarını da önemli katkılarda bulunmuştur. Hocamızın başarılarla geçen hayatının önemli kesitleri hocamızın 90. yaşı vesilesiyle 25 Haziran'da ODTÜ'de yapılan çok güzel bir toplantıyla anıldı. Hocam biz de Altın Saatler programı olarak 90. yaşınızı kutlarız. Daha nice yıllar dileriz.
3: Çok çok teşekkürler. Sağ olun.
7: Efendim bugünkü programımızda hocam daha önce sizinle yaptığımız telefon görüşmelerine istinaden daha ziyade üniversite sorunları ve özelde teknik eğitimin durumu ve deprem mühendisliği eğitimiyle ilgili konuları ele almaya başladık. Siz ODTÜ'nün kuruluşundan itibaren doğrudan üniversite yönetiminde görev almış, çeşitli badireler atlatmış Orta Doğu'da bir kişi olarak. Bu konuda üniversite kavramının ne olması gerektiğini ve Türkiye'deki durumun ne olduğu konusunda konuşabilecek en yetkili kişilerden birisiniz. Hocam, şöyle başlayabilir miyiz? Üniversite nedir, ne değildir?
3: Evet, şöyle söyleyeyim. Bizde bir kere bu üniversite kavramında bir karmaşa var. Ben kendi tanımımı söyleyeyim. Kendi tanımım derken genelde dünyada kabul edilen tanımı söyleyeyim. Bir kere yüksek öğretimi ikiye ayırmak lazım. Bir üniversiteler eğitim, öbürü de yüksekokul eğitimi olarak. Bunun ikisi çok farklı. Bunu bir kuruma ne adını verirseniz verin, bunun niteliği bakımından bu iki kategoriden birisine düşecektir. şöyle tanımlıyorum ben. Yüksek okul bilginin öğrenciye aktarıldığı bir eğitim şeklidir. Yani bilineni öğrenciye anlatmak şeklinde geçer. Üniversite eğitimi ise oldukça değişik. Yine bilgi aktarımı var elbette, bir miktar bilgi aktarımı var. Fakat bunun yanında araştırmaya, tartışmaya ve kısaca bilgi ve teknoloji, bilgi veya teknoloji üretmeye yönelik bir eğitimdir. Gerçeğin arandığı yerdir üniversite. Bununla ilgili çok enteresan bir anım var. Müsaade ederseniz onu anlatayım. Çok ünlü bir kişi olan Ordinarius Profesör Cahit Arf bir tanım yapmıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 1975-76 yıllarında bir büyük kriz yaşıyorduk. Aynen Boğaziçi Üniversitesi'nin yaşadığı kriz gibi. Yine tepeden inme bir rektör, üniversitenin kabul edemeyeceği bir rektör geldi. İşte öğrenciler boykota girdi. Öğretim üyeleri hemen hemen %100 imza toplayarak bu olacak iş değil dedi. Bu krizli günlerde tabii bize başka türlü yaptılar, yapıştırmaya çalıştılar. İşte bunlar şudur budur diye siyasi. Halbuki biz üniversiteye siyasetin girmesine karşıydık. Neyse bir heyet, Cahit Arf'ın da bulunduğu bir heyet, parti başkanlarına gittik. Yani hiç ayırt etmeden bütün partilere meramımızı anlattık. O sırada bir haber geldi. Genelkurmay Başkanı ben de olmak istiyorum dedi. Tabii biz memnuniyetle dedik. Girdik. Grubun sözcüsü bendim. Anlattım yani bizim siyasi bir amacımız olmadığını, tam tersine siyasetin girmesini engelleyeceğimizi söyledik. Bittiği zaman benim konuşmam, Genelkurmay Başkanı dedi ki bir sorun var benim dedi. Benim de üniversitem var, Harp Okulu. Orada dedi çıt çıkmıyor, sizin üniversitede boyuna çıt çıkıyor. Bunun sebebi nedir dedi. Şimdi tabii çok dikkatli cevap vermek lazım, buna yanlış anlaşılabilir. Ben kıvranırken Cahit Hoca dedi ki Uğur müsaade edersen ben de buna cevap vereyim dedi. Tabii ben çok sevindim, kurtuldum diye. Cahit Hoca dedi ki paşam dedi önce size bir soru sorayım dedi. Nedir soru? Öğrencinize dedi harp okuluna ne öğreteceğinizi biliyor musunuz dedi. Cahit şaşırdı. Elbette dedi biliyoruz dedi. Efendim de işte sorun buradan kaynaklanıyor dedi. Biz öğrenciye ne öğreteceğimizi tam olarak bilmiyoruz. Üniversite gerçeğin araştırıldığı yerdir. Ve gerçek araştırılırken değişik fikirler ortaya çıkar, tartışma olur. İşte fark da bu dedi. Ne kadar anlaşıldı bilmiyorum ama ben hep bunu söylerim. Çok güzel bir üniversite tanımıdır bu. Bir de müsaade eder misiniz bir örnek daha vereyim?
6: Lütfen hocam.
3: Efendim?
6: Lütfen. Dinliyorsun.
3: Ünlü Lübnanlı şair Halil Cibran iyi hocayı şöyle tanımlıyor. İyi hocayı tanımlarken tabii üniversiteyi tanımlıyor. Diyor ki iyi hoca öğrencilerini alıp kendi bilgi bahçesinde gezdiren adam değildir diyor. İyi hoca öğrencisini alıp öğrencinin akıl kapısını açıp onun eşiğine kadar onu götüren ve gerisine karışmayan adamdır diyor. Bu bence çok güzel bir tanım. Yani bizde maalesef üniversite deyince sanki lisenin devamı gibi görülüyor üniversiteler. Böyle olmaması lazım. Yani öğrencinin kapısına götürüp, akıl kapısına götürüp kapıyı açtıktan sonra orada öğrenciyi bırakmak çok önemli bir tanım bu da. Ve ben bu üniversiteyi bu tanımlarla görüyorum. Dolayısıyla üniversite araştırma yapılan, değişik fikirlerin tartışıldığı bir ortam. Hani dolayısıyla yine üniversitede düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, özerklik bunlar çok çok önemli. Bunların olmadığı bir yerde üniversiteler eğitim olmuyor demektir. Bilmiyorum yani kısaca tanımlamam bu üniversiteyi.
7: Evet hocam çok güzel tanımladınız. Peki bu tanım çerçevesinde üniversitelerimizin, Türkiye'deki üniversitelerimizin halihazır durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
8: Hocam bir saniye, bu noktada bir şey girebilir miyim? Ben de bir Uğur Hoca ile ilgili bir anımı anlatmak istiyorum da. Uğur Hoca'nın bir lafı vardı ki çok ciddi olarak beni etkilemişti. Bir sürü arkadaşımızı da etkilemişti. İnşaat mühendisliği işte son, artık bir mezun olacağız. Çok en son dersleri Uğur Hoca'dan alıyoruz. Uğur Hoca şey demişti. ODTÜ'den mezun olan bir inşaat mühendisi oturup sadece tablolara bakarak ve işte bir takım tasarımlar yapan bir kişi olamaz. Sizler çok daha farklı olmalısınız, o yapıdan uzak olmalısınız şeklinde bir ifadesi vardı. Uğur Hocam teknik eğitim açısından, yani mühendislik eğitim açısından sanıyorum Nuray Hoca'nın da sorusuna şey olarak, ek olarak bu noktada mıyız?
3: Bir daha tekrarlar mısınız soruyu?
8: Bu şeyde Nuray Hoca'nın sorusuna da ek olarak teknik eğitimde, mühendislik eğitiminde hakikaten bu şekilde sadece tablolara bakan yahut da bizim bu programda çeşitli defalar konuştuğumuz gibi bu işte hazır programları kullanan, Nuray Hoca'nın da bir tanımı var onunla, bir taraftan sirius okup bir taraftan sosis çıkaran programlar şeklinde yorumluyor onu. Bu noktada mıyız, yoksa gerçekten bir teknik eğitim sizin belirttiğiniz anlamda var mı?
3: Bakın, bir kere şunu söyleyeyim. Hani ideal eğitimi ortaya koyuyoruz. Ufak tefek farklarla aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyoruz. Bir kere şu andaki durumda bunların birçoğunu uygulamaya imkan yok. Yani eğer siz bir üniversiteye 200 öğrenci almak, yani bir bölüme 200 öğrenci alıyorsanız ve bu mühendislik gibi bir dalsa, uygulamalı bir dalsa, bunu 200 kişilik bir sınıfa anlatmak, hazmettirmek çok zor. Onun için yani bir takım kısıtlarımız maalesef mevcut. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Tablolara, abaklara gelince şöyle söyleyeyim. Geçmişte, yani bilgisayar daha popüler olmadan, birçok mühendis tablolarla, efendime söyleyeyim, abaklarla hesap yapardı. Biz onları makbul saymazdık. Düşünen mühendis olsun isterdik. Şimdi durumlar değişti mi? Araçlar değişti bence. Şimdi abak, tablo yerine bilgisayar yazılımları kullanıyorlar. Ve maalesef birçok meslektaşımızın yaptığı, bir takım bilgileri bilgisayarına bir taraftan sokuyor, öbür taraftan bir takım çözümler çıkıyor. Arada ne olup bittiğinin farkında değil. İrdeleme yok, tartışma yok. Bu bence çok tehlikeli. Yani o bakımdan maalesef değişen bir şey yok diyebiliriz. Evet. Nuray Bey, siz bir şey soruyordunuz.
7: Ben başlangıçta üniversitelerin ne olması gerektiği konusundaki tanımınızdan hareketle, o tanımınıza göre Türkiye'deki mevcut durumu nasıl değerlendirdiğini sormuştum. Yani nereye doğru gidiyoruz? Bu işi nerede durdurup kötü gidişi, bana göre kötü gidişi siz ifade edeceksiniz. Nasıl bu işi düzeltmemiz lazım? Herhalde üniversite çevrelerinde esasen konuşulan bu konuyu, bu anlattığınız çerçevede, üniversitenin ne olması gerektiği çerçevesinde tekrar bir değerlendirir misiniz?
3: Tabii. Bakın, şimdi yurt dışında bir takım değerlendirme kriterleri, değerlendirme kuruluşları var. Bizim üniversiteleri de değerlendiriyorlar. Bunlar birisinde işte ne bileyim ben 100. oluyor, öbüründe 500. oluyor vesaire. Ama bu tür şeyler çok. Yani değerlendirme yapan, değişik kriterlerle değerlendirme yapanlar var bir sürü. Şimdi birine bakıyorsunuz, şu üniversite birinci geliyor, öbürüne bakıyorsunuz, başka bir üniversite birinci geliyor. Bunlar bir endikasyon. Fakat genel olarak şuna bakın, çok tepelerde değil bizim üniversitelerimiz. Yani hangi değerlendirmeyi alırsanız alın, maalesef yerimiz iyi değil. Yani geçmişte çok daha iyi yerlerdeydik. Neden bu böyle oluyor? Şöyle çok ilgisi var. Bakın, biraz önce üniversiteyi tanımlarken işte düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, tartışma, kendi ayağın üzerinde durma gibi konuları konuştuk. Bunları yapmak pek mümkün değil. Yani siz bir 100 kişilik sınıfa efendim üniversite eğitimi demek, araştırma demek, tartışma demek, gerçeği bulmak demek derseniz bunu yapılması çok zor. Tabii biraz da iğneyi kendimize batıralım. Bir sürü üniversite açıldı Türkiye'de. 200'ü geçti galiba şimdi yanılmıyorsam.
7: Evet hocam.
3: Ben artık rakam vermiyorum çünkü rakam verdiğim anda birisi diyor ki yok o şimdi doğru değil şu kadar daha fazla diyor. Onun için rakam vermiyorum ama 200'ü geçti galiba. Şimdi peki ne yapmak lazım? Yani bu durum iyi değil, belli bu. Bir kere yani bizim yapacağımız şey değil, bu öğretim üyelerinin yapacağı şey değil. Ama iktidar diyelim, meclis diyelim, ne yani buna kim karar verecekse bir kere şu şey ayrımını yapmamız lazım. Bizim yüksek okula da çok ihtiyacımız var, üniversiteye de çok ihtiyacımız var. Yani bu şeyi yapmamız lazım cesaretle. İsim bilmiyorum yani isim bence o kadar önemli değil. Fakat üniversite eğitim ve yüksek okul eğitimi olarak bunu ayırmak lazım. Başka problemler var. Mesela bütçeden bahsediyoruz. Bütçe son derece kıt. Ben Boğaziçi'nde bunun farkında değilim ama ODTÜ'deyken 15 sene önce yaşıyordum daha doğrusu. Mesela laboratuvardaki sabunmuş, temizlik malzemesiymiş, şuymuş, buymuş falan biz kendi cebimizden alıyorduk. Yani bütçe bunu almamıza el vermiyor. Bunun gibi bir takım cihazlar almak için vesaire üniversite zorlanıyor. Hele sayıyı siz 200'e çıkarırsanız, hele teknik eğitimde, yani örneğin inşaat mühendisliği eğitiminde 120'nin üzerinde üniversite varsa, bunun hepsinde mükemmel bir eğitim verilebileceği imkansız. Yani çözüm için çok radikal bir şekilde girişmek lazım. Sorunuza şöyle bir ayrım da yapabilir miyiz, pardon? Mesela mühendislikte bunu nasıl yaparız diye bir olabilir mi Nuray Bey?
7: Tabii. Çok iyi olur.
3: Bakın şimdi mühendislikte durum şu. Herkesin bunu çok iyi bilmesi lazım. Öğrenci alıyoruz. Öğrenci bizim istediğimiz sayıdan çok daha fazla. Bu ders veriliyor, yetiştiriliyor. 120, 130, 140 neyse üniversitede hepsinde kaliteli bir öğretim kadrosu, bir takım temel ihtiyaçlar vesaire alınamıyor. Çünkü bu kadar fazla üniversite olunca kaynaklar bu şekilde dağıtılıyor. Peki yani çok iyi yetişmeden de bir sürü maalesef mezun çıkıyor. Ve ülkemizin yasalarına göre, halkımız da bunu maalesef çok bilmiyorlar, çıkar çıkmaz yani diplomayı aldığı andan itibaren projelerin imzasını atabiliyor. Bu çok korkunç bir şey. Yani şöyle bir örnek vereyim. Tıp fakültesinden mezun olan bir kişiye ameliyathaneye sokuyorsunuz. Diyorsunuz ki beyin ameliyatı yap. İmkansız. Çünkü inşaat mühendisliği de yalnız bilgi, bilim değil. Tecrübe önemli rol oynuyor. Tecrübe lazım. Bunlar çıkıyor ve haksız bir rekabet doğuyor. Çünkü fazla bir bilgisi olmayan bu mühendisler bir proje için farz edelim ki 100 liraya yapıyor. Halbuki doğru dürüst bu projeyi yapmak için 500 lira, 1000 lira sarf edilmesi lazım. Bir haksız rekabet doğuyor. Ve bu haksız rekabetin sonucu olarak kötü projeler çıkıyor ortaya. Pardon, duyabiliyor musunuz?
7: Evet, duyuyoruz hocam.
3: Haksız rekabet çıkıyor, ucuza mal ediliyor, kötü projeler çıkıyor. Şimdi yetkin mühendislik diye bir şey var. Dünyanın birçok ülkesinde, ileri ülkelerde uygulanan bir yöntem. Yani ufak tefek farklarla. Nedir bu? İki şeyi temin etmeye çalışıyor. Bir, kalite olarak bir kalite belirliyor. Onun altında olmasın diyor. İkincisi de bir deneyimi zorunlu kılıyor. Bir sınav var. Bu mühendis kendi üniversitesinden mezun olduktan sonra belirli bir zaman diliminde bu sınava giriyor. Bu sınavı geçmesi lazım. Ama bu sınava girmesi için de çeşitli ülkelerde çeşitli şeyler uygulanıyor. Mesela 2 sene, 3 sene veya 4 sene iyi bir mühendisin yanında uygulama yapmış olması lazım. Yani bir, deneyimi olması lazım. İkincisi, temel bilgileri içeren bir sınavdan geçmesi lazım. Bunu yapmadığımız sürece benim kanımca deprem sorununa kesin çözüm bulamayız.
7: Evet hocam, çok önemli konuları çok güzel bir şekilde ortaya koydunuz. İzin verirseniz bu konuda ben de düşüncelerimi söyleyeyim. Hakikaten bu üniversite yüksekokul ayrımı konusunda mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Türkiye'deki bütün üniversiteler neredeyse yüksekokul haline geldi çünkü. Yani evet, araştırmalar yok değil. Tamam, çok iyi araştırmalar da yapılıyor Türkiye'de. Çok iyi bilim adamlarımız da var. Ama ağırlık oraya verilmiş değil üniversitelerde. Üniversitelerin esas amacını iktidarlar, hatta maalesef kamuoyu, eleman yetiştirmek olarak bakıyor. Evet, yani meslek adamı yetiştirme olarak bakıyor. Ama bilimin gelişmesi, düşünen, araştıran, geliştiren insanları yetiştirme, araştırma geliştirmeyi geliştirme konusunda yaptıklarımız çok çok sınırlı. Kaynaklarımızın çok azını buraya ayırıyoruz ve maalesef bir yere varamıyoruz. Bu durum giderek artık bütün dünyanın bu konuda büyük bir yarışma içine girdiği durumda giderek Türkiye'yi geriye götürüyor. Buna mutlaka çözüm bulmamız lazım. Ama benim naçizane kanaatim şudur hocam, bu sözünü ettiğiniz üniversite yüksekokul ayrımı konusunda üniversiteler çok ısrarcı olmadılar, olmuyorlar, hala da değiller bence. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan çok az sayıda üniversite var bugün aslında. Yani büyük şehirlerde birkaç tane üniversite kursanız, onları büyük fonlarla destekleseniz, araştırma, geliştirme bağlamında ve gerisindeki bütün üniversiteleri yüksekokul yapsanız, pekala bu sistem Türkiye'yi ileriye doğru götürür. Tabii bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. Bütün üniversiteleri, yani aslında yüksekokul karakteri olan üniversiteleri üniversite diye adlandırınca bunlarda işte araştırma yapıldığını varsayıyoruz. Buralarda doktora eğitimlerinin verildiğini, doktora unvanlarının verildiğini varsayıyoruz. Ama bunların kalitesi giderek düşüyor ve Türkiye'de bilim giderek değersiz bir işlem haline geliyor. Aynen mesleki uygulamalarda, yetkin mühendislik uygulamalarında söylediğiniz durum bilim için de var. Hakikaten mutlaka ve mutlaka çözülmesi gereken temel sorunumuz. Ama dediğim gibi bu üniversiteler de herkes bu konuda hemfikir değil. Hala üniversitelerin ana fonksiyonunun meslek adamı yetiştirme olduğunu düşünen öğretim üyeleri var. Bilmiyorum, evet, haklı mıyım?
3: Evet. Ve bu mesela ODTÜ'nün yaşadığı, şimdi Boğaziçi'nin yaşadığı krizde bu çok önemli bir rol oynuyor. Yani tanım ve kavram değişik olduğunda, işte nedir, bir şirket gibi, ya ben bunun başına bir adam koyarım, bunu idare eder şeklinde alınıyor. Neden? Çünkü lisenin bir devamı olarak görülüyor üniversite. Bakın, başka bir şey daha var. Yani biraz da iğneyi kendimize batıralım. Şimdi Türkiye bilişim devrimini kaçırmadı. Bunu neden söylüyorum? Endüstri devrimini kaçırdı, Rönesans'ı kaçırdı. Fakat bilişim devrimini kaçırmadı başlangıçta. Çok güzel. Ama şöyle oluyor. Madem ki bilişim bu kadar ilerledi, bizim ders programlarını buna göre ayarlamamız lazım. Yani bir sürü eskiden bilgi aktarırdık, know-how aktarırdık. Şimdi aynen birçok üniversitemizde bunlar aynen aktarılıyor. Halbuki gerek yok, artık bilgiye çok kolay erişiyoruz. Yani bilişim devriminin dikkate alarak üniversitelerin kendilerinin bir takım şeyleri tekrar düşünüp tekrar kurmaları gerek. Bakın, bugün kimse kusura bakmasın, 40 tane 50 tane öğretim üyesini alsak, desek ki üniversite eğitimi, işte araştırma, geliştirme, efendime söyleyeyim, bilgi üretme vesaire gibi, kendi ayağının üzerinde durma gibi bir takım şeyler. Ne diyorsunuz bunun hakkında? %100 hemfikir. Peki o zaman oturuyorsunuz, mesela atıyorum kafadan, 3 tane betonarme dersi var. Diyorsunuz ki ya bu 3 ders fazla. Bunu 2'ye indirelim. Hemen ayaklanıyoruz. Yok olmaz. Bu inmez. E peki zemin mekaniği? Zemin mekaniği de inmez. Şu da inmez, bu da inmez. Yani bizim de kendi yani yapamayacağımız şeyler var. Dışarıdan gelen etkiler var. Fakat kendi yapabileceğimiz şeyleri de yapmıyoruz. Bakın bugün üniversitelerimizde maalesef eğitimin çok büyük oranda kaşıkla besleme yöntemiyle gidiyor. Yani monologla gidiyor. Öyle. Halbuki üniversite eğitimde biraz önce de söyledik, bir diyalog söz konusu. Öğrencinin kendi kendine bir şeyler yapması lazım. E bir bebek doğduğunda biliyorsunuz ağzına mama konur kaşıkla. Bunun hiçbir şeyi yok. Fakat bebek biraz büyüdükten sonra artık bu mama işinden vazgeçmek lazım. Üniversite eğitiminde kaşıkla beslemek bence yok olmalı. Olmaz böyle şey yani. Biz kendimizde de biraz iğneyi batırmamız lazım. Evet.
9: Bu noktada küçük bir ara verelim mi hocam?
3: Tabii tabii, nasıl isterseniz.
9: Evet, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümde programımıza devam ederiz.

0: Açık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Uğur Ersoy hocamız ve Nuray hocam, söz sizde yine.
1: Evet Uğur hocam, üniversitelerin genel problemlerinden konuştuk. Özelde inşaat mühendisliği de konu edildi. Ancak bu konuda belki biraz daha ayrıntıya girebiliriz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'de 120'den fazla inşaat mühendisliği bölümü var. Bunlardaki öğretim üyelerinin yeterliliği tabii tartışma konusu. Bu konuda ve neler yapılması gerektiği konusunda inşaat mühendisliğinin ülkenin kalkınmasındaki temel rolü dikkate aldığımızda neler eklemek istersiniz?
2: Evet. Önce şuna değineyim. Teknik eğitim tabii benim en yakın olduğum yer bu teknik eğitim. Teknik eğitimde bir takım şeyleri dikkate almak lazım. Yani inşaat mühendisliğini doğru tanımlamak lazım. İnşaat mühendisliği salt bilim değildir. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Sanat ve bilimdir. Sanat veya zanaat olarak da söyleyebilirsiniz bunu. Çünkü inşaat mühendisliğinde karşılaştığımız sorunları çözmek için çözerken çok sayıda bilinmeyene rastlıyoruz. Ve bunlar hakkında kabuller yapmak zorunda kalıyoruz. Bakın şöyle çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Biz aslında bir analiz yaparken gerçek yapının analizini yapmıyoruz. Kendi ürettiğimiz bir modelin analizini yapıyoruz. Ve o modeli oluştururken de çok sayıda varsayım yapıyoruz. Dolayısıyla tabii çok iyi bir mühendis çok iyi varsayımlar yapıyor. İyi olmayan bir mühendis daha zayıf modeller yapıyor. Fakat mutlaka bir model yapıyoruz ve çoğu kez şunu idrak etmiyoruz. Tekrar ediyorum, incelediğimiz gerçek yapı değil, oluşturduğumuz model. Tabii o zaman eğer inşaat mühendisliği bu nitelikte bir branşsa bunun eğitiminde de bunların göz önünde bulundurulması lazım. Yani eğitimde sırf 2x2=4 ederin öğretilmesi yanlış. Bu varsayımları yapabilmesi için mühendisin davranışı çok iyi bilmesi lazım. Yani davranış derken bu betonarme davranışı olur, zemin davranışı olur, suyun davranışı olur. Fakat bir davranış kavramı, bir davranışı öğrenciye çok iyi anlatabilmeliyiz. İkincisi, mezun olduktan sonra bu kişiler karar veriyor. Önemli projelerde karar veriyor. Buna eğitim aşamasında alıştırmamız lazım. Yani seminer türü dersleri çoğaltmamız lazım. Neden seminer türü dersler? Seminer türü derslerde öğrenci gidip kendi araştırmasını yapacak, raporunu hazırlayacak, gelip bunu sunacak. Yani ileride karşılaşacağı ortamı biz üniversitede oluşturmak durumdayız. Şeye çok meraklıyız. Özellikle benim gibi yaşlı olanlar yönlendirmeye çok meraklıdır. Ben tecrübeliyim, onun için bunu ben yönlendireyim. Tabii yani tecrübeli bir kimse tecrübesini aktarması lazım, güzel bir şey. Ama çok fazla yönlendirirseniz, biliyor musunuz, yaratıcılığı öldürürsünüz. Bırakın öğrenci kendi bir takım şeyleri, yanlış da olsa varsayımlar yapsın, üretsin ve siz onları eleştirin. Bakın, bundan 15 yıl önce ben ODTÜ'den tam ayrılacağım zamanlarda bir şeyle karşılaştım ve çok çarpıcı geldi bana. Betonarme dersinde bir öğrenci bir şey sordu. Çok bilinen bir şey. Ben de böyle böyle dedim. İtiraz etti. Hayır, öyle olmaması lazım falan. Biraz tartışma uzadı. Onun üzerine dedim ki zamanını almayalım herkesin. Dersten sonra benim odama gel, orada karşılıklı konuşalım. Yani seni gel ikna edeyim dedim daha doğrusu. Öğrenci geldi. İnanır mısınız? 15-20 dakika sonra öğrenci beni ikna etti. Benim yıllardır hiç üzerinde bile durmadığım, bu böyledir diye geçtiğim bir şeyin öyle olmadığı çıktı. Yani onun için ben daha tecrübeliyim. Onun için her zaman ben yönlendirmeliyim, ben yapmalıyım. Bir tarafa bırakmak lazım. Elbette tecrübesi olan, bu işi iyi bilen kimse daha fazla etkili olabilir. Ama karşımızdaki herkese, öğrenci dahil olmak üzere bunu yapmalıyız. Onun fikrini dinlemeliyiz, ona kulak vermeliyiz. Evet, mühendislik eğitiminde bunlara dikkat etmek lazım. İkincisi, bir takım, yani en azından bir iki ders konması lazım. Benim hep idealimde vardır bu. Öyle bir ders ki içinde bir sürü şey var. Mesela iki hafta tarih anlatılıyor, iki hafta sosyal bilim anlatılıyor, iki hafta resim anlatılıyor. Yani mühendise bir sanat perspektifini vermek lazım. Neden? Çünkü diyoruz ki inşaat mühendisliği bilim ve sanattır diyoruz. Bakın mesela bir baraj yapılırken, kültür sözünü kullanmak istemiyorum. Yani katı bir mühendislik eğitimiyle yetişmiş birisi, orada bulunan bir tarihi harabeyi es geçebilir. Halbuki bu şeyin kıymetini bilse, tarihi kıymeti bilse, belki o barajın yerini biraz kaydırarak o kalıntıyı kurtarabilir. Yani bunlara yapmamız lazım. Ama tekrar ediyorum, bu benim idealim, hiçbir zaman olmadı. 3-5 kişinin bu dersi vermesi lazım ve her çeşitli branşlarda bir ağzına böyle bir tat vermesi lazım. O tadı alan kimse okuyarak o işi çoğaltabilir. Fakat o tadı biz üniversitede vermeliyiz bence. Evet.
1: Çok güzel ifade ettiniz hocam. Aslında bu söylediğiniz baştan itibaren eğitimin nasıl, genel anlamda nasıl olması gerektiği konusundaki genel düşüncelerinizle çok uyumlu. Evet, sanıyorum Muzaffer Tunçağ'ın bazı soruları var. Ona kulak verelim.
3: Evet, teşekkür ederim. Hocamın tanıtılırken bence bir eksiği kaldı. Prefabrikasyon konusunda da hocam çok öncü çalışmalar yaptı. Laboratuvar kurdu, deneyler yaptı ve prefabrikasyon birliğine bu alana çok önemli katkılarda bulundu. Bu konuda acaba görüşlerini öğrenebilir miyim?
2: Evet. Prefabrikasyon bize çok ilginç gelmiştir. Tabii betonarme esas itibariyle. Fakat birleşim bölgeleri her zaman için bir sorun olmuştur. Biz kaç sene önceydi hatırlamıyorum. Bunu büyük çapta bir proje aldık. Yaptığımız şuydu. Bir prefabrik firmasının uygulamakta olduğu birleşim detaylarını laboratuvarda simüle ederek bunu denedik. Ondan sonra bunu, aynı birleşimi ne yaparsak daha kullanışlı, daha iyi bir hale gelir diye bunu geliştiren birkaç deney daha yaptık. Bunları yaparken tabii prefabrik birliğinin bize çok büyük katkısı ve teşviki oldu. Biz de çok hoşumuza giderek yaptık ve tahmin ediyorum Muzaffer Bey'in dediği gibi uygulanacak bir takım şeyler elde ettik. Ve bunu prefabrik endüstrisine aktardık. Onlar da bunu yaptılar. Zaten bakın bizim laboratuvardaki şeyimiz, motomuz şu: bir şeyi geliştirmek ve bunu uygulamak. Uygulamada görülen bir aksaklığı, bir problemi tekrar laboratuvara getirmek, bunu çözümlemek ve tekrar pratiğe gitmek. Şimdi Amerika'da bir sempozyumda, daha bu onarım güçlendirmenin çok moda olmadığı bir dönemde, Cornell Üniversitesi'nden bir arkadaşım bir deney yapmış, gösterdi. Ben de kalktım şunu sordum. Dedim ki laboratuvarda bunu yapmışsınız ama bunu arazide nasıl yapacaksınız dedim. Hazırlıklı değilmiş, biraz bozuldu. Zamanı gelince düşüneceğiz dedi falan. Hoş olmadı. Arkasından birkaç şeyden, sunumdan sonra benim sunumum geldi. Ben bu sunumu yaptım. Bu Cornell'deki arkadaş aynı şeyi bana sordu. Peki dedi, bunu pratikte nasıl yapacaksınız? Ben dedim ki valla bu soru geçersiz. Çünkü biz önce bu problemi uygulamada gördük. Orada uyguladık. Ondan sonra laboratuvara aldık. Bunu deneysel araştırmayla uğraşan arkadaşlara bilhassa söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka nasıl uygulanır sorusuna cevap vermeniz lazım. Prefabrikasyon Türkiye'de artık çok gelişti. Yani ben dergiyi aldığımda bakıyorum ve iftihar ediyorum. Çok güzel şeyler yapılıyor. Benim söyleyeceklerim, yani keşke 15 sene önce olsaydı çok daha fazla şey söylerdim.
3: Teşekkür ederiz ama sizin katkılarınız yeter. Evet.
0: Evet, Nuray Hocam.
1: Evet hocam, sanıyorum bir 10 dakika kadar zamanımız kaldı.
2: Evet.
1: Tekrar genel üniversite sorunlarına dönelim ve özellikle biraz da halen görev yapmakta olduğunuz Boğaziçi Üniversitesi'nin son yıllarda yaşadığı çok ciddi problemler ve bu problemlerin çözümü konusundaki düşünce ve önerilerinizle programı bitirelim diyorum.
2: Evet. Valla bakın, şimdi bana şu çok ilginç geliyor. Bütün dünya şunu kabul ediyor. Siz eğer bilgi ve teknoloji üretmiyorsanız, yani bilgi ve teknolojiyi sürekli olarak ithal ediyorsanız, itibarlı bir ülke değilsiniz. Üçüncü sınıf, beşinci sınıf bir ülkesiniz. Yani birinci sınıf ülkeler ligine girmeniz için mutlaka teknoloji ve bilim üretiyor olmanız lazım. Teknoloji ve bilimin üretimi de üniversitede başlar. Temeli oradadır. Neden? Çünkü bir kere şey vardır. Teknolojinin kullanacağı elemanları siz üniversitede yetiştirirsiniz. İkincisi, üniversitede yapılan araştırmalar teknoloji üretiminde en temel rolü oynarlar. Yani üniversitelerde bu çok önemlidir ve daha önce söylediğim gibi tekrar ediyorum. Özgür bir ortam, özerk bir ortam, işte ifade özgürlüğünü kısıtlamayan bir ortam, düşünce özgürlüğünün olduğu bir ortam. Bunlar olmadan yaratıcılık olmaz. Şimdi o zaman siz iktidarda olsanız ne yaparsınız? Bunu yapabilecek üniversitelere büyük önem verirsiniz. Ve bunları teşvik edersiniz bu işi yapmaya. Bu
1: evet,
2: inanılır gibi değil. Tekrar ediyorum, 45 yıl önce bir Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tepeden inme bir rektör. Olacak bir şey değil. Yani bütün öğretim üyelerinin %100 imzaladığı bir şeyi tasavvur edebiliyor musunuz? Yani bu işte bir yanlışlık var der insan. Neden bunu, yani meyve veren ağaç taşlanıyor bu şekilde? İhtiyacımız var. Bunu yapmazsak Türkiye geri kalır. Yani ben uçak yaparım, ben araba yaparım, ben bilmem ne yaparımla olmaz bu iş. Bu işin temeli lazım. Ve temeli bu işin üniversiteler. Üniversiteler okşamamız lazım, sevmemiz lazım. Serbest bırakmamız lazım. Şimdi 45 sene önce ODTÜ'de, şimdi Boğaziçi'nde aynı şeyi yaptılar. Ve o kadar acayip ki Boğaziçi diyor ki, biz size rektör adayı olarak isimler verelim, onların içinden seçin diyor. Bakın ne güzel değil mi? Yani sizin de beğeneceğiniz, benim de beğeneceğim kişiler yok. Hayır. Ben bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Ve bu işin içerisinde olan bir kısım insanlar da akademisyen. Yani akademisyenler bunu nasıl bilmez? Ben teknoloji bilgi üretmezsem sıfırlanırım. Ve bunu yapmak için de mutlaka üniversitelere ihtiyacımız var. Yani... Evet. Bakın bir de şu oluyor, daha Boğaziçi onu yaşamadı, inşallah tam olarak yaşamaz. ODTÜ'de bu iş 9 ay sürdü, 9 ayın sonunda bir şey yaptık, değerlendirme yaptık. 9 öğrenciyi biz maalesef kaybettik, vuruldular, öldürüldüler. Birçok bölümden 4'te 1'e varan öğretim üyesi erozyonu oldu. Yani bu iş kapandıktan sonra bile kalıcı etkileri oluyor, yapmayın, etmeyin bunu. Yani kendi bindiğiniz dalı kesiyoruz. Lütfen yapmayın. Evet.
1: Evet.
2: Kusura bakmayın, biraz duygusal oldum.
0: Evet hocam, çok haklısınız tabii. Ben burada hemen özellikle yurt dışına giden bilim insanlarıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu insanların yeniden Türkiye'ye dönüşü pek kolay olmayacak herhalde. Evet. Bu konuda düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?
2: Vallahi maalesef bir kere bu dışarı gitme başladıktan sonra bir kısım döner. Yani ortam düzelince bir kısım döner. Fakat biraz önce söyledim, bu tip olayların kalıcı etkisi vardır. İşte kalıcı etki giden maalesef bir daha dönmez. Şey, ortam da çok değişti. Mesela bir doçente alın, iki tane çocuğu olduğunu farz edin. Bu adamın geçinmesine imkan yok maaşıyla. Ne yapacak? Dışarıya iş yapacak. Biz diyoruz ki işte full time ilgisi çok önemli, işte kendini tamamen üniversiteye verme. İyi de yani bunu yapabilmesi için o olanakları vermiyoruz. Bu yurt dışına gidenler de yok maaşıyla. Ne yapacak? Dışarıya iş yapacak. Biz diyoruz ki işte full time ilgisi çok önemli, işte kendini tamamen üniversiteye verme. İyi de yani bunu yapabilmesi için o olanakları vermiyoruz. Bu yurt dışına gidenler de durumlar düzelmeye

0: sizin için de geçerlidir biraz bu. Ben Amerika'ya giderken babam beni karşısına aldı. Dedi ki bak oğlum, bu ülkeye borcun var ve gideceksin, işte şeylerini al, yüksek lisansı al, doktoranı al falan filan, ama mutlaka dön. Neden? Çünkü bu ülkeye borçlusun dedi. Ben de baba borçlu değilim. Ben ilkokuldan sonra Tartus Koleji'nde okudum, Robert Koleji'de okudum. Bunların parasının hepsini sen verdin. Yani benim devlete borcum yok. Babam dedi ki, o dedi Çanakkale'de şehit olan askerin bile borç var, bunu ödemen lazım dedi. Şimdi tersine bakın, bunun da ben aleyhindeyim. Yurt dışına gidecek bir çocuk, baba anne diyor ki aman evladım kendine göre bir yer bul, katiyen buraya gelme, kendini kurtar. Arkadaşlar, herkes kendini kurtarmaya kalkarsa bu iş nasıl çözümlenir? Yani mücadele etmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
2: Hocam bu konuda bir şeyi sorabilir miyim? Yani şimdi siyasal ortamın getirdiği bir takım olumsuzluklar var tabii de. Ama üniversitelerin iyileşmesi, bilimsel çalışmaların artması konusunda çok etkin rol oynayabileceğini düşündüğüm endüstrinin bir talebi var mı? Öyle bir talep görüyor musunuz? Yoksa onlar da bu genel akışa kendilerini uydurup gidiyorlar mı?
0: Bu konuda ben fazla bir şey söyleyemeyeceğim maalesef. Yani 15 senedir ben o üniversite endüstri ilişkisinden uzak kaldım. Kusura bakmayın.
2: Araştırmaların önemli bölümüne esasında yurt dışında da özel sektör destekler. Yani
0: evet,
2: Amerika'daki
0: evet.
2: Üniversitelerde falan hep öyledir. Ya, Türkiye'de bu konuda bir şey var mı? Ben o konuda çok şüphe duyuyorum açıkçası.
0: Yani şu oluyor bakın. Geçmişle ilgili biraz söyleyeyim. Biraz önce prefabrikle ilgili yaptığımız araştırmalardan bahsettim. Orada iki taraf karşıya gelip ya prefabrik birliği mesela diyor ki benim şöyle şöyle problemlerim var, bunu çözer misiniz diyor. Veyahut biz diyoruz ki ya sizin şöyle şöyle problemleriniz olduğunu görüyoruz. Acaba böyle bir proje oluşturalım mı? Yalnız Türkiye'de demem de yanlış. Yani 15 sene öncesine göre konuşuyorum dediğim gibi. Endüstriden talep çok az geliyor. Yani gelen talebin niteliği de değişik. Yani hemen bir problemin çözümlenmesi için, daha temel bir araştırma için destek var ama çok sayılı. Yani. Halbuki birisi onu söyledi. Yani temel araştırmalarda bile özel sektörün rolü olması lazım. Yani sırf devletin vereceği parayla bu işin olmaması lazım. Evet.
1: Evet hocam, burada kısa bir açıklama da yapalım. İlgilenen dinleyicilerimiz mutlaka olacaktır. Sizin 90. yaşınız nedeniyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir tören yapıldı. Bir günü kapsayan bir etkinlik gerçekleştirildi. Nuray Hocam da bahsetmişti. Bu etkinliği dinleyicilerimiz arzu ettikleri takdirde YouTube'da bulabilirler. Yani evet. YouTube'da sizin isminizi yazarak rahatlıkla ulaşmaları mümkün. Orada da çok değerli bilgiler var. Hem sizinle ilgili, hem sizin döneminizle ilgili, hem de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin nereden başlayıp nereye geldiğini ve hangi sıkıntılı dönemlerden geçtiği hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler var. Onu da özellikle tavsiye ediyoruz. Hocam çok teşekkürler programımıza katıldığınız için, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Sağ olun, var olun ve aynı zamanda iyi bayramlar diliyoruz.
0: Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Ben de emin olun büyük bir zevkle yaptım. Bir iki yerde hatta dikkat edersen biraz fazla duygusal oldum.
1: Aman normal hocam.
0: Evet, bazı konularda dayanamıyorum.
1: Anlattıklarınız bizi bile etkiliyor. Yani aynı duygusallığı biz de paylaşıyoruz.
0: Anladım. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.
3: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Programımıza büyük katkı ve değer kattınız. Size tekrar İyi yıllar, nice yıllar diliyoruz.
4: Sağlıklı yıllar.
1: Evet, bugün size Uğur Ersoy hocamız ile 13 Temmuz 2020

0: 2002'de yayınlanan programımızın kaydını tekrar dinlettik. O dönemde 90 yaşında olduğunu belirtmiştim ve tekrar bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz ve hocamızı hasretle anacağız bundan sonra da. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: 17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açık Alın'a teşekkür ederiz.
3: Natasha, therefore, throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Perşembe 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Edebiyatın insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.
3: Orhan Pamuk.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nurdan Talay'a teşekkür ederiz.
6: Oh, granny.
4: Sakat muhabbet.
6: Where did your husband, my granddaddy go?
4: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
6: Where did your husband, my granddaddy go?
4: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
6: He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 23 Eylül 2026 Çarşamba. 64. yayın döneminin son bölümündeyiz. Tabi 65. yayın döneminde de Sakat Muhabbet sürecek ve daha çok uzun süreceğini umut ediyoruz en azından. Dinleyenlerimizle beraber ve sizlerle beraber. Ve çok çok özel bir bölüm var ve konuğum var şu an karşımda. Kendisi de engellilik alanında yayıncılık yapan birisi. Numarası yoktu bende. Eget Podcast programında konuğum olan Yasemin Tüney'e ben yazdım. Dedim böyle bir niyetim var. Konuk almak istiyorum kendisini. Hemen aracı oldu. Telefonunu verdi. Ona da iletti ve bu hafta konuğum Emre Taşkın. Emre hoş geldin. Nasılsın? İyi misin?
1: Merhabalar. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum davetin için.
0: Bu arada ilk defa tanıştım dedim. Şimdi hemen Emre dedin diye dinleyenlerde bir soru işareti olabilir. Onu da açayım. Hemen dedim Emre'ye ben. Daha telefon ettim. Açtı. Emre Bey, Alper Bey. İkinci de dedim ki ya dedim ben sana Emre Bey diyemeyeceğim abi. Çünkü bayağı sıkı takip ediyorum seni. Aynı yayınları yapıyoruz. Emre diyeceğim. Uyar mı uyumaz mı? O da sağ olsun uyar tabii dedi ve biz Emre Alper diye konuşacağız. Çünkü aynı yolu yolcusuyuz bir yandan da.
1: Öyle
0: bir şeyimiz yani. De var. Emre bizim tabii konuğumuz. Senin YouTube kanalın ve oradaki içerikler 3 sene dolmuş. Tebrik ediyorum. Evet. Çok büyük bir yayın yaptın orada 3 sene boyunca ama benim ilk sorum var programda. Böyle başlıyorum programa. Sana da bu soruyu yönelteceğim ben. Emre Taşkın kimdir? Bugüne kadar neler yapmıştır? Bir sakatlığı bulunuyor mudur?
1: Evet, körüm. Görme engelliyim yani. Bunu söyleyebilirim. Ana alanım öğretmenlik, sosyal bilgiler branşım. Bununla beraber kültürel çalışmalar yüksek lisansım var ve bu paralelde yayınlanmış. Kapadokya Üniversitesi yayınlarından çıkmış. Engellilik, Posthumanizm ve Türkiye adında da bir kitabım bulunuyor. Açık kaynak olarak da erişilebiliyor açık lisans halinde. Bunun dışında uzun yıllar sivil toplumda yer aldım. Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin kurucu başkanıyım ve yaklaşık 10 yılda dernek başkanlığını yürüttüm. Halen Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu'nda görevim var. Koordinatör yardımcılığı yapıyorum. Yine Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi'nde bazı sorumluluklar üstleniyorum. Web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği alanında son yıllarda çalışmalar yürütüyorum. Bunun dışında da bugünkü programa konu olan alanımız dijital içerik üreticiliği oldu. Tabii gönüllü olarak yapıyorum bunu. Hem YouTube'da 3 yıldır içerikler paylaşıyorum. Aynı zamanda da kendi web sayfam var emretaskin.com. Orada da zaman zaman kendi köşe yazılarımı paylaşıyorum. Böyle devam ediyoruz yani genel olarak bu şekilde anlatabilirim.
0: Bu hafta ana temamız senin YouTube kanalın ama YouTube kanalına gelmeden önceki bu EGET, diğer bilişimle alakalı işlerin, kent kurulu çalışmaların müzik arasına kadar onları bir değinelim. Seni tanısın dinleyicilerimiz. Müzikten sonra tabii da YouTube'a gireceğiz inşallah. Sen bu EGET başlangıcı Yasemin Hanım'ı Ali Bey'i konuk aldım ama sen de bir bahsedersen kurucu başkan olarak belki birkaç aday daha verirsin bize dernek hakkında.
1: Tabii aslında biz 2009'a götürüyoruz derneğin kuruluşunu. 2009 yılında bir grup görme engelli üniversite öğrencisi olarak bir mail grubu oluşturduk. O zamanlar görmeyenler arasında mail grupları çok revaçtaydı. Ve orada karşılaştığımız sorunlarla ilgili paylaşımlarda bulunuyorduk aslında öğrenciler olarak. Yıllar ilerleyip de bu öğrenciler kendi illerinde örgütlenmeye başlayınca devamında dedik ki acaba biz dernek mi olmalıyız? Çözümlü önerileri oluşturuyoruz. Bunları duyurmaya çalışıyoruz, uygulamaya çalışıyoruz ama bir tüzel kişilik olmaya ihtiyaç var mı konusu gündeme geldi. Bunun için bile yaklaşık bir 6-7 ay tartıştık kendi içimizde. Sonunda dernek kurulması kararı alındı ve devamında tüzük yazımı da bir nereden baksanız bir 5-6 aydır. O dönem için söyleyeyim, 2013 yılı için söyleyeyim yani. Gerek engelli alanı ile ilgili, gerekse de diğer alanlarla alakalı hak odaklı çalışan sivil toplum kuruluşlarının tüzüklerini baya bir çalıştık o zaman yani. O derneklerin üyelerinden daha iyi onların tüzüğünü bilir hale gelmiştik. Yani öyle söyleyeyim. Tüzük konusuna çok önem vermiştik. Halen de o tüzüğü kullanıyor arkadaşlar. Değişmedi yani. Devamında dernek kuruldu 2013 yılında. 28 Ocak tarihinde. Ve o gün biz derneği kurduğumuzda artık öğrenci olmaktan çıkmaya başlamıştık. Çoğunluğu öğretmendi o dönem için bizim üyelerimiz. Niye diğer mesleklerden, sosyologlardan, sosyal çalışmacılardan, avukatlardan da arkadaşlarımız vardı. Öğrenciler her zaman içimizdeydi ve bugün de öyledir. Ve bu şekilde hak odaklı çalışan, işte 14. yıla yaklaşan bir yapı. Ben de burada 3 dönem, yaklaşık 10 yıl boyunca başkanlık yaptım. Önemli projeler yürüttük, önemli kazanımlar elde ettik. Tek tek anlardan bahsetmeye herhalde zamanımız yetmez. Bugün de konusu değil ama web sayfalarından, derneğin, sosyal medya hesaplarından da bulunabilir bizim geçmiş çalışmalarımız. Elektronik yabancı dil sınavının erişilebilirliği, EBA yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda eğitim bilişim ağında yaptığımız erişilebilirlik çalışmaları, engelli öğretmenlerin atanması ve yer değiştirmesi ya da diğer özlük hakları ile ilgili bugün neye ulaşabiliyorsa engelli öğretmenler, bak hiç de mütevazı olmam, o bizim çalışmaların temeli sayesindedir. Bunlar alanında çalıştık yani. Böyle söyleyebilirim dernekle alakalı olarak.
0: Şimdi eğitim dönemi de yeni başladı. Daha bir hafta oldu başlayalı. Bir
1: Tabii.
0: öğretmen olarak görme engelini kenara kaldırıyorum. Öğretmen olarak eğitimle ilgili Türkiye'li durumda en son bu eğitimle alakalı bir ulusal çapta bir veri var. Orada da kazanımlar olmuş galiba. O bayağı haberler gördüm ben. Ona dair ne söylemek istersin sen? Türkiye'lerde
1: Ya
0: de merak
1: PISA
0: ettim.
1: raporlarında hızlı ilerleyen son yıllardaki ilerleme açısından önemli bir şeydi. Tabii raporun detaylarını da çok okumadım ama yani şöyle söyleyebilirim. Yani eğitimi günün koşullarına, günün teknik imkanlarına ve ihtiyaçlarına göre her zaman revize etmek gerekir. Eğitim dinamik bir süreçtir. Böyle bakıldığında gerek öğrenme süreci, gerek öğretim süreci, eğitimin bütün paydaşlarının bu dinamik süreci yakından takip edebilmesi ve uygulanmasını sağlayacak idarecilerin de bu takip mekanizmasını iyi işletebilmesi gerekir. Yani benim eğitim alanı ile ilgili söyleyeceklerim bunlar.
0: Sağ ol Emre. Ortalara bir yere geldik programda. Müzik paylaşıyoruz ve müziği ben konuğa soruyorum. Sen bir müzik belirledin mi? Ne dinleyelim şimdi?
1: O zaman şunu dinleyelim. Fazıl Say ve Serenet Bağcan'dan dinleyelim. Akılla bir konuşmam oldu desinler.

0: Sakat Muhabbet devam ediyor. Bu hafta 64. yayın dönemimizin son Sakat Muhabbet bölümünde konuğum Emre Taşkın. Sosyal bilgiler öğretmeni kendisi, EGED kurucu başkanı ve Emre Taşkın YouTube kanalından da engellilik alanında 3 yıldır, tam 3 yılda olmuş, dolu dolu olmuş, içerik paylaşan bir arkadaşım ve meslektaşım bir yandan da o açıdan da medya üzerinden ulaştığı için, eriştiği insanlara bunun için eğitim de gerekmiyor. Ben eğitim aldım iletişim konusunda ama Emre, yurttaş gazeteleri diye bir şey de var. Sen de onu yapıyorsun aslında bir yandan da. Emre Taşkın YouTube kanalının hayata geçmesi ve bu yolda evrilmesinin hikayesini alalım senden. Detaylara gireceğiz zaten.
1: Evet. Valla bilmiyorum, hani meslektaşım dedin, teşekkür ederim, onur ettin. Hani ben hiçbir zaman kendimi bir gazeteci veya iletişimci olarak tanımlamadım. Yani en fazla belki olduysak alaylısı bir miktar olabilmişizdir diye söyleyebilirim. Bunun dışında aslında benim temelde çıkış noktam hem kendi tecrübe ve bilgilerimi aktarabileyim. Mesela engellilik alanı ile ilgili hızlı şekilde gündemler değişiyor. Bu aslında ne anlama geliyor? Hak temelli bakış açısıyla bu ne demek oluyor? Onları anlatabilelim diye çıktığım bir yolda aslında. Tabii dernek başkanlığını bıraktıktan sonra ben engellilik alanından tamamen çekilmedim, yani böyle bir şey olmadı. Ve devamında bazı köşe yazıları falan yazıyordum, podcastler çekiyorduk. Fakat günün sonunda hani eşimle de paylaştık bunu. Yani belki dediğim gibi YouTube'da bunu devam ettirebilirsin. YouTube'da devam ettirme fikri benim açımdan şöyle biraz kaygı vericiydi. Ya görsel bir alan burası, görsel bir platform. Podcast çekmek bir miktar daha kolay. Çünkü sesle uğraşıyorsun bir kör olarak. Ama acaba YouTube'da nasıl olacak bu? Görseli nasıl halledeceğiz falan filan derken aylar boyunca bunun araştırmasını yaptım. Teknik imkanlarını öğrendim. Benim tekniğe yatkınlığım yüksektir yani. Kolay öğrenirim. Bir sisteme erişilebilirse veya kısmen erişilebilirse buna adapte olmak benim açımdan zor olmaz. Bunları öğrendik. Bir taraftan YouTube'un algoritmasını, işte farklı alanlarda, alakasız alanlarda bile ben içerikler izliyordum. Yani bir yazı sadece içerik izleyerek geçirdim. Spor, haber, felsefe, müzik, bilmiyorum yani işte farklı farklı alanlarda kanalları izleyip nasıl yapıyorlar, hangi saatte yayın yapıyorlar, başlıklarını ne koyuyorlar falan filan. Bunları öğrendikten sonra kendimi hazır hissettiğim zaman yayına başladık. Yani 8 Eylül 2023 tarihinde ilk programı yayınladım. Yani hani YouTube kanalı açayım deyip de ertesi gün video yayınlamadım ben. Nereden baksam bir 6 ay geçti. Yine bak EGED'deki gibi yani. Bu böyle oldu bende hep. Karar veriyoruz, sonra onu uygulamak için gerekli altyapıyı kendi çapımızda hazırlamaya çalışıyoruz yani. Ne oldu? Üçüncü yıla kadar geldi. Arkadaşlarımız, izleyicilerimiz sağ olsunlar destek verdiler, beğenileriyle, işte destekleriyle, etkileşimleriyle diyelim. Engellilerin gündemi programı yapıyoruz 2 haftada bir. Aslında haber vermiyoruz. Haber her yerde var. O haberin ne anlama geldiği üzerine az önce de söylediğim gibi bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Yine senin yaptığına benzer bir formatta Sözümüz Var serisinde konuklar ağırlıyorum. Yani tam sayısını şu anda bilmiyorum ama 160 civarında bir program yaptık herhalde biz de o seride ve 130'a yakın farklı insan ağırlamışız orada. İşte akademisyeni, sivil toplum temsilcisi, bazen bir ayrımcılığa uğrayanı, öğretmeni, öğrencisi, genci, ileri yaşlısı, çocuğu, her yaştan ve kesimden kişi kanalda sözünü söyleyebildi. Yine sokakta deneyimlerimizi paylaştığımız içerikler var ki en popüler olanı yapay zeka ile pazar alışverişi yaptığımız videodur. Bayağı
0: Evet,
1: popüler
0: bayağı
1: oldu.
0: ben de görmüştüm. Hatta o
1: Sen
0: dönemde
1: görmüş.
0: konuk alacağım demiştim ama baktım herkes seni konuk alıyor. Her tarafta yayınlandı. Demiştim ben sonrasına bırakayım Emre'yi konuk alma şeyimi. Çok güzeldi. Onu da önereyim. YouTube'da var. Peki o içeriği gazetecilerin yansıtma şekli doğru muydu? Senin
1: Doğruydu.
0: açısından diyorum yani değil mi? Doğru mu yansıttı yani?
1: Doğru,
0: Canını
1: doğruydu.
0: sıkan bir şey olmaz. Çünkü hep onu da diyoruz ya. Bizimle ilgili haberlerde bir sıkıntı yaşıyoruz genelde. Sen onu yaşamadın diye sanıyorum bu program,
1: Hocam
0: bu içeriği.
1: yönlendirdik çünkü. Yani yaşamamak için elimizden geleni yaptık. Biz de bu konuda hani sivil toplumdan gelen haberlerin nasıl yansıtıldığı ile ilgili geçmişteki o olumsuz deneyimlerimizden yola çıkarak artık gazeteci arkadaşlarımızla nasıl etkileşim kuracağımız konusunda da biraz belli bir seviyeye geldik. Tabii günün sonunda onlar içeriği nasıl istiyorlarsa öyle yayınlıyorlar. O da ayrı bir şey ama. Yok, ben hatta şunu söyleyeyim. Başka bir yerde de söyledim. Burada da olsun. Şimdi ne yayınlanıyor gazetelerde, televizyonlarda? Engellilerin işte şuna rağmen böyle yaptığı veya işte engeli yüzünden böyle şeyler yaşadı falan tarzında dramatik haberler yayınlanıyor, değil mi? Biz o gün ortada bir sorundan bahsettik. Nedir hocam sorun? Görme engelliler pazarda alışveriş yaparken zorlanıyorlar. Değil mi? Sorun bu.
0: Evet.
1: Peki çözüm ne? Yapay zeka. Yapay zeka buna bir çözüm olabilir mi? Bak orada birden fazla mesajı aynı anda vermiş olduk. Sorunu gösterdik. Çözüm olarak bir alternatif önerdik. Ve aynı zamanda da şu orta. Ha, görme engelliler demek ki telefonu bilgisayarı kullanıyor. Kullanırken de kendi işini kolaylaştırabiliyor. Yani aynı anda birden fazla mesajın izleyiciye, dinleyiciye, okuyucuya ulaştığı bir şey oldu açıkçası. Benim yani çok farklı şekiller röportajlarımız vesaire içeriklerimiz yayınlandı basında ama valla en fazla içime sinen de bu oldu yani ya.
0: Peki
1: Sana öyle
0: şey
1: söyleyeyim
0: oldu
1: yani.
0: mu? Başka kör insanlar ulaşıp size ya ne güzel oldu biz de sayenizde gittik.
1: Ta
0: Öyle bir dönüş oldu mu
1: tabii.
0: sana?
1: Tabii, yani bir sürü tanımadığımız kör arkadaşlarla temasımız oldu açıkçası. Yani nasıl kullanıyorsunuz falan filan diyenler de oldu. Yani şey hani şey derler bir gün herkes ünlü olacak yani falan.
0: Evet.
1: O gün bizim için o gündü herhalde. Yani
0: Ama çok çok güzeldi ya. Çünkü
1: dışarı
0: insanlar
1: çıktığımızda da hani sizi biliyoruz biz işte pazarda alışveriş yapmıştınız falan diyenler olduydu o dönem. O bir ay onun şeyini yaşadık yani.
0: şöhretin tadını yaşadınız
1: Tadını
0: aslında bir
1: çıkardık.
0: yandan da. Abi YouTube kanalına ben gene geçeyim. Sen geçenlerde 3. yıl bilançosu yayınlamıştın YouTube kanalında.
1: Evet.
0: Ben de oradan ekran görüntüleri aldım. Şimdi önümde 3. yılda kanalda neler vardı diye bir içeriğin var. Oradan okuyorum bölümleri. Sözümüz var. Engellilerin gündemi. Psikolojik danışman Ayşegül Derin Taşkın ki eşin senin kendisi ile
1: Evet.
0: bunu da konuşalım. Ne değişti? Sokaklar bizim, dünyada engelliler, sınav kılavuzları, partnerim yapay zeka. Bu
1: Ha
0: bölümleri
1: işte.
0: yapmışsın. Gene bir
1: Evet.
0: şeyde bu bölümleri anlatsana. Ne anlatıyorsun, ne yapıyorsun?
1: Aslında kısaca biraz bahsettim söylediğim şeyler bunlardı. Yani işte engellilerin gündeminde geride bıraktığımız 2 haftanın haberlerini yorumluyoruz. Bu ne anlama geliyor şeklinde. Sözümüz var serisinde az önce de ifade ettiğim gibi senin yayınına benzer bir formatta röportajlar yapıyoruz. Mesela birisi bir ayrımcılık yaşıyorsa onu anlatıyoruz. Yaptığı bir yeni uygulama varsa ondan bahsediyoruz. Akademisyense onun ilgi alanıyla ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Bence arşivlik bir yayın
0: Ya
1: listesi
0: geçen
1: oldu
0: Burcu
1: bu.
0: Meltem Arık'ı konuk aldın. Benim de
1: Evet.
0: yakın arkadaşım Burcu Meltem. Onunla aslında COP21 iklim konuştun.
1: Evet,
0: Burcu hem
1: COP21 konuştuk.
0: iklim hem de ERG'den biri olduğu için seninle de aynı frekansta birisi bir yandan da. Öyle bir şey de var Burcu'nun aslında bir yandan da.
1: Ya tabii mesela kesişimsel mesela Burcu Meltem Arık kendisine de selamlar olsun. Hani doğrudan engellilik alanında çalışmıyor ama dolaylı olarak yaptığı çalışmaların dokunduğu alanlardan birisi de bu. Yani biz sadece engellileri konu kalmıyoruz doğrudan. Ya da engellilik alanı ile ilgili çalışanları konu kalmıyoruz. Bu şekilde kesişim şeyi olanları da alıyoruz. Alanları bakımından engellilikle ilişkili olabilecek kişileri de davet etmeye çalışıyoruz. Bunun için araştırma yapıyorsun tabii yani. Sadece çevrendeki kişileri alırsan o bir yerden sonra döner, başa dönersin
0: Evet,
1: yani.
0: evet.
1: O yüzden sürekli bir araştırma halinde olmak da gerekiyor. O da benim sevdiğim şeylerden bir tanesi. İşte sokakta karşılaştığımız beyaz bastonla erişilebilirlik deneyimlerini, olumlu ya da olumsuz bunları anlatıyoruz Sokaklar Bizim serisinde. Yapay zekanın engellilere sağladığı olanakları göstermeye çalışıyorum uygulamalı olarak. Eşim dediğim gibi o psikolojik danışman, onun uzmanlık alanıyla ilgili söyleşiler yapıyoruz, programlar yapıyoruz birlikte veya bazen o tek yapıyor. O da bu sene kanala doğrudan dahil olmuş oldu. O ChatGPT pazar alışverişi zaten beraber
0: Evet,
1: yaptığımız
0: evet.
1: bir içerikti.
0: Bu sınav kılavuzları körler için mi bir şey aslında
1: Ya
0: o?
1: şey diyor yani o şöyle mesela EKPSS diyelim ki yayın yapılacak. EKPSS'ye nasıl başvurulur? Neye dikkat etmek lazım? Veya işte tercih aşaması geldi. Ne yapmak lazım? Yine aynı şekilde üniversite sınavları, liseye giriş sınavları, bursluluk sınavları gibi dönemlerde engellilerin başvuru yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği hususunu özetlediğimiz bir şey. Yoksa kılavuzları doğrudan modabot alıp da burada yayınlamıyoruz. Hatta vurguluyoruz diyoruz ki bizim bu içeriği izledikten sonra yine de bir kılavuza bakın. Hani sadece bizim söylediklerimizle işlem yapmayın diye de özellikle vurguluyoruz.
0: Peki kanalın takipçilerinden ne gibi dönüşler alıyorsun? Çünkü bu görüyorum her içerikte yorumlar da oluyor. Bayağı da
1: Evet.
0: destekçi yorumlar oluyor. Bu 3 yıllık dönemde kaç kişiye takribi ulaştın sence sayı rakam olarak ve nasıl dönüşler oluyor kanala dair?
1: Valla şöyle yani soru odaklı dönüşler oluyor veya hani şu tarz içeriklerde yayınlarsanız daha iyi olur diyen arkadaşlarımız da oluyor. Sorulara cevap vermeye çalışıyorum bilgimiz ölçüsünde. Yani buradan şunu da anlayabiliyoruz aslında. Engellilerin bugün yaşadığı sorunların temelinde aslında sadece engellilerin değil, toplum olarak yaşadığımız sorunların temelinde bir ekonomi var. Çünkü bizim en çok izlenen videolarımız ekonomi odaklı videolar. İşte ÖTV muafiyeti ya da emeklilik hakları, sağlık raporu düzenlemeleri gibi alanlardaki içeriklerimiz en fazla izlenen içerikler oluyor. Buradan da aslında Türkiye'deki engellilerin sorunlarına dair bir çıkarımda bulunulabilir. Tek başına bir veri değilse bile bu dikkate alınabilir bir gösterge şeklinde söyleyebiliriz. Bunu söyleyebilirim ve diğer yandan yani biz dedim ya konuk ağırlamaya çalışıyor. Bize ulaşanlar da var. Yani biz böyle bir şey yaşadık veya böyle bir çalışmamız var. Sizin kanalda da duyurmak istiyoruz diyenler de oluyor bize. Yani onları da değerlendiriyoruz. Eğer kendi çizgimizdeyse muhakkak ki onlara da yer vermeye çalıştığımız şeyler oluyor. Veya diyorlar ki ya hani tamam sen böyle yaptın ama bu içeriği böyle yayınlarsan veya işte şu görsel açıdan bunu daha iyileştirirsen böyle olur şeklinde eleştirileri de dikkate alıyoruz yani açıkçası. İzleyicilerle etkileşimde olmak benim için önemli. Çünkü senin de yaptığın gibi, bizim de yaptığımız gibi bu gönüllü bir iş yani günün
0: Evet.
1: sonunda. Yani ama gönüllü diye safsaklayamazsın. Bir işi yapıyorsan gönüllü de olsa, profesyonel de olsa iyi yapacaksın elinden geldiğince. Ben hep böyle yaşadım yani şimdiye kadar. Sivil toplumda gönüllü yaptık yani.
0: Peki sakat muhabbeti takip edebildin mi, dinleyebildin mi hiç birkaç bölümünü? Ve neler dersin? Eksik gedik var mı? Sen şimdi şey de düşünme. Sen de aslında bu işe emek verdin. Çünkü gazetecilikte İlla okulunu okumak gerekmiyor bir yandan da. Bu hem artı bir şey aslında bu meslek için ama sen bu kadar dönem emek verdin, yoğun çaba sarf ettin. Sen de artık bu mesleğin bir erbabısın. Öyle ya yani, benim demem de olmuyor
1: Eyvallah.
0: aslında ve böyle olduğunu sen de biliyorsundur artık. Yani hem onu sakat muhabbeti bir değerlendir hem de şey de diyorum. Ne yapabiliriz? Yani engellilik alanında habercilik için ne yapılabilir? Biz böyle kendimiz iş yapıyoruz ama daha iyi olabilir mi ya da yapılabilir mi? Böyle soru işaretlerini sen de cevap veriyorsun kendi kafanda.
1: Yani şöyle söyleyeyim sizin programla alakalı olarak hani farklı kesimlerden kişileri ağırlamak, farklı konuları da burada konuşmak, özellikle de hani belli bir dinleyici kitlesi olan bir kanalda bunu yapabilmek önemli. Yani çünkü bu sizin yaptığınız aslında doğrudan engellilikle ilgili bir kanal vesaire değil. Burası bir radyo.
0: Evet.
1: Belli bir kitlesi olan, uzun yıllara dayanan ve köklü geçmişi olan bir yerde buna devam edebilmek, her hafta bir engellilik alanı ile ilgili yarım saate yakın bir program oluşturabilmek bence önemli. Bunu da hak odaklı bir çerçeveden yaptığınız için kıymetli buluyorum. Tanıdığımız birçok arkadaşımızın da konuk olduğunu biliyorum buraya. O yüzden hani yayınınızın devamını dilerim. Ve sizin yaptığınız gibi aslında yankı odalarından kurtulmamız lazım. Şimdi bak sosyal medya dediğimiz zaman her şey hemen herkese ulaşabiliyoruz gibi geliyor ama aslında öyle değil. Algoritma öyle bakmıyor meseleye. Yani algoritma yine kişiye kendi beğeni alanlarına yakın olanları gösteriyor yani. Senin yayınladın. Mesela bunu bir YouTube'da yayınlasan yine en çok engellilik ile ilgili olan kişilere gösterme potansiyeli var. O yüzden bizim ana akım alanlarda daha fazla görünür olmamız da gerekiyor. Veya bu tarz işte mesela bu ChatGPT olayı her yerde göründü. Biz de beklemiyorduk. Hatta hani böyle olduğunu da bilmiyorduk. Biz televizyon sinema izliyorduk yani film izliyorduk. O anda kardeşim aradı. Siz şu anda ne olduğunun farkında mısınız? Her yerde sizi konuşuyorlar falan diye. Valla öyle haberimiz oldu bizim mesela. Biz de beklemiyorduk bu kadarını. Yani bu şekilde belki her an olmaz ama böyle hak odaklılıktan uzaklaşmayıp ama ana akımda ilgi çekebilecek mesajları sunabilen yayınlar da oluşturmamız gerekiyor. Bunu yapan bazı arkadaşlarımız da var bu arada. Yani
0: Evet.
1: doğrudan hedefleri görme engeller veya engeller olmayıp engellerin ne yaşadığını anlatan bazı arkadaşlarımız var. Bunu iyi yapanlar var. Eleştirdiğim insanlar da var. Bu da böyle bir yer yani. Her şeyin iyisini yapan da var. Yani farklısını yapan da var ama ben daha ana akım alanda olabilecek sözümüzü söyleyebilecek mecralar bulabilmemiz gerektiğini düşünüyorum ya. Bu böyle olacak yani.
0: Çok çok teşekkür ediyorum konuk olduğu için Emre. Bu hafta konu Emre Taşkın'dı. YouTube kanalının 3. yılında engellilik üzerine içerik üretiyor Emre. 3 yıl dolu dolu oldu. Emre Taşkın YouTube'da yazarsanız ismini
1: Evet.
0: soyadını
1: Soy
0: onu
1: isim
0: buna...
1: Giresun'un G'siyle yazılıyor. Onu
0: Evet.
1: söylüyorum.
0: Ben gın diyorum ama kın diye duyulabilir tabii öyle alışıldığı için. Emre çok sağ ol konuk olduğun için.
1: Ben
0: Son
1: teşekkür ederim.
0: sözlerin varsa alalım.
1: Valla teşekkür ediyorum. Sana da yeni yayın döneminde başarılar diliyorum. Hepimize kolay gelsin. Hani bir şey yapmaya çalışıyoruz, bir üretim yapmaya çalışıyoruz. Bir mesele var ve bu mesele daha fazla duyulsun. Ve günün sonunda da birileri bu bizim yaptığımızın da katkısıyla hayatlarında daha iyi şeyler yaşasınlar diye aslında temelde şeyimiz bu. Ya yok, az yaşıyoruz aslında baktığın zaman bir bakıma. 70-80 yılın sonunda ne sen olacaksın ne ben olacağım yani. Bu dönemi iyi yaşayalım ve çevremizdekilerin de iyi yaşamasına eğer bizim az da olsa bir katkımız olursa bu da bizi mutlu edecek şeylerden birisi. Böyle bakmak lazım yani.
0: Çok çok sağ ol Emre. Konu Memnun Taşkın'dı. 64. yayın döneminin son bölümüydü. 158. kez Sakat Muhabbet size seslendi apaçık ve açık radyodan. Umarım daha uzun süre devam edeceğiz size seslenmeye. Çok sağ olun bizi dinlediğiniz için ve hala açık radyoda devam ettirmemi sağladığınız için dinleyenlere sesleniyorum buradan da. Dünyanın bütün sakatları iyileşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Oh, Granny.
3: Sakat muhabbet.
2: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
2: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
2: He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nurdan Talay'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ceylan Tüm ve Suat Battal'a teşekkür ederiz.
4: Dünyanın cazı.
5: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

Evet, bugün John Coltrane'in 100. yaşını kutluyoruz ve onun farklı dönemlerinden parçalar dinliyoruz, albümler dinliyoruz. Bugünkü seçkiyi çok kronolojik seçmedim doğrusu, daha ziyade parçaların birbirleriyle uyumlu.

Uyuşturucudan kurtulduğu ve kendi adına ilk büyük çıkışını yaptığı dönemin eseri olarak kabul edilir. Bebop ve Hard Bop'un kalıplarının en enerjik ve en yüksek tempolu örneklerinden biri olarak da sayılıyor. Bu aslında bahsettiğim uyuşturucudan kurtulduktan sonraki bir temizliğin, bir arınmanın, yani kendi grubuyla ilk büyük çıkışını yaptığı albüm olarak söylenebilir. Kimler var bu albümde? Lee Morgan trompette, Curtis Fuller trombon, Kenny Drew piyano, Paul Chambers kontrabas ve Philly Joe Jones davulda yer alıyor. Locomotion.

Evet, dünyanın cazı devam ediyor ve radyolarını yeni açan sevgili dinleyicilerimizi de selamlıyoruz. Bugün John Coltrane dinliyoruz. Onun doğum günü 23 Eylül 1926'da dünyaya gelmişti. 100. doğum gününde onun için derlediğim programı dinliyoruz. Şimdi geldik yine en önemli albümlerinden birine. Tarihi 1960 Şubat olan Giant Steps albümü ve buradan Giant Steps'i dinleyeceğiz. Bu Coltrane'in yani virtüözitesini gösterdiği çok özel bir albüm. Sadece kendi beste ve düzenlemelerinden oluşan ilk albümü olarak tarihe geçti. Caz teorisinde bir devrim yarattı bu albümle. Hızlı akor geçişleriyle Coltrane Changes geleneksel bebop anlayışını en üst sınırlarına taşımış ve eleştirmenlerin de Sheets of Sound olarak adlandırdığı bu yoğun nota fırtınası albümle birlikte gerçekten tarihe geçti. Kimler yer alıyordu bu albümde? Tenor saksafon John Coltrane, Tommy Flanagan yine piyano, Paul Chambers kontrbass ve Art Taylor davulda. Hemen akabinde bir başka parçaya geçeceğiz. Ayşe, bu 1961 yapımı Ole Coltrane albümünden geliyor. Batı müziğinin dışında bu kültürlere özellikle İspanyol, Doğu ve Afrika ritimlerine duyduğu bir merakın ilk meyvesi belki diyebiliriz. İki kontrabasın aynı anda kullanıldığı ve Eric Dolphy ile Freddie Hubbard'ın avantgarde isimlerinin de katıldığı bu albümde böyle hipnotik, büyüleyici bir yapı ortaya çıkıyor. Ve McCoy Tyner'ın bir bestesi bu, Ayşe. Eşine yazdığı bir parça. Biraz deneysel ve lirik de bir havası var. Güzel bir balat. Şimdi ardından da onu dinleyeceğiz. Burada da yine tenor saksafonda Coltrane var. McCoy Tyner piyanoda. Freddie Hubbard trompet, Eric Dolphy flüt, Art Davis ve Reggie Workman kontrbass, Elvin Jones davulda dinliyoruz.

Evet, değerli müzikseverler, Coltrane 100 yaşında dedik ve bugünkü programı ona ithaf ettik. Yalnızca caz dünyasını değil, belki bütün müzikle derinlemesine ilgilenen birçok akımı da etkilemiştir John Coltrane. Ve yeri doldurulamaz, çok özgün, çok değerli yapıtlarıyla gerçekten sonsuza kadar herhalde dinlenebilecek bir müzisyen. Şimdi bu program için iki parça daha dinleteceğim ve programımızın sonunu oluşturacak bu parçalar. Parçaları geçmeden evvel sevgili dinleyicilerimize, destekçilerimize ve teknik masaya teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Şimdi dinleyeceğimiz... Şimdi son bölüm için dinleyeceğimiz ilk parça My Favorite Things albümünden geliyor ve My Favorite Things parçasının kısa versiyonunu dinleteceğim. 1961 yılında çıkmıştı bu albüm ve birçok kitlelere de ulaşmıştı. Onun tanınmasını sağlayacaktır bu albüm. Hem ticari hem de sanatsal anlamda başarılı olarak bulunuyor. Burada Coltrane'i soprano saksafonunda duyacağız ve McCoy Tyner piyanoda, Steve Davis kontrbasta ve yine davullarda Elvin Jones tabii ki. Ve son seçtiğim parça ise A Love Supreme olacak. Acknowledgement albümünden gelecek bu. Coltrane severler bilirler. Bu albüm 4 bölümden oluşuyor. Ben ilk bölümünü seçtim. Bu da 1964 yılının sonlarında kaydettiği, 65'te de yayınlanan A Love Supreme. Sadece bir caz albümü değil. Onun zaman içinde ağır bağımlılıklarından kurtuluşunu ve hayata yeniden doğuşunun Tanrı'ya sunduğu 4 bölümlük bir şükran duası şeklinde nitelendirilir. Hakikaten müzikal bir mükemmelliğe sahip ve spiritüel bir arayış içinde. Caz tarihinde en büyük başyapıtı olarak kabul edilir bu albüm. Ve yine tenor saksafon ve vokalde, parçanın sonunda vokalde duyacağız. Coltrane saksafonunu bırakıp vokalde Allow Supreme, Allow Supreme diye mırıldanacak. McCoy Tyner piyanoda, Jimmy Garrison kontrbass, Elvin Jones davulda yer alıyor. Evet, böyle bir seçki yaptık bu hafta. Tüm Coltrane severlere gitsin ve yaşasın Coltrane diyelim. Önümüzdeki hafta yeniden buluşuncaya dek güzel günler diliyorum hepimize. Gündüzle gecenin eşitlendiği ekinoks bize güzellikler getirsin. Hoşçakalın.

spring, my love for spring, my love.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ceylan Tüm ve Suat Battal'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo
2: Caz Portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
3: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Bülent Daldal ve Göksu Daldal'a teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 23 Eylül 2026 Çarşamba. Yayınımızda gezegenin sağlık karnesi, Çin şebekesindeki bir süper kirletici, Kanadalı gençlerin iklim davasını, Birleşmiş Milletler'deki kirleten öder çağrısını ve Türkiye'nin elektrifikasyon taahhüdü, daralan ormanlar ve Zilan Kanyonu var. İlk durağımız gezegenin sağlık karnesi. Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nün 60'ı aşkın bilim insanının hazırladığı Gezegen Sağlık Kontrol 2026 raporu yayınlandı. 9 gezegen sınırından 7'si aşılmış durumda. İklim değişikliği, biyosfer bütünlüğü, biyojeokimyasal döngüler, insan yapımı yeni maddeler, arazi kullanımı, tatlı su ve okyanus asitlenmesi. 7'sinde de eğilim kötüleşiyor. Yalnızca stratosferdeki ozon tabakası ve atmosferdeki aerosol yükü güvenli sınırların içerisinde. Raporun başyazarı Boris Sakchevski, büyük ölçekli kalıcı ve muhtemelen geri dönüşsüz değişimin arttığını, hata payımızın ise daraldığını söylüyor. Enstitünün direktörü Johan Rökström ise zamanımızın olmadığını ama rotayı değiştirecek bilgiye, kapasiteye ve çözümlere de sahip olduğumuzu ekliyor. Aşılan sınırların biri insan yapımı yeni maddeler. Inside Climate News'un araştırmasına göre Çin'in elektrik şirketleri yüksek gerilim ekipmanında yalıtım için kullanılan kükürt heksaflorür gazının dünyadaki en büyük salıcısı. Bu gaz karbondioksitten 24.300 kat daha güçlü bir ısıtıcı ve atmosferde 1000 yıl boyunca da kalıyor. Çin 2021'de 5.100 ton salım yaptı ve resmi açıklamalar geri kazanım kapasitesini %90 olarak gösteriyor. Gazetenin hesabına göre gerçek oran %30 civarında. Oranı %90'a çıkarmanın yıllık maliyeti ise yaklaşık 6 milyon dolar. Bu şebekeye her yıl yapılan 70 milyar dolarlık yatırımın 10 binde birinden az, bunu hatırlatmak lazım. Hesap sormanın bir yolu da tabii ki hukuk. Kanada'da federal mahkeme hükümetin gençlerin açtığı iklim davasını düşürme talebini reddetti. Davacılar Sophia Matur, Maria Maltese ve Shirley Barney ile bir çevre örgütü ve bir hekim derneği açmıştı davayı. Bunlara göre 2030 salım azaltım planının temel önlemlerini yasanın gerektirdiği güncellemeyi yapmayı hükümet terk etti ya da zayıflattı. Hükümet net sıfır salım hesap verebilirlik yasasının planı güncellemesini ise bakanın takdirine bıraktı. Yargıç Patrick Gleeson bu yoruma katılmadı. Dava esastan görülecek. Aynı talep Birleşmiş Milletler'de de yükseliyor. Genel Sekreter Antonio Guterres, genel kuruldaki son konuşmasında ilk kez bütün ülkelerden fosil yakıtlardan çıkış için net takvimini, etkilenen işçileri ve toplulukları koruyan ulusal planlar istedi. Guterres, en çok kirletenler ve en çok kar edenler yol açtıkları zararı onarmak için daha fazlasını yapmalı, kirleten ödemeli dedi. Aynı günlerde Greenpeace, 350.org, Oxfam, Green Faith'in de yer aldığı kirleten ne ödet, Make Polluters Pay koalisyonu ise 2 milyonu aşkın imzayı Birleşmiş Milletler'e teslim etti. İmzaları alan Birleşmiş Milletler yetkisi Selwyn Hart, kirleten ödemeli ve Birleşmiş Milletler de bu çabayı destekliyor dedi. Gelelim Türkiye'ye. COP31 başkanlığı New York'ta 35'e 35 adlı küresel elektrifikasyon taahhüdünü başlattı. Hedef elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar %30'dan 35'e çıkarmak. Şu anda bu pay yaklaşık %20. COP31 Başkanı Murat Kurum, binalardan ulaşıma, sanayiye kadar her alanda enerji tüketimini elektrikleştirmemiz gerektiğini söyledi. Kuruma göre elektrifikasyon fosil yakıt kullanımının kendiliğinden azaltacak. Climate Home News'un aktardığına göre ise taahhüt ek elektriğin temiz kaynaklardan üretilmesine şart koşmuyor. Fosil yakıtların ötesi, yani Beyond Fossil Fuels ağından Duygu Kutluay, Türkiye'nin fosil yakıtlardan çıkış için net bir yol haritası ortaya koyması gerektiğini söylüyor. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın derlediği verilere göre 2025'te 3.224 orman yangınında 81.473 hektar alan zarar gördü. Aynı yıl 14.676 hektar orman sınırları dışına çıkarıldı. Bu yalnızca 3 Cumhurbaşkanı kararıyla yaklaşık 4.871 hektar daha çıkarıldığını gösteriyor. Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu durumu alevler bir yandan, kararlar diğer yandan sözleriyle özetlemiş. İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise çıkarılan alanların kayalık, taşlık ve verimsiz yerler olduğunu, iki katı büyüklükteki ağaçlandırma yapılacağını iddia etti. Kapanışta Van'dan bir itiraz var. Erciş'te Zilan Koçköprü Kanyonu'nda ekoloji örgütleri devlet su işlerinin yürüttüğü Pay Sulama Kanalı projesine karşı basın açıklaması yaptı. Örgütler kanyondaki iş makinelerinin durdurulmasını, revize edilen proje bölümlerinin çevresel etki değerlendirmesine dahil edilmesini ve alternatif güzergahların incelenmesini istiyor. Mezopotamya Çevre Platformu sözcüsü Mir Bahattin Demir, tarıma ve sulamaya karşı olmadıklarını ancak projenin mevcut haliyle ekolojik bir yıkıma dönüştüğünü söylüyor. Proje, su samuru ve kuşların yaşadığı kanyonu, Dücane Şelalesi'ni tehdit ediyor. Van 4. İdare Mahkemesi'ne de açılmış dava olmasına rağmen çalışmalar ise hala burada devam ediyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Bülent Daldal ve Göksu Daldal'a teşekkür ederiz.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tayfun Pirselimoğlu'na teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Cuna, ben Teknik Masa'da Feryaka abiyle birlikte haftanın 3. dergisi bu. Hepiniz hoş geldiniz. If It's Magic'ti açılışta yer alan parçamız The Wise Ones isimli Gretchen Parlato albümünden bizlere ulaştı. Los Angeles'lı caz vokalisti ve besteci Parlato'nun The Wise Ones isimli albümüne kulak vermeye devam ediyoruz bu akşamda. Evet, If It's Magic, Robert Glasper'la ortaklaşa kaydıydı. The Wise Ones'da yer alan pek çok kıymetli müzisyenle birlikte Glasper'da bu akşam duyduk. Geçen akşam da Michele Nicocello ve Macchiliana kayıtlarıyla Gretchen Parlato yayındaydı. The Wise Ones bizlere önümüzdeki günlerde de eşlik etmeyi sürdürecek. Evet, haftanın tam ortasında duran yayın kültür ve sanat çevresinden notlarla devam edecek. Açık Dergi'de dün akşamda olduğu gibi kent takvimine ilk yarım saat içerisinde sizlere aktaracağım. Belki ikinci kuşağımıza da uzanırız diye düşünüyorum. Açık Dergi'yi bu hafta başından bu yana uzaktan kaydederek iletiyorum sizlere. Dolayısıyla prodüksiyon ekibinin tüm maharetine rağmen duyma ihtimaliniz olan hışırtılar da bu uzaktan kayıt koşullarından kaynaklanıyor. Apaçık Radyo olarak COP31 etkinlikleri kapsamında atölyelerimizi İzmir ve Ankara sınırlarında gerçekleştiriyoruz bugünlerde. Radyo Korax ve Radyo Gronu ile beraberiz ama kentten notlarımızı da aktarmayı ihmal etmiyoruz tabii ki. Bu akşam da dolayısıyla bir güncelleme bülteni sizlerle birlikte olacak. Saat 7'ye kadar geçecek süre içerisinde. Ama bu ikinci yarım saatimizde tarlanın, pazarın, sofranın geleceği kuşağı da yayında olacak, onu da söyleyelim. Açık Dergi'nin köşeleri kent takvimin hemen ardından sizleri bekliyor. Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği de saat 18.40 gibi herhalde yayında olur diye hesap ediyoruz. Sonrasında ise dönemler arası ve Hüsnü Kuruntu kuşaklarıyla sanat ve müzik kesişiminde enterdisipliner bir saat geçireceğiz. Dönemler arası bu yayın döneminde Hatim Etmiran'ın hazırlayıp sunduğu bölümümüzdü. Kanonlar ve karşı sesler üzerine konuşma imkanını bulduk Hatimet'te. Yayın dönemi sona ererken dönemler arası kuşağına da bir ara veriyoruz. Kısa bir veda ediyoruz diye umuyorum. Son bölümüyle dolayısıyla Hatimet sizleri bugün saat 7'de beklemekte. Esra Öner de keza Hüsnü Kuruntu da bir veda programı yapacak ama Açık Dergi'ye veda ediyor Esra. Bir başka kuşakta, bağımsız bir kuşakta Apaçık Radyo'da onun seçkilerini dinlemeye devam edeceksiniz. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta başı başlatacağımız yeni yayın dönemimizde. Evet, bu notları aktardıktan sonra kentten notlarıma hızlıca geçmek istiyorum. Bir arşiv haberini en başa alayım. Bugünden itibaren kapılarını açan Zafer Toprak arşivi, daha sonra yeni haberi bizlere ulaşan Muammer Ketencoğlu konserine değinip hızlı bir şekilde Oda Müziği Festivali, Bariyer'den Kodaliye performansları, Kerem Görsev'in 3 gece ard arda Zorlu PSM'deki etkinlikleri, şehir tiyatrolarının yazarlar buluşması gibi pek çok haber de duruyor önümde. Hızlıca sizlere bunları aktararak bülteni iletmiş olacağım diye umuyorum. Evet, Zafer Toprak Arşivi'yi de başlayalım. İBB Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleşti Zafer Toprak Arşivi. Metruhan'da artık herkesin ziyaretine açık. Profesör Doktor Zafer Toprak'ın arşivi Beyoğlu'nda artık erişimde. Evet, ama önce bir merkezden bahsedelim. İBB tarafından hayata geçirilmiş Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi metronun ikinci katında hizmet verecek. Tarihçilerin yanı sıra farklı disiplinlerden araştırmacılara nitelikli bir çalışma ortamı sunması için tasarlanmış bu alan. İlk etapta Türkiye'nin önemli tarihçilerinden merhum Profesör Doktor Zafer Toprak'ın arşivine ev sahipliği yapıyor. Söylediğim gibi çok büyük bir arşiv bu. Tam sayıda verilmiş 103.649 eserden oluşuyor Zafer Toprak arşivi. Kitaplardan süreli yayınlara, fotoğraflardan evraklara, tezlerden afiş, kartpostal ve film makalalarına uzanan kapsamlı içeriğiyle araştırmacıların kullanımına açılacak. Ayrıca Zafer Bey'in çalışma odasındaki objelerin de özgün düzeniyle korunduğu bir uygulamada söz konusu. 950 metrekarelik bir alan, 50 kişilik çok amaçlı
bir salonda araştırma, paylaşım ve çeşitli etkinliklerde yer alacak haberini bültende biz de mutlulukla öğrendik. Zafer Toprak Arşivi'nin erişime açılacak olmasının mutluluğuna bu da eklendi tabii. Dün akşam üstü bir etkinlik vardı, açılış etkinliği vardı. Bugünden itibaren artık Beyoğlu'da bir arşiv alanı var, Açık Dergi'den duyurulur sizlere. Muammer Ketencoğlu konserine geçelim. Hafta başında atladım ne yazık ki bunu. Lalin Ensemble'la beraber bu akşam Kadıköy'de konseri varmış Muammer abinin. Evet, Açık Radyo'nun, Apaçık Radyo'nun en eski programcılarından birisi, Tuna'nın beri yanından bildiğiniz Muammer Ketencoğlu. Genel Sanat Yönetmenliği'nde 2 yıl önce kurulmuş bir kadın vokal topluluğu Lalin Ensemble. Saat 8.30'da bu akşam Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin Ruhi Su Salonu'nda dinleyenlerin karşısında olacaklar. Anadolu ve çevre coğrafyaların halk şarkılarından oluşan bir repertuarları var. Çoğunlukla da çok sesli olarak parçaları seslendiriyorlar. Halk şarkılarının ortak ve evrensel duygusunu kadının sesiyle sahneye taşımak. Böyle anlatıyorlar yaptıkları Şelilerlin ekibi. Muammer abinin, Muammer Ketencoğlu'nun liderliğinde bu akşam saat 8.30'da Kadıköy'de olanlar için duyurulur. Ya da civarda olanlar için de henüz saat erken diye düşünüyorum. Çok kıymetli bir müzik buluşması hiç şüphesiz. Bu arada Mabel Matiz Açık Hava konserleri de devam ediyor. 22-23 Eylül tarihleri diye pazartesi akşamı duyurmuştuk sizlere. Evet, Harbiye Açık Hava'da yoğun talep nedeniyle 2 özel gece daha eklendi. Ağustos konserleri çok ilgi gördükten sonra sevgili Mabel de bir kez daha dinleyicisiyle buluşuyor. Bu akşam da bu ekstra konserlerin son buluşması saat 9 sularında Harbiye çevresinde gerçekleşecek. Oda Müziği Festivali'ni hatırlatalım. İBB'nin kültür biriminin düzenlediği, bu yıl 6. kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali yarın sona eriyor. Alyaş Quintet'in performansı var saat 8'de. Süreyya Operası'ndan 6-24 Eylül tarihleri arasında programlanmıştı festival. Nil Kocamangil'in yürütücülüğünde uluslararası sahneden de pek çok müzisyeni ve topluluğun müzikseverlerin karşısına çıkardı. Evet, kapanış yarın akşam saat 8'de dünyanın seçkin oda müziği topluluklarından Alyaş Quintet'te gerçekleşecek. Eko Klasik ödülü dahil pek çok ödüle layık görülmüş bir topluluk. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6. edisyonunun kapanışını yapacak. Klasik müzik severlere hatırlatmam. Evet, bir de Pera Müzesi'nde klasik müzik severler için buluşmamız var. Bariyer'den Kodalyan 3 Viyolonsel buluşması. Evet, Macaristan'dan Dittar Ohman ve Rişar Rosa ile Türkiye'den Ozan Evrim Tunca 3 Viyolonsel için hazırlanan özel bir konser programını saat 7.30 itibariyle sunacaklar. Barok dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuar var. Jean-Baptiste Bariyer, Joseph Haydn başlıyor. Soldan Kodali ve Georgi Ligeti'ye kadar gidiyor. Reinhold Grier'e uğrayarak solo, düet ve üçlü eserlerden oluşan bir seçki bu. Liszt Enstitüsü ve Macar Kültür Merkezi'nin Pera Müzesi ile ortaklaşa etkinliği olduğunu da belirtmek lazım. 24 Eylül akşamı Oda Müziği Festivali'ne ek olarak alternatif olarak Beyoğlu yakasında Pera Müzesi'nde bu arada muazzam koleksiyon eserler arasında kesişen dünyalar, elçiler ve ressamlar sergisinin bulunduğu katta bu konserin gerçekleşeceğini de belirtelim ve geçelim. Alternatif ve caz severleri bugün komünite sahnesinde saat 9.30'da Barış Demirel konseri başlıyor. Müzisyen, besteci ve trompetçi sevgilim dostumuzun performansını pazartesi akşamı da sizlere duyurmuştuk. 24 Eylül akşamı için bir kere daha hatırlatıyoruz. Ama aynı akşama bir de Kerem Görsel diyor konsere ekliyoruz. Zorlu PSM'nin Tuşe sahnesi Eylül itibariyle sezon trompetçi sevgilim dostumuzun performansını pazartesi akşamı da sizlere duyurmuştuk. 24 Eylül akşamı için bir kere daha hatırlatıyoruz. Ama aynı akşama bir de Kerem Görsel diyor konsere ekliyoruz. Zorlu PSM'nin Tuşe sahnesi Eylül itibariyle sezonu başlatmış vaziyette. Kerem

0: isimlerden birisi. Bu seriye bu akşam Trio ile başlıyor. Yarın akşam Trio'ya Duygu Tarhan ekleniyor. 26 Eylül günü ise, yani cumartesi akşamı ise Kerem Görsev Kuarteti izleyebiliyoruz. Evet, 3 farklı ekiple cazseverler Kerem Görsev'i Zorlu PSM'nin Tuşe sahnesinde 24 Eylül'den 26 Eylül'e kadar izleme imkanını bulabiliyorlar. Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programında şimdi tiyatro tarafına bakma zamanı. Şehir tiyatrolarından oyun yazım atölyesi haberimizi hatırlatalım sizlere. Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi Birimi, malumunuz, çok kıymetli çalışmalar imza atıyor şehir tiyatroları bünyesinde. 2025-2026 sezonunda düzenledikleri oyun yazım atölyesi kapsamında üretilmiş işlerin okumaları gerçekleşecek bu hafta. 24, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde Müze Gazhane'nin meydan sahnesinde yer alacak bu okumalar. Kıymetli buluşmalar, temaları da bu sene oldukça kuvvetliydi. Farklı yazarlık anlayışlarının, reji yazarlık anlayışlarında ortaya çıkmasına bir nevi olanak tanıyan oyun yazım atölyelerinin ilk buluşması saat 5'te yarın akşam gerçekleşecek. Özge Uruç Ertürk'ün 32 Kat isimli metni Volkan Öztürk'ün rejisiyle Gökçer Genç ve Özgür Deli tarafından okuma tiyatrosu formatında performe ediliyor. 8'de ise Meltem Kanat'ın Don Sürton'u var. Berfu Aydoğan rejisiyle epey kalabalık ve kıymetli bir oyuncu kadrosu tarafından bu okuma tiyatrosu etkinliğinde gerçekleşeceğini belirtelim. Evet, oyun yazım atölyesinin 2026 çıktıları bunlar. İkinci seans gerçekleşiyor. Şehir tiyatroları da sezon açmaya hazırlanırken sahnelerinin yavaş yavaş hareketlendiğini görmekteyiz. Tiyatro demişken Zorlu PSM sahnesinde Semaver Kumpanya ekibini görüyoruz. 24 Eylül akşamı Metot oyununu sahneleyecekler. İspanyol yazar Jordi Garcia'nın dünya çapında ün sağlamış metnin Metot. Serkan Keskin rejisiyle izleyici karşısına çıkmakta. Sahnede de Serkan Bey'i izliyoruz ama yalnız değil. Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hasan İsuk ve Yavuz Pekman sahnede Keskin'e eşlik eden diğer oyuncular. Evet, işi kapmak için gelen dört adayın birbiri ardına gizemli sınavlardan geçtiği bir şirket toplantısını sahnede görme şansımız var. Semaver Kumpanya rejisiyle Metot Platinum sahnede saat 8.30'da 24 Eylül tarihinde görülebilecek. Bu arada Zorlu PSM imzasını taşıyan prodüksiyonlar da yeni sezon için perdelerini açmaya geçen hafta başladı. Onur Ünlü imzasını taşıyan Güneş'in Oğlu gösterisinin duyurusunu sizlere aktarmıştık. Geçen hafta sonu gerçekleşmişti temsili. Bu hafta da sırada Afife var. 25 Eylül'de yeni sezonun ilk gösterimiyle sahneye merhaba diyorlar bir kere daha. Afife Tiyatro ve Zorlu PSM'nin ortak yapımı. Evet, iki sezon boyunca kapalı gişe oynadıktan sonra şimdi 3. sezonda izleyicisini bekliyor. 25 Eylül akşamına, yani Perşembe akşamına şimdiden bir kenara not almanızı tavsiye ediyoruz. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Kent Takvimi'nin ikinci kısmı bekliyor sizleri birazdan. Güncel sanat çevresinden birkaç notumuz var. Contemporary İstanbul'a bakacağız. Ve ardından İstanbul Modern'de yarın başlayacak Muson Hayalleri başlıklı film programından detaylar da aktaracağız. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi. Thank you.

0: Pazar sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Serpil'in cici anne dediği bir yakını sabah kalkar kalkmaz çaydanlığı dolduruyor. Onu ocağın üzerine koyuyor. Kuzine var mutfakta, eski evet. Mutfaklar.
2: Serpil Fransız... Hanım eşiniz.
1: Evet, Serpil eşim. Radyoyu da mutfakta masanın üzerine koyuyor. Her gün rutin. O ocak, radyo masanın üzerine ve açık. Bir gün kalkıyor, kocası geliyor, koku var mutfakta.
3: Ah!
1: Transistördü radyoyu kuzinenin üzerine masanın üzerine de çaydanlığı koyuyor. Tabii kuzineden radyo yanıyor. Yani radyo o dönemde hem biz hem bizim de büyüklerimiz için gerçekten böyle bir şeydi. Biz de sabah kalkar kalkmaz radyo açılır, transistörlü çıktıktan sonra işimiz kolaylaştı. Nereye gidersek götürüyorduk. Öbür türlü birisi, o da benim görevimdi, babam seslenirdi. Sesini aç oğlum.
4: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Evet, ikinci yarım saatimiz başladı. Kısa kısa notlar kaldı geriye, onları duyacaksınız bizden. Contemporary İstanbul kapılarını açmak üzere, ona bakacağız, açıyor hatta bu akşam. Yanı sıra İstanbul Modern'de çok kıymetli bir müzik programı başlıyor. Bunları da ihmal etmeyelim diyorum. Evet, 21. edisyonuyla Güncel Sanat Fuarı Contemporary İstanbul'un bu hafta olduğundan pazartesi akşamı programımızda söz açmıştık. 24-27 Eylül tarihleri arasında genel ziyarete sabah 11 itibariyle başlayıp akşam saatlerine kadar açık kalıyor. Contemporary alanı Haliç'te yine bu sene lokasyon buluyor kendine. Focus Asia programından da çok kısaca bahsetmiştim. Asya sanatına odaklanan özel bir bölümü olduğunu sizlere aktarmıştım. Bu sırada tabii ki pek çok galerinin katılımı var. Contemporary İstanbul'un zaten formatı bu. Bir galeriler buluşması ve kimi sergiler ve galeriler hakkında da peyderpey bültenler elimize ulaşmış vaziyette. Bunları da seçerek aktarıyorum, sizlere aktarmak istiyorum. Evet, bir sergi bülteniyle başlayalım. C.D. Marat Galeri'den Hande Şekerciler sergisi. Evet, Noise Media ekibinden biliyorsunuz belki Hande Şekerciler'i, sanatçı ve heykeltıraş. Londra'ya taşınmasının ardından yeni atölyesinde üretmeye başlayan sanatçı, yeni serisini, insanın aynı anda taşıdığı çelişkili duygulara odaklandığı serisini Contemporary İstanbul'a taşıyormuş. Bir bunu duyurmak isterim. Gitmek isterken kalmak, kalmak isterken gitmek, severken öfkelenmek, korktuğumuz şeye yaklaşmak. Hande Şekerciler'in yeni heykelleri insanın birbiriyle çelişen duyguları aynı anda yaşayabilme halinden yola çıkıyormuş. Sanatçının önceki çalışmalarında bütün bedenini ele alan figürlerin yerine bu kez yüzler, boyunlar, omuzlar ve eller alıyor. Beden bu seride iç dünyadaki çatışmaların görünür olduğu bir alana dönüşüyor denmekte. Bülten'de J.D. Malat Galeri'de Hande Şekerciler eserleri de 23-27 Eylül tarihlerinde pek çok sanatçının eseriyle birlikte görülebiliyor. Evet, bunun yanı sıra bir Ruzi Galeri'den karma sergi haberi var. Burada da pek çok sanatçı ve inisiyatifi yan yana görüyoruz. 24-27 Eylül tarihlerinde tek tek sanatçıların isimlerini saymayayım ama öne çıkanlara bir bakabiliriz. Belçikalı sanatçı Arne Quinz'in Lupin Alpestris isimli anıtsal heykeli Türkiye'deki ilk kamusal alan yerleştirmesi de olacak. Tersane heykel parkurunda yer alacak 3,5 metrelik bir alüminyum eser. Almış olalım Açık Dergi'de. Jaume Plensa, Şeyh Raşit El Khalifa gibi uluslararası ölçekte tanınan sanatçıların eserleriyle diyalog içerisinde Ruzi Galeri tarafından kontemporary alanına yerleştirildiğini belirtirim. Evet, bu arada Raşit El Khalifa demişken Inhabited Great Multicolored isimli bir yerleştirmesinin de yine bu sene Contemporary İstanbul'da yer aldığını belirtelim. Küratörlüğünü Cenevre Sanat ve Tarih Müzesi Direktörü Mark Oliver Vahler üstlenmiş bu eserin. Galvanize çelik ağdan ve çok renkli toz boya kaplamadan üretilmiş bir iş bu. Kesişen ızgaralardan oluşan şeffaf bir yapım. Evet, şeffaflık ve insan ölçeği üzerinden yapısal bir formu deneyimsel bir alana dönüştürüyormuş Raşit El Khalifa. Inhabited Great Multicolored isimli anıtsal yerleştirmesi Contemporary İstanbul'da yer alacak Arne Quinz'in işiyle diyalog halinde. Evet, burada bırakacağım. Çok fazla tabii ki galeri var ama özellikle bizlere bülten ulaştıranları Açık Dergi'de kent takibinde zikrediyorum süre kısıtımdan dolayı. Şimdi İstanbul Modern'e hızlıca bir uğramak isterim. Burada yarın bir program başlıyor. Çağdaş Güneydoğu Asya sinemasına odaklanan Muson Hayallerim programı. Filipinler, Malezya, Tayland ve Kamboçya'dan 2020'lerin dikkat çeken 11 filmini bir araya getirmiş İstanbul Modern Sinema ekibi. Müge Turan'ın küratörlüğünde çalışmalarını sürdürüyor. Perşembe günü ilk gün gösterilecek. Filmlere kısaca değinme imkanını yalnızca bulabileceğim. Evet, Altın Geyik mesela Kenneth Delacruz'un yapıtım olarak öne çıkıyor. Panay Adası'nın dağlarında kuşaktan kuşağa aktarılan bir Longo söylencesinden yola çıkıyor film. Ve Hiligaynon dilinde ve bütünüyle Longo bir ekiple çekilen bir yapıt. Folklorla iç içe sıcak ve masalsı bir büyüme hikayesi olarak yarının programını Muson Hayalleri filminde açtıktan sonra Beyaz Perde'de ard arda İnsan Kaynağı ve Son Yemek isimli yapıtların yer alacağını görüyorum. Evet, İnsan Kaynağı Navapol Tamron Garatanaret'in filmi. Bangkok'ta büyük bir şirkette insan kaynakları bölümünde çalışan Fren'in hikayesini izlemekteyiz. Evet, filmin yönetmeni Die Tomorrow ve Happy Old Year filmleriyle tanınmakta. Sakin ve mesafeli anlatımıyla iş hayatının görünmez şiddetini, annelik fikrini ve gelecek kaygısını bir soruya dönüştürüyor insan kaynağında. Tamron Garatanaret yarının yapıtıyla Beyaz Perde'de olacak. Bunun yanı sıra yine Bangkok'tan bir başka hikaye. Penek Ratanaruang'ın Son Yemek'i de Muson Hayallerinin ilk gün programında yer alan bir yapıt. Evet, filmin yönetmenini Last Life in the Universe ve Invisible Waves filmleri tanıyabileceğimizi söylemiş modern sinema ekibi. Filmin görüntü yönetmeni de Christopher Doyle olduğunu belirtiyorlar. Bir kara mizah intikam hikayesi Son Yemek. Bangkok'ta genç bir aşçı olan Sao yıllar önce kendisine saldıran Korn'la yeniden karşılaştığında geçmişin hesabını kendi yöntemiyle kesmeye karar veriyor. Evet, bu Güneydoğu Asya sineması örneğinde ve de 2020'ler sonrası yapıtların yan yana geldiği Muson Hayalleri programı hakkında detaylı bilgi istanbulmodern.org adresinde de tabii ki bulunabilir. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında kentten notlarımızı bu şekilde sonlandıralım. Birazdan köşelerimizde yayınımız devam edecek. Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği kuşağı yayında sizlerle buluşacak. Ama buna geçmeden soluklanalım. Gretchen Parlato'dan bir parça daha dinleyelim. Los Angeles'lı müzisyenin The Wise Ones ismini taşıyan albümü bu hafta haftanın albümü olarak kulaklarımızda. Bu akşam dinleyeceğimiz ikinci parça ise Gretchen Parlato'ya Alan Hampton'ın eşlik ettiği It's You.

0: tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
1: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
2: Merhaba, ben Oya Ayman. Tarlanın, Pazarın, Sofranın Geleceği programında yine birlikteyiz. Bugün iklim krizinin de tetiklediği gıda krizinin çözümü için hem ekolojik hem de ekonomik anlamda dayanıklı örnekler sunan agroekoloji hareketinin en ilham verici duraklarından birindeyiz, Hatay'da. Buğday Derneği olarak Hataylı çiftçilerle 3 yıldır tarımsal üretimde onarıcı dönüşüm projesini yürütüyoruz ve bu programda projeye katılarak agroekolojik üretime geçiş yapan çiftçilerimizin bu geçişi nasıl gerçekleştirdiklerine dair deneyimlerini konuşacağız. Ama çiftçilerimizle sohbetten önce çok kısaca projenin geçmişi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi 6 Şubat depremlerinden sonra çok acı kayıplar yaşandı ve bu kayıplarla birlikte yüz binlerce insan yaşam alanını, işini, ilişkilerini kaybetti. Bu insanlar hayatta sıfırdan başlamak zorunda kaldı. En büyük yıkım ise bütün bir şehrin yerle bir olduğu neredeyse Hatay'da yaşandı ve kırsalda, köylerde yaşayanlar da şehirdekiler kadar yıkımdan etkilendiler elbette ve çiftçiler başta tohumluklarını, üretim araçlarını olmak üzere pazar olanaklarını da kaybetti. Biz de Buğday Derneği olarak bu kaybı yaşayan çiftçilere destek olmak, topraklarını onarmalarını, afetlere, krizlere dayanıklı, sürdürülebilir bir üretime geçmelerini sağlamak üzere 2024 yılında Hataylı çiftçilerle birlikte bir dönüşüm yolculuğuna çıktık, bir onarım yolculuğuna çıktık. Projeye katılan çiftçiler topraklarını nasıl onaracaklarını, suyu nasıl efektif ve kirletmeden kullanabilecekleri, hastalık ve zararlarla pestisit kullanmadan, sentetikler kullanmadan nasıl mücadele edecekleri, ürünlerini farklı pazarlama kanallarında nasıl satabilecekleri gibi pek çok konuda uzmanlardan ve yıllardır başarıyla agroekolojik üretim yapan çiftçilerden eğitim ve danışmanlık aldılar. Projenin 3. yılındayız şimdi ve artık Hatay'da 64 çiftçi agroekolojik uygulamalara geçiş yaptı.
3: Bugün bu 64 çiftçiden ikisi aramızda, eşi Gülten Hamurcu ile birlikte sebze üretimi yapan sevgili Bilal Hamurcu. Merhaba Bilal, hoş geldin.
4: Merhaba, hoş buldum.
3: Ve proje katılımcısı 5 çiftçi ile birlikte kara kılçık üretimi yapan sevgili Şeref Kıran. Hoş geldin sevgili Şeref.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
3: Merhaba, hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Evet, az vaktimiz var ama bence süreyi iyi kullanırsak birkaç soru da Hatay'da başlattığınız agroekoloji hareketinin heyecanını dinleyicilerimize yansıtabiliriz. Şimdi öncelikle sevgili Bilal Hamurcu'dan başlamak istiyorum. Bilal, neden agroekolojik üretime geçtin ve bu proje hayatında ve üretiminde neleri değiştirdi?
4: Selamlar herkese. Hatay Defne'de eşimle beraber çiftçilik yapıyoruz. Yaklaşık 3 yıldır agroekolojik yöntemler kullanarak üretimimizi sürdürüyoruz. Agroekolojik üretimdeki temel amacım şöyle söyleyeyim, insanlara temiz gıda sağlamak. En temel amacım bu tabii ki de. Pestisit kullanmadan, sentetik gübre kullanmadan, doğa dostu yöntemler ile bu işi beraberce sürdürüyoruz eşimle beraber. Buğday Derneği'nin sağladığı eğitimler ile sahada yaptığımız uygulamalar neticesinde toprağımızı temizledik, onardık. Suyumuzu nasıl koruyacağımızı ve tasarruflu kullanmayı öğrendik. Hocalarımızın uygulamalı olarak öğrettiği doğa dostu yöntemler ile girdi maliyetlerimiz azaldı. Bakın çok önemli bir husus, girdi maliyetlerimiz azaldı. Kârımız arttı bu sayede. Tüketiciler temiz gıdaya ulaşabiliyor artık. Ya yani bir çiftçi olarak daha ne isterim ben? Çok mutluyum, huzurluyum.
3: Valla Bilal, bu girdi maliyetlerinin azalması nasıl oldu? Onu da açıklayabilir misin bize? Nasıl azaldı girdi maliyetlerin?
4: Örnekle açıklayayım. Mesela
3: Lütfen.
4: Kendi gübremi kendim yapıyorum. Balıktan amino asit üretebiliyorum. Çok düşük maliyetlerde humik asit yapabiliyorum. Mikrobiyal gübre yapabiliyorum. Yani dışarıdan sentetik gübre satın almıyorum. Herhangi bir ekstra bir ürün satın almıyorum. Her şeyi kendim üretiyorum.
3: Evet, yani bu aslında agroekolojinin en önemli yararlarından bir tanesi. Çiftçinin gelirini aslında dış girdi maliyetlerini mümkün olduğunca minimuma indirerek hatta sıfırlayarak dışarıya çıkan paranın aslında cebinde kalmasını
4: Kesinlikle.
3: sağlıyor.
4: Evet.
3: Sen aslında bu yıl depremden sonraki en büyük felaketlerden birini de yaşadınız. Bir sel yaşadınız, bir sel felaketi yaşadınız Mayıs ayında.
4: Evet,
3: Ve bu sel
4: maalesef.
3: felaketinden en çok etkilenen çiftçilerden biriydin ve çok ciddi bir tahribatla karşı karşıya kaldın.
4: Evet.
3: Nasıl önlemler yaptın ve toprak onarımı konusunda neler yapıyorsun? Bütün bu felaketler karşısında agroekoloji nasıl bir dirençlilik sağlıyor sence? Onu da söyleyebilir misin?
4: Tabii. Şöyle 20 Mayıs'ta maalesef bir sel felaketi atlattık. Çok kabus dolu bir andı. Aldığımız sürdürülebilir tarım eğitimi sayesinde toprak erozyonu yaşamadık. Evet, hani üst taraftaki yetiştirdiğimiz sebzelerimiz evet zarar gördü. Ama toprağımız yerinde kaldı. Şöyle derslerde toprak erozyonunu nasıl önleyebiliriz gibi dersler almıştık biz. Tarlanın çevresini koruyucu bir bitki örtüsüyle kapladık, yani çit benzeri. Bunlar suyun akış hızını oldukça azalttı. Hani böyle de
3: Evet.
4: bir yöntem uygulandı.
3: Teşekkürler Bilal. Şimdi sevgili Şeref'e birkaç soru yönlendirmek istiyorum. Sevgili Şeref, sen projenin başından beri birlikteyiz seninle ve bu yıl aslında geçen yıl demem lazım. Projeye katılan 5 çiftçiyle birlikte Hatay'a özgü kara kılçık buğdayını yetiştirmeye başladınız. Burada heyecan verici olan hem kara kılçık buğdayının agroekolojik yöntemlerle yetiştirilmesiydi, hem de projedeki 5 çiftçinin bir araya gelerek dayanışmayla kara kılçık yetiştirmeye karar vermesiydi. Bir çiftçi projede 3 yıl sonra 11 çiftçi oldu kara kılçık yetiştiren. Bize bunun hikayesini anlatır mısın?
5: Deprem sonrasında bizler boşlukta ne yapacağımızı bilemez bir haldeyken bize güneş gibi doğan Buğday Derneği ile tanıştım. Bir arkadaşım vasıtasıyla. Dedi ki bir proje var ve Hatay'da uygulanacak. Katılmak ister misin? Geçmişten de ilgim olan çiftçilikle dedelerimizin de yaptığı fakat ben doğma büyüme bir şehirli olarak depremden sonra köyüme geldim aslında. Toprağımızı işlemeyi düşünürken böyle bir projeyle karşılaşınca buğday ekmeye karar verdik. Çünkü toprağımız buğday ekmeye elverişliydi. İlk yıl kardeşimle beraber Yayla Dağı'nın köyü olan Şenköy'de buğdayımızı ektik. Fakat bu arada Buğday Derneği'nden dolayı derslerimize gidip gelirken tanıştığımız farklı ilçelerden gelen arkadaşlarla aramızda oluşan diyalogtan dolayı ve anlaşabildiğimiz kişilerle, daha yakın hissettiğimiz kişilerle biz bunu nasıl büyütebiliriz? Nasıl sırt sırta verip birbirimize destek olarak yapabiliriz diye düşünürken Hatay'ın farklı ilçelerinden gelerek Amik Ovası'nda tarla kiralayaraktan biz kara kılçık buğdayını ekmeye karar verdik. Kara kılçık buğdayımız topraktan sofraya, geçmişten geleceğe uzanan yerel bir miras olduğu için seçtik.
3: Peki Şeref, pazarlama kısmında aslında tabii ki en önemli meselelerden bir tanesi bu.
4: Evet.
3: Proje kapsamında çok önemli. Yani sonuçta sizler agroekolojik üretim yapıyorsunuz. Evet,
4: Evet.
3: doğal yöntemlerle sağlıklı ürünler yetiştiriyorsunuz ama önemli olan bunları pazarlamak. Kara kılçığı
4: Evet.
3: pazarlamada bir zorluk çektiniz mi?
5: Kara kılçığı dönüm olarak fazlalaştıktan sonra çekmedik aslında. Burada bize destek olan KEDEV vardı. Onların aracılığıyla Doğan Şehir Sürgü Zeynep Ana Kadın Kooperatifine biz verdik tüm ürünümüzü. Aslında Önümüzdeki yılda bunu katma değerli olarak işleyip de tekrardan pazarlamayı düşünüyoruz. Bu arada kendimiz burada Hatay'da agroekoloji üzerine bir kooperatif kurma aşamasındayız. Şu
3: Evet,
5: anda
3: ben de bu çok heyecanlı gerçekten. Bundan biraz
5: görüşmelerim, evet, biz de
3: bahsetmenizi
5: çok
3: isteyecektim.
5: heyecanlanıyoruz. Şu anda hazırlık aşamasındayız. İnşallah en kısa sürede, yani önümüzdeki aylarda kooperatifimizi kurmuş olacağız ve Türkiye'de agroekolojik üretim yapan ilk kooperatif olma yolundayız. Bunun da ayrı bir heyecanını yaşıyoruz aslında.
3: Bilal, sen söylemek ister misin kooperatif kuruluşunun hazırlıkları ne durumda? Örgütlenme konusunda belki bir şeyler
4: Tabii
3: söylemek
4: ki.
3: istersin.
4: Ha, biz çiftçiler olarak pazarlama konusunda çok sıkıntılar yaşadık. Bu işi nasıl çözeriz diye konuşurken birlikten kuvvet doğar mantığıyla bir topluluk ya da birlik kurulmasına karar verdik. Hani daha önce nasıl bir topluluk olacağımızı bilmiyorduk. Bir topluluk ya da birlik. Öncelikle hani bunun bir tartışmasını yaptık kendi aramızda. Bu birlik ne olmalı? Bize nasıl bir fayda sağlamalı? Düşüncesi içinde mesela Buğday Derneği bize sağ olsunlar uzmanlardan tekrardan eğitim desteğinde bulundular. Daha sonraki aşamada birlik nedir? Nasıl kurulur? Ne işe yarar? Kazanımları nedir? Bize uyabilecek en iyi yapı nedir? Gibi soruların cevaplarını da vermiş oldular sağ olsunlar. Türkiye'nin ilk agroekolojik üretim pazarlama kooperatifini kurmayı hedefliyoruz şu anda. Ve bu işte oldukça da yol kat ettik. Şu anda kuruluş aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Tüzüğü yazacağız, yani yakın bir zamanda kurallarımızı yazacağız. İyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim.
3: Evet, bu harika. Şu anda 33 kadar çiftçi var birliğe üye olmuş.
4: Evet evet.
3: Değil mi?
4: Evet, daha da artacağını biliyorum,
3: Evet.
4: yani arkadaşlarla devamlı irtibat halindeyiz.
3: Evet. Yani bu çok heyecan verici gerçekten. Büyük bir yıkımın ardından biraz şey gibi geliyor bana. Küllerinizden yeniden doğuyormuşsunuz gibi
4: Evet,
3: geliyor.
4: doğru.
3: Bilmiyorum, tabir doğruysa eğer.
4: Doğru, evet.
3: Bu çok heyecan verici çünkü bir yandan da bütün Türkiye'ye afetlere ve krizlere dayanıklı tarımsal üretim konusunda bir örnek de oluşturuyorsunuz. Hem üretim yöntemleri, hem pazarlama yöntemleri, hem de örgütlenme olarak. Son birkaç cümle söylemek ister misiniz?
5: Bizlere destek olup yüzümüzde gülücükler açtıran herkese, ama herkese çok teşekkür ediyoruz biz. Hep beraber varız, güçlüyüz ve biz Hatay'dan güneş gibi doğacağız. Teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok anlamlıydı. Hem bu program hem de yaptıklarınız. Birkaç hafta sonra da Hatay'a geleceğim zaten. O zaman daha uzun uzun konuşuruz. Zaten bu radyo programı bir ilkti. Bundan sonra Hatay'dan başka programlarda da Hatay üretimde neler olduğundan bahsedeceğiz. Çok teşekkürler katıldığınız için. İyi ki varsınız.
4: Çok
3: Bütün
4: teşekkür ederim.
3: çabalarınız ve
4: Sağ
3: bütün
4: olun. Teşekkür
3: emeğiniz
4: ederim.
3: için çok çok teşekkürler. Siz emek vermeseniz, çabalamasanız buralara gelemezdik. Çok teşekkürler. Evet, biliyoruz ki depremlere dayanıklı planlanıp inşa edilen kentlerde afetler bu kadar büyük bir yıkıma neden olmuyor. Aynı şekilde kırsalda da dayanıklı sürdürülebilir sistemler kurulabilirse afetlerde ve krizlerde yıkımın bu kadar büyük olmayacağını bunu da biliyoruz. Ve Hatay'daki projede de öncelikle çiftçilerin afetlere ve krizlere dayanıklı olabildiğince kendine yeterli sistemler oluşturabilme yolunda çabalamaları çok kıymetli. Ve hem Türkiye'ye aslında dünya ölçeğinde örnek oluyorlar. Bu noktada eğer proje hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız Hatay için birlikte.org adresine göz atabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi programımızı iklimleri değil, üretim yöntemlerini ve tüketim alışkanlıklarını değiştirin diyerek bitiriyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.
0: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
1: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
6: Açık Dergi.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tayfun Pirselimoğlu'na teşekkür ederiz.
8: Ködüle müzik ya.
9: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
10: Reklamlar.
11: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.
4: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın, değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
5: William Shakespeare, 66. Sone.
4: Çeviren Can Yücel.
6: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Dönemler Arası. Kanunlar ve Karşı Sesler.
3: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miran. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
4: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Sesler programında hoş geldiniz. Ben Hatimet. Bu hafta biraz sesin olmadığı yerlere bakmak istiyorum. Müziğin içindeki eslere, yani suslara, resimdeki boşluklara, bir şeyin söylenmediği ya da gösterilmediği anlara. Bir ses bittiğinde hemen ortadan kayboluyor mu? Hayır. Bazen zihnimizde, belleğimizde bulunduğumuz yerde bir süre daha devam ediyor o ses. Bugün biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bir süredir kanonlardan, karşı seslerden, kimlerin duyulduğundan ve kimlerin duyulmadığından söz ediyoruz burada. Bazen bir sanatçının neden kanona girdiğini, başka bir sanatçının neden dışında kaldığını konuştuk. Bazen bir müzik eserinin başka bir sanat eserlerini, başka bir sanat eserini nasıl etkilediğine baktık konuklarımla birlikte. Ama bütün bunların arasında daha sessiz bir şey de var. Açıkçası üzerine düşünmeye değer olan, bir sesin olmadığı zaman, bir resimde boş bırakılmış bir alan, bir müzik eserinde beklediğimiz sesin gelmediği o andan söz ediyorum. Ve belki de bütün bunlar düşündüğümüz kadar sessiz değiller. Ya da buna ilk olarak sessizlik demediğimiz anlar bunlar. Şimdi önce bir müzikteki boşluğu dolduralım. Boşluğa bakalım istiyorum beraber. Önce bir eser dinleyelim. Debussy'den De Par Sur Neige, Karda Ayak İzleri.

Evet, bu eserden sonra söylemek istediğim bazı şeyler var. Bu eser üzerine bu şarkıyı dinledikten sonra, eseri dinledikten sonra daha doğrusu bir müzik eserini dinlerken biz genellikle sesleri takip ediyor gibiyiz. Yani nota gelir, geliyor, bitiyor, başka bir nota geliyor, bir ritim kuruluyor. Ve değişiyor ritim, kurulan ritim. Başka bir melodi başlıyor, başka bir yere doğru evriliyor falan. Ama seslerin arasında kalan zaman da müziğin bir parçası sonuçta. Hatta bazen o aralık duyduğumuz ses kadar belirleyici olabiliyor bizim için, dinleyen için. Bir sesin bitmesiyle birlikte zihnimiz hemen boşalmıyor. Az önce duyduğumuz sesi hala taşıyoruz zihnimizde. Bir sonraki sesin ne olacağını bekliyoruz. Dolayısıyla müzikte sessizlik aslında tam anlamıyla sessizlik olmayabilir. Çünkü dinleyen kişi hala orada, hafızasıyla orada, beklentisiyle. Az önce duyduğu sesle birlikte orada tam olarak. Bir es verildiğinde müzisyen sussa da, susuyor olsa da dinleyici susmuyor. Dinlemeye devam ediyor yani. Belki de esin ilginç taraflarından bir tanesi bu. Ya da benim için bu yani. Çalınmayan şey de dinlemenin içine giriyor. Bunu özellikle John Cage üzerinden düşünmek mümkün. Bu programda da düşündük beraber konuğumla. Cage'in müziğinde sessizlik, müziğin karşısına yerleştirilmiş bir yokluk olarak değil, dinleme biçimimizi değiştiren bir araç olarak çıkıyor. Yegane belki de amaçlarından birisi de bu Cage'in. Bunun en bilinen, hepimizin neredeyse aşina olduğu örneği de 4.33 eseri. Eser boyunca icracının alıştığımız anlamda bir şey çalmadığını biliyoruz. Ama bu o süre boyunca hiçbir şey olmadığı anlamına da gelmiyor. O sırada salonda ne varsa duyulmaya başlıyor. Ayak sesleri, yani salondan artık bir süre sonra çıkan insanların ayak sesleri, hareketler, sandalyenin sesi, dışarıdan gelen korna sesi, havanın sesi gibi icra edilmeyen oradaki konser eseri dışındaki sesler. Normalde müziğin dışında bırakacağımız bütün bu sesler bir anda dinlemenin içine giriyorlar. Cage'in yaptığı şey belki de sessizliği üretmekten çok sessizlik dediğimiz şeyin ne kadar mümkün olduğunu bize göstermek dolayısıyla. Çünkü tamamen sessizlik mümkün olmayan, imkansız bir şey belki de. Burada görsel sanatlarla çok güzel bir paralellik kurduğunu düşündüğüm bir eserden söz edeceğim. Bir resme baktığımızda boş bir alan gördüğümüzde orada o alanı çoğu zaman boş diye adlandırıyoruz. Ama gerçekten boş mu acaba? Bir yüzeyin üzerinde hiçbir figür olmaması, orada hiçbir şey olmadığı anlamına gelir mi sizce? Yani tam tersine aslında boşluk bazen gözümüzün hareketini belirler. Bize nerede duracağımızı, nereye bakacağımızı söyler. Bir figürün çevresindeki boşluk o figürün nasıl görüneceğini değiştirir esasında. Düşünün ki resimdeki o boşluk yalnızca eksik bırakılmış bir yer haline gelmediğini görürüz bir süre sonra. Eserin kendisini kuran temel şeylerden biri olur hatta. Burada da bu programı yazarken, düşünürken aklıma gelen eserlerden birisi Robert Rauschenberg'in beyaz resimleri oldu. Ben bunu düşünürken sizin de yani kayıttan dinliyorsanız eğer durdurup önünüze o eseri açmanızı rica edeceğim sizden. Beyaz yüzeyler İlk bakışta gerçekten de hiçbir şey göstermiyor. Evet, öyle gibi duruyor ama yüzeye düşen gölge değişiyor. Işık değişiyor mesela. Etrafındaki insanlar değişiyor. Bulunduğu mekan da değişiyor ve dolayısıyla resmin kendisi değişmiş oluyor. Cage'in bu resimlerle ilişkisi de bu anlamda önemli. Çünkü Rauschenberg'in beyaz yüzeylerinde olduğu gibi John Cage'in sessizliğinde de sanat eseri, o sanat yapıtı yalnızca sanatçının yaptığı şeyden oluşmuyor. Çevresindeki dünya işin içine giriyor artık. Bu noktada sanatçı geri çekiliyor hatta. Artık modern sanatla birlikte de konuştuğumuz konulardan birisi olur bu. Ve geri çekildiği yerde de başka şeyler duyulmaya, görülmeye artık başlamak zorundadır. Bence burada en ilginç olan şey şu. Benim ilgimi çeken şey bu ki sanat yapıtı etkisini yalnızca içinde bulunan o dinamiklerle düşünmek zorunda artık olmayışımız. Bazen bulunmayan şey eserin bir parçasıdır. Bir müzik eserinde susulan an esere dahildir. Bir resimde bırakılan o boşluk
izlediğimiz o boşluklar esere dahildir. Bir konuşmada söylenmeyen kelime de dahildir o konuşmaya. Bir arşivde bulunmayan kayıt, aranan o kayıt, müzede yer verilmeyen o tüm sanatçılar sanatın içindedir, esere dahildir. Yani bunların hepsi birbirinden çok farklı şeyler olsa da hepsinin ortak bir tarafı var. Bize bir sınır gösteriyorlar. Neyin içeride, neyin dışarıda olduğunu gösteriyorlar. Yani işte neyin duyulabilir ya da görünür olduğunu. Belki de neyin görünmez kalacağını, kalmaya devam ettiğini hatta. Bu program boyunca kanon meselesine dönerken aslında sık sık etrafında dolaştık biz bu meselenin. Kanon yalnızca kimlerin dahil edildiğiyle oluşmuyor dedik. Kimlerin dışarıda kaldığı da onun kanonun bir parçası. Karşı ses dediğimiz şey tam olarak burada ortaya çıkıyor. Bazen yüksek sesle konuşan bir ses olarak, bazen de başka türlü bir müzik olarak, bazen o kurumun dışında kalan bir pratik olarak, birkaç hafta önceki bölümümüzde konuştuğumuz gibi, bazen de uzun süre hiç duymayan bir ses olarak karşımızda bu karşı ses. Hatta belki karşı ses her zaman yüksek sesle konuşmak zorunda da değil. Bazen yalnızca başka bir yerde durması yeterli onun karşı olması, karşı ses olması için. Görünür olanın yanına başka bir şey koyması yeterli hatta. Bir boşluk yaratması bazen. Şimdi bir eser daha dinletmek istiyorum size. Bugünkü programımızda iki eser dinleyeceğiz ve ilk defa araya eser koyarak dinliyoruz. Program sonuna değildi, araya. Şimdi Arvo Pärt'ten Spiegel im Spiegel, aynadaki ayna eserini dinleyelim. Bu eserde yine beni ilgilendiren şey müziğin zaman duygusunu nasıl değiştirdiği, müziğin kendi zaman algısını. Bir şey oluyor ama şunu dinlemenizi isteyeceğim. Bir şey oluyor ama acele etmiyor. Ses geliyor, uzuyor, kayboluyor, sonra başka bir ses geliyor ardından. Ama dinlerken müziğin bir yere götürmesinden çok bizi bir süre aynı yerde tutma hissini anlayabiliyoruz. Belki de bugün konuştuğumuz şey için iyi bir örnek bu eser diye düşündüm. Çünkü bazen müziği anlamak için onun içinde gerçekleşen şeylere değil, o dinamiklere değil, bize ne kadar süre bıraktığına da bakmak gerekiyor. Şimdi Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel gelsin.

Bir süre önce bir sesin bittiğinde hemen kaybolmadığını söylemiştim. Belki bunun başka bir tarafı daha var, başka bir anlamı. Bazı sesler gerçekten duyulduğu anda bitiyorlar. Ama bazı şeyler kalıyor. Bir şarkı mesela, bir konuşma, birinin söylediği cümle, bir konser ya da radyoda duyduğumuz ses, bazı sesler. Bunların hepsi bir noktada sona eriyor. Ama sona ermekle yok olmak aynı şey değil. Tam yine böyle biraz daha derinlemesine inmek istediğim ve düşünmek istediğim şeylerden birisi. Sesin kendisi ortadan kalkıyor olsa da kayıt kalıyor, hatırası, belleği kalıyor onun. Bedenin hatırladığı bir ritim kalıyor daha doğrusu. Bir başkasının zihninde oluşmuş bir görüntü veya sanatın biraz da bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. O görüntüyle, o bellekle. Bir şeyi olduğu haliyle sonsuza kadar korumak dan söz etmeyelim yani her zaman. Bir şeyin kendisi artık orada olmadığında ondan geriye ne kalacağını da düşünmek. Müzeler bunu mesela nesneler üzerinden yapıyorlar. Arşivlerde de bir belgeler tarıyoruz, görüyoruz. Belgeler üzerinden gidiyor. Kayıtlar var, sesler üzerinden. Fotoğraflar izliyoruz, görüntüler üzerinden. Ama hiçbir kayıt kaydettiği şeyin kendisi değil aslında. Bir konserin kaydı da konserin kendisi olmadığı gibi. Bir insanın fotoğrafı o insan olmadığı gibi. Ya da bir mektup mesela, onu yazan kişinin kendisi değil. Yine de bütün bunlara bakıyor, dinliyoruz ve bir şeyin hala orada olduğunu hissediyoruz. Belki sanat eserlerinin bizi bu kadar uzun süre meşgul etmesinin nedenlerinden biri de bu diye düşünüyorum. Yani artık olmayan bir şeyle karşılaşmamızı sağlamaları. Bir zamanlar söylenmiş bir sözün bugün yeniden duyulması, bir zamanlar yapılmış bir resmin bugün yeniden görülmesi, bir müziğin, bestecinin ölümünden karşılaşmamızı sağlamaları. Bir zamanlar söylenmiş bir sözün bugün yeniden duyulması, bir zamanlar yapılmış bir resmin bugün yeniden görülmesi, bir müziğin, bestecinin ölümünden yıllar yıllar sonra hala çalınması.

0: bir eserin kendisi kadar önemli. Çünkü boşluk bize orada olmayanı da hatırlatabiliyor. Kanonun nasıl oluştuğunu konuştuk bu programda. Programın başından beri karşı ses dediğimiz şeyi farklı biçimlerde düşündük. Müzik tarihinin bize öğrettiği isimleri yeniden düşündük bazı bölümlerde. Başka türlü çalışan sanatçılara, başka türlü dinleme biçimlerine baktık. Bazen müzik üzerinden görsel sanata baktık, bazen görsel sanatlar üzerinden müziği yeniden dinledik. Çağırdığım özel konuklarımla birlikte. Bugün geldiğimiz yerde sanırım bütün bu soruların yanında başka bir soru daha beliriyor bizim için. Bir sesin duyulması kadar onun ne kadar süre hatırlandığı da önemli olabiliyor bazen. Çünkü bir ses duyulduğu anda ortadan kaybolabilir. Ama bir başkasının hafızasına girdiğinde artık yalnızca ses olarak kalmaz, başka bir şeye dönüşür. Bir hatıraya, bir çağrışıma, bazen bir karşılık bulduğu başka bir anlama ve bir karşı sesi aslında. Bazen biraz önce konuştuğumuz gibi, bazen de yalnızca bir boşluğa. Bu bölümü hazırlarken hiç son bölüm gibi gelmedi bana. Son bölümde konuşmak istediğim temel mesele de buydu aslında. Biraz birkaç bölümdür arkadaşlarıma emanet ettiğim bölümlerde sıralamalar ve konuklar değişmiş olsa da son bölüm en azından istediğim gibi içime sinerek bitiyor. Tabii her bölüm içime sindi. Umarım herkesin, dinleyen herkesin içine sinmiş ve keyifle dinlemiştir. Bu yüzden bugün konuştuğumuz şey programın sonuna bu kadar yakışacağını ben aslında sonradan fark ettim. Mesela bir radyo programı bir noktada susuyor, susacak, mikrofon kapanıyor, konuşma sona eriyor ama burada ses bütünüyle kaybolmuyor. Bir program boyunca ya da mesela bu program boyunca konuştuğumuz şeyler, dinlediğimiz müzikler, konuklarımızın anlattıkları, belki bir cümle, belki bir ses, belki de yalnızca bir soru birilerinin zihninde kalıyor, kaldı ya da en azından öyle umut ediyorum. Benim için de önemler arası kanonlar ve karşı sesler biraz da bunun üzerine kurulu bir programdı. Kimin konuştuğuna bakarken kimin sustuğunu düşünmek, bir şeyi dinlerken başka neleri duymadığımızı fark etmek üzerine düşünüyorum. Bir eserin merkezine bakarken kenarında ne kaldığını da merak etmek aynı zamanda ve bazen cevap vermek yerine biraz durmak. Bugün müziğin içindeki eslerden, resimdeki boşluklardan ve sessizliğin içinde kalan seslerden söz ettik. Belki de programın sonuna geldiğimiz yer tam olarak burası. Yani her şeyi söylemek zorunda değiliz. Her boşluğu doldurmak zorunda değiliz. Bazen bazı seslerin bir süre sessiz kalmasına da izin verebiliriz, izin vermeliyiz. Ben Hatimet, Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Sesler programının son bölümündeyiz. Bu programı dinleyen, benimle birlikte düşünen, itiraz eden, başka sesler öneren, konuk olan, müzik seçen, bize o müzikleri dinleten, programı hazırlarken yanımda olan herkese çok çok teşekkür ederim. Ve tabii ki Açık Radyo'ya, bütün ekibe, öncelikle yayın koordinatörümüz sevgili Didem ve tüm yayın ekibine, arkadaşım Nazlı'ya, prodüksiyon ekibi Feryal, Selahattin, Salih, Dila ve Andrea'ya. Şimdi buradan hepsine çok teşekkür ediyorum tekrardan ve mikrofonu kapatıyorum. Dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Açık radyonuz, apaçık radyonuz hep açık kalsın. Başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Sesler.
2: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
3: Açık Dergi.

0: C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Değirmencioğlu'na teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Hüsnü Kuruntu.
3: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
0: Hazırlayan ve sunan Esra Öner.
4: Hüsnü Kuruntu'nun 17. bölümüne hoş geldiniz. Yayın dönemi başlamadan önce 17 bölümün 17 başlığını en baştan belirlemiştim. Daha ilk bölümü yayınlamadan önce de yani elimde bir liste vardı. Aslında önümüzdeki 17 hafta boyunca ne yaşayacağımı, kimlerle konuşacağımı, neye sinirleneceğimi, neyi fark edeceğimi, hangi cümlenin aklıma takılacağını bilmiyordum. Yine de her hafta en baştan belirlediğim bu 17 haftalık listenin altını doldurmaya başladım. Şimdi sezonun sonunda dönüp geriye bakınca şunu fark ediyorum ki en başta ben bu listeyi belirlediğimde aslında gelecekte ne yaşayacağımı bilmiyordum ama yaşayacaklarımı hangi başlıklar altında düşüneceğime çoktan karar vermiştim. Belki de bu yüzden 17 hafta boyunca aslında hayatı bu 17 başlık üzerinden görmeye başladım. Mesela Saflar Yeterince Sıkı mı bölümünde aslında bu konsept üzerine düşünürken insanların birbirlerini görünmez biçimde nasıl hizaya soktuklarını düşünmeye başladım. Gerçeklikte Pazarlık bölümünde birinin basitçe ben sadece gerçekçiyim demesi benim için sıradan bir cümle olmaktan çıktı. Yani bu başlıklar altında hayatı incelemeye başladığımda aslında neye dikkat ettiğim çokça değişti. Genel olarak da bu böyledir zaten. Bir şeyi aramaya başladığımızda onu daha çok görmeye başlarız. Daha kolay buluruz. Mesela yeni bir kelime öğreniriz. Bir anda her yerde karşımıza çıkmaya başlar. Birinden şüpheleniriz. Söylediği her cümlenin içinde bir şekilde bu şüphemizi doğrulayacak küçük ipuçları bulmaya başlarız. Birine aşık oluruz. Normalde hiçbir anlam taşımayacak ayetler anlam kazanmaya başlar. Hayatta da biraz böyle. Önce başlığı koyuyoruz. Sonra bu başlığın altını dolduracak şeyleri toplamaya başlıyoruz. Bu sezon boyunca da yaptığım şey bundan hiç farklı değildi. Her hafta yaşadıklarım içinden bazı olayları seçtim ve bu seçtiğim olayları o haftanın başlığının altına yedirdim. Aslında birbiriyle hiç bağlantısı olmayan şeyler arasında bağlantılar kurdum. Bazılarını yan yana getirince daha önce hiç orada olmayan bir anlam çıktı ortaya. Yine geriye bakıp düşününce soruyorum kendime. Yani ben bunları düşündüğüm için mi bu başlıkları yazdım? Yoksa zaten bu başlıkları yazdığım için mi bunları düşünmeye başladım? Muhtemelen ikisi de. Çünkü bir şeyi yaşarız, onun hakkında bir hikaye kurarız. Sonra kurduğumuz hikaye bundan sonra yaşayacağımız şeylere nasıl bakacağımızı belirler. Bu programın Hüsnü Kuruntu'nun bu sezon boyunca dönüp dolaşıp aynı yere gelmesinin sebebi de biraz bu olabilir. Çünkü sezon boyunca hastadan, arzulardan, gerçeklikten, aidiyetten, döngülerden, başkalarının gözünden ya da kendi gözümüzden kendimize bakmaktan bahsettim hep. Ama dönüp dolaşıp hep hayatın kendisiyle hayatımız hakkında anlattığımız hikaye arasındaki asıl mesafe benim konum oldu. Hep bu tema üzerinde gidip geldim. Şimdi bu 17 haftanın sonunda listeye tekrar baktığım zaman başlıkları tek tek anlayabiliyorum, ayrıştırabiliyorum. Neden onları yazdığımı da hatırlıyorum. Ama hiçbiri bana aynı yakınlıkta gelmiyor. Tabii ki ben bunları çözdüğümü artık oldum demeyi kastetmiyorum. Çoğunun cevabını hala bilmiyorum bile. Ama net olarak şunu söyleyebilirim ki bu yazdığım başlıklar hakkında artık eskisi kadar düşünmüyorum. Genel olarak bir meselenin hayatımızdan çıkması için, bir sorunun çözülmesi için aslında o mutlak sonucu arıyoruz. Ama bazen cevap hiç gelmiyor. Bir bakıyoruz artık eskisi kadar kafamızı yormuyor bu problem. Ve hayatımızdan çıkıp gidiyor. Her gün düşündüğümüz, her saat düşündüğümüz problem artık haftada bir, belki ayda bir aklımıza gelir oluyor. artık hayatımızı onun etrafında organize etmemeye başladığımızı fark ediyoruz. Ya bu tabii ki cevabı bulduğumuz için, mutlak cevaba ulaştığımız için olmayabilir. Aslında başka sorular sormaya başladığımız için o dönem artık geçerliliğini kaybediyor. Bu yüzden geçmişte kendime bakıp ne kadar gereksiz şeyleri dert etmişim demek de istemiyorum. Bunu da sevmiyorum zaten. Çünkü olsa da hiç de gereksiz değillerdi. Bu 17 bölümü düşününce hakikaten şunu söyleyebiliyorum kendime. İnsanın eski haliyle kurabileceği daha adil bir ilişki var ki burada eski hal derken çok da uzak bir varoluştan bahsetmiyorum. Başka bir soruna geçmeden hemen önce hali hazırdaki soruna kafa yorarken ki halimizi düzeltmeye, bugünkü aklımızı vermeye çalışmadan sadece onu biraz da desteklemek ve arkasında olmak, iyi ki bunları dert etmişsin diyebilmek. Hüsnü Kuruntu'nun bu yayın dönemi boyunca anlattığım her şeye karşı da biraz böyle hissediyorum. Tüm bu anlattıklarım bir ara benimdi. Bir ara ben böyle biriydim. Hatta belki bu dönem boyunca onlar hakkında çokça konuştuğum için normalde olması gerekenden çok daha fazla benim oldular. Çünkü onları aradım, her hafta onlar için örnek topladım, onların içinden dünyaya baktım. Sonra her hafta her bir başlığı burada biraz da olsa bırakıp bir sonrakine geçtim. Şimdi elimde bu 17 haftanın bir düşünce kaydı var ama belki daha doğru ifade şu olabilir. 17 hafta boyunca neyi düşündüğümün değil de neyi düşünmeden duramadığımın kaydı var elimde. Bu son bölümün başlığını da en başında bir ara mutlaka görüşelim koymuştum. O zaman neden olduğunu bilmemekle birlikte şimdi çok daha iyi anlıyorum tabii. Çünkü bu cümle ne tam bir veda ne de böyle gerçek bir geleceğe yönelik plan ifade ediyor. Bir şeyi reddetmeden onunla aramıza sağlıklı bir mesafe koymanın çok insani bir yolunu arıyor biraz da. Sonuç olarak bunların hepsi bir ara bendim. Evet, bunlara kafa yordum. Evet, bunlara çok dikkat ettim ama şu an başka şeylere dikkat ediyorum. Bu bile yeterince büyük bir lüks bir insan için. Dikkatini başka bir şeye verebilmek. Haftaya görüşmek üzere.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
3: Açık Dergi.
4: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Hüsnü Kuruntu ile birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Esra Önel'e çok çok teşekkür ediyoruz. Açık Dergi içerisindeki son bölümünü dinledik hep birlikte. Evet, hatırlatayım. Açık Dergi yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olacak. Kültür ve sanat çevresinden pek çok haber ve müzikle bekliyoruz hepinizi. İlk sen Mavi Tuna, ben teknik masada Feryak abi ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
0: Günün sözü.
5: Jeopolitik bölünmeler derinleşti. Eşitsizlikler şiddetlendi. Güven sarsıldı. İklim krizi uzak bir uyarıdan günlük bir gerçekliğe dönüştü. Yapay zeka ise onu yaratanları bile hazırlıksız yakalayacak bir hızla ilerledi. Özellikle süper güçlerin, güçlerinin o kadar da süper olmadığını kabul etmeleri gerekiyor. Güçlerinin sınırları var. 10 yıldır sürdürdüğü Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nin son genel kurul konuşmasını yapan Antonio Guterres, küresel sorunlara dikkat çektiği konuşmasında bu sözleri söylerken, Gazze'de yaşananların genel sekreterlik görevi boyunca tanık olduğu hiçbir şeye benzemeyen bir yıkım olduğunu belirtti. Ve de konuşmasının iklim kriziyle ilgili bölümünde fosil yakıt şirketlerinin dünyayı açık bir lağım gibi görerek karbon emisyonlarını atmosfere saldıklarını söyledi. The Guardian.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Değirmencioğlu'na teşekkür ederiz.
2: Yani ben doğduğumda da annem Açık Radyo dinliyordu. Ondan ben de öğrendim. Birlikte dinlemeye başladık.
3: Fazla gelmedi mi sana oradaki laflar falan?
2: Hayır.
3: Vallahi müthiş değil mi? Yani harika.
0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
4: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.
14: Ahengi Hengame.
15: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Ahenge Hengame'ye hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi programı bir şarkıyla açtık. Bu duyduğunuz enfes soul şarkısının adı Peaceful idi. Al Johnson'ın 1978 tarihli aynı ismi taşıyan Peaceful isimli albümünden seçtik sizin için. Bu hafta Alper bize iki enfes albüm seçti.
1: Evet, ne zamandır Ahenge Hengame'de caz çalıyorduk. Biraz soul tarafını herhalde ihmal etmiş olduk. O nedenle derhal bu eksiğimizi kapatalım dedik. Ve 1970'lerden iki nispeten az bilinen albümle bugün karşınızdayız. Senin de söylediğin gibi Peaceful albümüyle başladık. Birazdan Al Johnson'ı kısaca tanıtacağız. En önemli albümü olduğunu söyleyebiliriz. Çok da albümü yok zaten ama bu kayıt tabii özellikle geniş sahnesiyle, yaylılarla birlikte, perküsyonlarla ve tabii ki Al Johnson'ın
0: klavyesi gayet, ve vokali.
1: Evet, o kelimeyi getirmeye aklıma çalıştım. Böyle hani soul müziğe uygun sadasıyla gayet güzel bir albüm. Buradan 4 parça çalacağız. Şimdi dilersen hani ilk parçanın ardından biraz bu albümden bahsedelim. Bir kere Al Johnson, 1948 doğumlu. 2013'te de onu kaybetmişiz. 1960'ların sonlarına doğru müziğe başlamış The Unifix grubuyla ve burada aslında başarıyı da başlangıçta kısa sürede elde etmişler.
0: Harvard Üniversitesi'nde okurken bölüm arkadaşlarıyla birlikte The Unifix grubunu kurmuş. 1960'ların sonunda çıkardıkları, hatta tam 68 yılında Court of Love isimli şarkıları R&B listesine girmiş. Yeni bir grubun ilk single'ı için oldukça büyük bir başarı bu. Sonrasında ard arda 45'likler yani single'lar çıkarmışlar ama ilk albümlerini yapar yapmaz grup dağılmış. Herkes kendi yoluna gitmiş. Ve Alfred Orlando Johnson, müzisyenimiz de soul müziğe başka kulvarlardan devam etmiş.
1: Aslında session müzisyenliği de yapmış. Yani birçok farklı müzisyene stüdyo kayıtlarında da çalmış onlarla birlikte. Hatta burada çok önemli isimler var. İşte Roberta Flack var mesela. Gene nispeten az bilinen o özellikle hani neredeyse senfonik soul diyebileceğim Whispers grubu var. Dana Hathaway ile de işbirlikleri var.
0: Evet, biraz önce zikrettiğim Court of Love şarkısının aranjörü de Dana Hathaway. Onun öncesinde Tata Vega, Special Delivery, Positive Change, Dennis Williams, ileriki yıllarda da Norman Conners ile çalışmış. Tabii, prodüktör, yapınca, aranjörlük evet. Yapmış onlarla.
1: Zaten evet aslında Al Johnson da oldukça farklı yetenekleri olan bir müzisyen. Yani prodüktör, aynı zamanda işte soul müzisyeni ve tabii ki tuşlu çalgılar da çalıyor. Şimdi Peaceful albümünden 3 tane parça daha istersen çalalım. Ama hemen onu da söyleyelim. Bu albüm 1978 tarihli. Sonra 1980'de bir albüm daha yapıyor galiba,
0: evet,
1: değil mi?
0: Back for More ismini taşıyor.
1: Evet, kısa bir ara veriyor müziğe. Sonra bu albümü yapıyor. Ama ondan sonra da pek bir ses çıkamıyor kendisinden.
0: Ta 1998 yılına kadar. My Heart is an Open Box isimli albümü de aslında son albümü gibi bir şey. Çünkü 2013 yılında öldükten sonra
1: bir posthumous albüm geliyor.
0: Evet, 2014 de yayınlanmamış parçalarını bir araya getirip Him or Me adıyla yayınlıyorlar.
1: Evet, dilersen şimdi parçalarımızı anons edelim ve bu albüme, bu ilk albümümüze böylelikle veda edelim.
0: Öncelikle Since You Walked Out of My Life'ı dinleyelim. Sonra I've Got My Second Wind diyecek. Sonrasında Come Check Out This Love şarkısını dinleyeceğiz. Hepsi aşkla ilgili şarkılar olmuş.

0: Ahenge Hengame'de 3 şarkı dinlediniz biraz önce üst üste. Al Johnson'ın 1978 tarihli Peaceful albümünden seçtik bu şarkıları sizin için. Come Check Out This Love'du son olarak duyduğunuz. Ondan önce I've Got My Second Wind demişti Al Johnson. Ondan önce ise Since You Walked Out of My Life diye sevgilisinden şikayet etmişti.
1: Tam ismiyle Alfredo, Alfred miydi?
0: Evet. Alfred.
1: Alfred.
0: Orlando Johnson.
1: Johnson. Bugün çalacağımız iki albümden biri böyleydi. Ama bu albümde gayet önemli müzisyenler de var. Onları da analım.
0: Hemen söyleyelim. Al Johnson'ı vokalde ve tuşlu çalgılarda dinliyoruz. Paul Martinez bass'ta. Orlando Johnson.
1: Bugün çalacağımız iki albümden biri böyleydi. Ama bu albümde gayet önemli müzisyenler de var. Onları da analım.
0: Hemen söyleyelim. Al Johnson'ı vokalde ve tuşlu çalgılarda dinliyoruz. Paul Martinez bass'ta. Bernard Purdy ki Alper'in favori

0: Ayrıca müzisyene American Star Orchestra eşlik ediyor. Yaylılarda, üflemelerde ve vibrafonda.
1: Evet. Bu albümden bir başka son derece lezzetli bir soul albümüne daha geçelim. Bu seferki albümümüzün adı I'll Be Your Rainbow. Senin gökkuşağın olacağım. Bugünlerde Türkiye'de gökkuşağıyla çok uğraşılıyor biliyorsunuz. Gökkuşağı severleri de buradan bu albümü hediye edelim. Ve müzisyenimiz Bobby Wilson. Bu arada Bobby Wilson'a geçmeden önce Al Johnson'ın az önce bahsettiğimiz 1980 tarihli Back for More albümünün de ünlü Japon plak şirketi P-Vinyl tarafından yeniden basıldığını ve bir zamanlar soul severler arasında kült albüme dönüşen, pek nadiren bulunabilen bu albümde artık yeniden biraz daha kolay bulunabildiğini söyleyelim. Belki ilerleyen haftalarda Al Johnson'a bu albüm vesilesiyle yeniden döneriz. Şimdi bu Al Johnson albümünde kimlerin çaldığını gördük. Biraz bilgiler de edindik ama Bobby Wilson'da iş ne yazık ki değişiyor.
0: Son derece gizemli bu albüm. Çünkü internette bilgilerine rastlamak mümkün. Ama Bobby Wilson'ın hangi müzisyenlerle çaldığını, kimlerin eşlik ettiğini bir türlü bulamadık. Albümün kapağında da yazmıyor bu bilgiler. Sadece örneğin bu albüm prodüktörlüğünü Vernon Block'un yaptığı birkaç yerde söyleniyor. Bobby Wilson'ın vokalde olduğu, beste ve aranjmanları yaptığı, Mike Lewis'in yaylı çalgılarda olduğu, bir de ünlü soul grubu The Jones Girls'ün geri vokalde olduğunu öğrenebiliyoruz.
1: Harika, bu kadarı da yeter. Zaman zaman Marvin Gaye vokalini de hazırlatıyor Bobby Wilson bana. Şimdi hemen dilersen iki şarkıyla bu albüme merhaba diyelim.
0: Öncelikle Deeper and Deeper şarkısını dinleyelim. Onun ardından albüme ismini veren I'll Be Your Rainbow şarkısına kulak verelim.
2: Hey babe, I don't think you realize what you're doing to me. I find myself going through changes, doing things like I never thought I'd do before. And it's a groove, baby. Day by day, day by day.

0: Apaçık Radyo'da Ahengi Hengame'yi dinliyorsunuz. Bu hafta iki nefis soul albümüne ayırdık programımızı. Son olarak duyduğunuz Bobby Wilson'dan iki şarkıydı. I'll Be Your Rainbow isimli şarkıyı dinledik ki aynı zamanda albümün ismi bu. Ondan önce de Deeper and Deeper şarkısını dinlemiştik. 1970'lerdeyiz yine bu hafta ve 1975 tarihli bu albüm.
1: Evet, bu 6,5 dakikalık parçaları seviyorum. Soul şarkılarını gerçekten de bir jam oluveriyorlar. Bobby Wilson bu albümü yayınlamadan önce 1964'ten itibaren 45'likler yayınlamış sanırım, 8-10 tane civarında. Ama bunlar çok fazla bir ticari başarı elde edememiş ve zaten bugün dinlediğimiz albümü de kendisinin tek albümü, başka bir 33'lük kaydına rastlayamıyoruz diyelim ve ekleyeceğin başka bir nokta yoksa bence hemen 3 şarkıyı daha dinleyicilerimize iletelim.
0: Albüm Amerika'nın 3 farklı şehrinde 3 farklı stüdyoda kaydedilmiş. Bunu özellikle vurguluyor internet siteleri ve de albüm kapağı. Detroit'te, Philadelphia'da ve Miami'de farklı stüdyoların farklı mühendisleri işin içinde.
1: Aslında bu dinlerken de anlaşılıyor. Yani tek bir albüm değil de çünkü genellikle hani o müzisyenlerin nasıl sound ettikleri, kaydın nasıl sound ettiği albümlerde biraz tek tiptir. Burada şarkılar birbirlerinden biraz daha farklı gelebiliyor kulağa. O demek bu nedendeymiş. Peki neler dinleyeceğiz şimdi?
0: 3 şarkı dinleyelim. Arda arda albüme doyabiliriz böylece. Here is where the love is gelsin öncelikle. Onun ardından Don't Shut Me Out diyecek Bobby Wilson. Sonra da I Will Take Good Care of You şarkısını dinleyeceğiz.

0: Ahengi Hengame'nin sonlarına geliyoruz. Bobby Wilson'dan 3 şarkı dinledik. Son olarak duyduğumuz I'll Take Good Care of You isimli şarkıydı. Ondan önce Don't Shut Me Out demişti. Ondan önce ise Here Is Where The Love Is. Bugün Ahengi Hengame'de Tatlı Soul, Sweet Soul denen
1: aslında
0: türden
1: evet ama
0: var.
1: Tabii tam öyle de değil. Yani biraz böyle orkestrasyonunda olduğu, zaman zaman 6 dakikaları aşan şarkıların da olduğu, bazen bluesy soundlarında devreye girdiği, aslında tam da sonbahar vaktine uygun soul rüzgarları esti diyebiliriz Ahengi Hengame'de. Sizleri de programımızda, özellikle Instagram hesabımız kapsamında daha da etkileşmeye bir kez daha davet edelim. Ve son ve dinamik bir şarkıyla da huzurlarınızdan bugünlük ayrılalım.
0: Şarkımızın adı Let Me Put Love Back In Your Life. Bu şarkıyla veda edeceğiz size. Bu arada Bobby Wilson'ın 1975'te yayınlanan ve sonra karanlığa gömülen, pek kimsede bulunmayan bu albümünün 50. yılında, yani 2025'te Music on Vinyl tarafından 500 kopya olarak basıldığını da öğrendik internetten.
1: Evet, o zaman bu plan peşine belki düşebiliriz. O güne dek, yani haftaya kadar daha doğrusu, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

Sevgili dinleyiciler merhaba, ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programı başlıyor. Müzikli Akdeniz turumuz Akdeniz Caz'ın yeni parçalarıyla devam ediyor. İlk parçamız Akdeniz'in en eski kentlerinden Marsilya'ya adanmış bir parça. Fransız saksafoncu Lisa Cadbero ağırlıklı kadınlardan oluşan grubuyla 18 Eylül'de bir albüm yayınladı, Solaxis. Albümden dinleyeceğimiz parça Marsilya.

Sırada yine bir Fransız sanatçı, Yunan asıllı piyanist Antoine Karakostas var. 17 Eylül tarihli teklisi bir Manos Hadzidakis bestesi, Stemnimi Mias Palias Fotografias.

Rand Godirks, Erkin Çavuş gitar ikilisi İstanbul'un Anadolu yakasını boyamaya devam ediyor. 16 Ekim'de yayınlanacak Shades of Istanbul, Anatolia başlıklı albümün neredeyse tamamını tekli olarak yayınladılar. Geriye bir parça kaldı. Bu hafta yayınlanan tekliyi dinleyeceğiz. Scarlet Kulesi.

İtalyan saksafoncu Enzo Favata'nın 18 Eylül'de yayınlanan Ritornare başlıklı ECM albümünden bir parça daha önce dinlemiştik. Tekli olarak yayınlanmıştı. Bu hafta albümün tamamı yayınlandı. Dinleyeceğimiz parça Albatros.

Şimdi Alman flamenko gitar ikilisi Café del Mundo'nun Babelsberg Alman Film Orkestrası eşliğinde kaydettiği Guitar Revolution, Sinfonik başlıklı albümden bir parça var. Bir Ennio Morricone bestesi, unutulmaz Cinema Paradiso.

Yine İspanya dışından bir flamenco gitarcı Jesse Cook var sırada. 18 Eylül tarihli Past the Breakwater başlıklı albümden dinleyeceğiz. Life in E Minor.

Lübnan asıllı Fransız piyanist Philippe Elhage Eylül başında peş peşe iki kısa albüm yayınladı. Bu albümlerden birer parça dinleyeceğiz. İlki 4 Eylül tarihli A Confused World başlıklı albümden Hayat, Life.

Philip Elhaj'ın Eylül'de yayınladığı ikinci albüm 7 Eylül tarihli Asrar. Her iki albümde de piyaniste vurma çalgılarda Yusuf Beş eşlik etmiş. Asrar albümünden dinleyeceğimiz parça Hymn Variations.

Programımızın kapanış parçası İsveçli bir grup, Arap müziği ile Batı müziğini kaynaştıran Tarab Band. 12 Eylül tarihli teklilerinde dinleyeceğiz Jai.

0: Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

0: falling down, hallelujah.
1: You know this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aslıhan Kerç'e teşekkür ederiz.
2: Ayın Karanlık Yüzü.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Ayın Karanlık Yüzü'nde bu akşam Cold dinliyoruz. 13 Ways to Bleed on Stage albümünden ilk parçalar Just Get Wicked, She Said ve No One.

Cold 1986 Neptune Beach, Florida çıkışlı Amerikalı grup. Thatcher Lisesi'nde okuyan dört genç 1986 yılında Alman elektronik markası Grundig ismiyle başlar. O dörtten bugüne kadar gelen tek sabit eleman Scooter Ward, grubun vokalisti, bestecisi, gerektiği yerde gitaristi ve 40 yıldır ön adamı. Cold, post-grunge, alternatif metal, nu metal ve alternatif rock karışımı bir sound'a sahip. Sıradan üç parça daha dinliyoruz. End of the World, Confession ve It's All Good.

Scooter Ward, Florida'da bir yere varamayacağını anlayıp müzik endüstrinin merkezlerinden Atlanta, Georgia'ya taşınır. Ve bu aşamada iki kişi gruptan ayrılır. Scooter, Atlanta'da iki sene boşuna çabaladıktan sonra Florida'ya geri döner ve yeni baştan bir grup oluşturmaya çalışır. Tüm bu gitgeller yüzünden kendi adlarını taşıyan ilk Cold albümü ancak 1998 yılında ortaya çıkar. Flip Records'dan basılan albüm çok başarılı olunca Flip grubun kontratını Geffen Records'a devreder. Bu dönemde grup resmi logosu olarak dev bir tarantulayı seçer. Aynı kendi müzikleri gibi sinsice ilerleyip insanın içine işlemesi nedeniyle seçilen logo, sonradan çok ünlü ve en çok yaptırılan dövme oldu. Üç parça daha dinliyoruz: Send in the Clowns, Same Drug ve Until Our Song.

Ayın kalıcısında bu akşam Cold dinliyoruz. Eylül 2000'de dinlemekte olduğumuz 13 Ways to Bleed on Stage, Geffen finansmanı ve pazarlama desteğiyle çıkar. Geffen ekürisinden üst düzey müzisyenler albümde konuk olarak yer alır ve sonuçta ortaya 4 dörtlük bir albüm çıkar. Grubun 3. stüdyo albümü Year of the Spider Mayıs 2003'te çıkar. Yine çok iyi bir albüm çıkaran grupta özellikle Scooter'ın şımarıklığı sonucunda eleman kayıpları başlar ve Geffen grubu serbest bırakmaya karar verir. Cold bundan sonra Lover Records ile anlaşır ve A Different Kind of Pain 2005 yılında bu şirketten çıkar. Daha radyo dostu, alternatif metalden daha sert bir sound'a evren albüm pek tutulmaz. 2006 yılında Cold dağıldığını açıklar. Şimdi gelen parçalar Witch, Sick of Man ve Outer Space.

2009 yılında Cold aniden yeniden birleşme turnesi adlı bir duyuru ile ortaya çıkar. 2011 yılında Superfiction adlı oldukça vasat albüm çıkar. Son Cold albümü 2019 tarihli The Things We Can't Stop yine vasat bir albüm oldu. Cold şu anda halen faal olarak konserlere çıkıyor ama çok fazla eleman değişimi nedeniyle bir türlü sürekli bir kadro oturtamadığı için belli bir eşiği aşamadı. Sonuçta 20 küsür sene önce çıkan 2 adet üst düzey albüm grubu bugüne kadar getirdi. Cold'un etki kaynakları olan AC/DC, U2, Rush, Tool, Deftones gibi grupların başarısına yaklaştığı anlar oldu. Ama Scooter'ın çabası yetersiz kaldı. Son parçalarla bitiriyoruz. Bleed, Ghost in Here ve Bizarre.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aslıhan Kerç'e teşekkür ederiz.
1: Yes. Right now, you are hearing this voice. Sounds. Coming out of the loudspeaker into your ears. Entering

0: works.
1: Apaçık Radyo. Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
2: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of you. You do each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
2: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 23 Eylül 2026 Çarşamba. Bu akşam Caz Portreleri program dizimin 212. portresi tromboncu Steve Swell ile 10. kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef ithama uğrayan karasal yayınımız 11 Kasım 2024'te tekrar çift ve çift ve çift ve apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans yayınında geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa başlayalım. 212. portremiz Steve Swell bir tromboncu. 6 Aralık 1954 Newark, New Jersey, ABD doğumlu bir müzisyen. Bu hafta size 212. portremiz Steve Swell'den sunacağım 9. örnek. Çünkü biliyorsunuz 8. örneği 2 haftada dinlemiştik. O yüzden bu hafta 9. örnek. Kayıtları Leontin 7 Tel Aviv, İsrail'de 24 Ekim 2016'da gerçekleşen bilhare 26 Haziran 2017'de piyasaya sürülen Live in Tel Aviv albümü olacak. Albümde yer alan müzisyenler Peter Brötzmann tenor saksafon klarinet, Steve Swell trombon, Pal Nissen Lowe da davullarda yer alıyor. Uzun iki parçadan oluşuyor. Ben size önce bu ilk uzun parçayı takdim edeyim. Arada size bir de yorum takdim edeceğim. İlk parçanın başlığı The Greasy Grind ve yaklaşık 31 dakika sürecek bu parça.

Aradan yararlanarak size aktaracağım eleştiri thefreejazzblog.com'dan 30 Temmuz 2017'de Derek Stone tarafından klavyeye alınmış bir eleştiri. Şöyle diyor Derek Stone bu eleştiride: eğer bir grup serbest caz güç üçlüsü unvanını hak ediyorsa o da bir gruptur. Efsanevi nefesli çalgı sanatçısı Bertman, Amerikalı tromboncu Steve Swell ve güçlü Nissan Lowe 2015'in başlarından beri birlikte çalıyorlar. Ve de Krakow Nights ki Live in Copenhagen adlı iki ustaca canlı albüme imza attılar. Bu albümlerden sanıyorum Krakow Nights'ı size ileriki tarihlerde takdim edeceğim. Bu kayıtların her ikisi de yoğun güçlü ancak zaman zaman özgürce ilerleyen bir sese sahip ve birçok yönden bu üç müzisyenin özüne mükemmel bir şekilde özetliyor. Ham güç ve şiddetli yaratıcılık, işte bu üçlünün özetli tanımı. Üçlünün Ekim 2016'daki performansını belgeleyen Live in Tel Aviv, önceki albümlerine nispeten uzun sürelerden çekinenler için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Sadece 45 dakika süren bu albüm, grubun güçlü yönlerini heyecan verici bir özetini sunuyor. Albüm, Bertman'ın coşkulu, kesintisiz yarım saatlik bir doğaçlamayı müjdeleyen vahşi bir çağrısıyla güçlü bir şekilde başlıyor. The Greasy Grind adlı açılış parçasında ilk birkaç dakika aslında Nissan Love'un savaşçı rock esintili ritimleri, Swell'in ateşli bir şekilde akan erimiş melodileri ve Bertman'ın her zamanki güçlü çığlıkları ve haykırışları bir araya gelerek güçlü bir karışım oluşturmakta ve grubun daha vahşi, daha yüksek enerjili yönünü göstermekte. Ancak işler uzadıkça üçlünün çok yönlü ve çeşitliliğinden bir tat veriyor. Örneğin bu noktada Bertman ve Swell tipik sert tonlarını bırakıp romantizmi çağrıştıran zengin dolgun melodiler lehine baştan çıkarıcı derecede kısa bir tango sergiliyorlar. Daha sonra Bertman genel yoğunluğu düşünmeye yarayan bir dizi düğümlü egzotik şekil ortaya çıkartmakta. Bu arada Nissan Lowe sürekli şekil değiştirmekte ve yeni ritmik alanlar keşfetmektedir. Güçlü, vurucu ritimlerden kontrolünü ve ölçülülüğünü sergileyen akıcı, karmaşık ölçülere geçiyor. Buradaki ikinci parça olan harika bir başlangıca sahip Ticklish Pickle da Swell'ın esnek patlamaları ve tuhaf permütasyonları işleri açıyor ve bu süreçte bana tromboncunun çoğu serbest caz grubunda ciddi bir şekilde az kullanıldığını hatırlatıyor. Akılcı dokuları ve iyi huylu sıçraması müthiş bir dinleme deneyimi sunmaktı. O orta noktada Bertman'ın klarneti büyük bir etkiyle kullanılmakta ve bir dakika içerisinde hem sıcak, zengin çizgiler hem de işkence dolu çığlıklar üretmekteler. Tel Aviv'de canlı performans bu üçlünün istikrarlı bir şekilde büyüyen diskografisini mükemmel bir ek, seslerinin yalın, kompakt bir özeti. Ancak önceki çalışmalarda bulunan keşifçi ruhtan asla ödün vermemekteler. Yakın gelecekte bu üçlünün daha da birçok yayınını bekliyoruz diyor Derek Stone 30 Temmuz 2017'deki yazısında. Şimdi ikinci parçanın anonsuna geçelim. Bu albümden ikinci ve son olarak dinleyeceğimiz 13 dakikalık bir parça Ticklish Pickle. Evet, bu parçaya kulak veriyoruz lütfen.

Oh, my God.

0: Evet, bugün ben size 212. portremi Steve Swell'den sunduğum 9. örnek olarak Leontine 7 Tel Aviv İsrail'de 24 Ekim 2016'da gerçekleşen bir canlı performans ve bilahare de yayın 26 Haziran 2017'de piyasaya sürülen Live in Tel Aviv albümünü takdim etmeye çalıştım ki bu albümde Peter Brösman tenor saksafon ve klarinette, Steve Swell trombonda, Paul Nissenlow'da davullarda yer alıyordu ve iki parçadan oluşan bir albümdü. Birinci parçamız 31 dakika, ikinci parçamız da 13 dakika sürmüştü. Albüm notlarına, detaylarına her zamanki gibi bandcamp.com'dan, discogs.com'dan, freejazzblog.org'den, allaboutjazz.com'dan, soundhome.com'dan, jazzmessengers.com'dan ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 212. portremizin 11. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu virüsten doğal afetlerden olarak radyonuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programımı desteklemekte olan sayın destekçime, ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerimizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleri devamını dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla hoşça kalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve radyomuzun her türden olumsuzluktan bırak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykır.

0: Last Cosmonaut.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.

0: Apaçık Radyo.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Herkese merhabalar. Eldeslerim bu akşamki programına hoş geldiniz. Ben Kerem Eldes. Bugün sizlerle nispeten yeni keşfettiğim, nispeten değil, gayet de yeni keşfettiğim bir grubu çalmak istiyorum. İsmi Juno Dream. Böyle birazcık daha alternatif, indie, shoegaze janralarında müzik yapan bir İngiltere bazlı grup. Çok bilindik değiller. Böyle yaklaşık 80 bin, 100 bin kişi bir dinleyicileri var aylık. Ama yani enerjilerini, yazımlarını çok beğendim. Ve şeyi hissettim dinlerken. Yani gitaristleri yazıyor şarkıları ya da yazarken gitaristlerin gerçekten ciddi bir şeyi var. Katkı payı var ya da yazan kişi gitarist. Hani sol ise de gitar çalıyor. Hissediyorum böyle güzel gitar melodileri ve şeyleri geliyor şarkılarda. Gitarın etrafında dönüyor gibi hissediyorum sıklıkla. Bugün size onların en son çıkan albümü olan Pools of Color isimli albümünü çalacağım. Hemen ardından da 2021 yılında çıkardıkları EP olan Travel Guide'ı çalmak istiyorum size. Umarım benim beğendiğim gibi beğenirsiniz ve yeni bir müzik grubu keşfetmiş olursunuz. Şimdiden hepinize iyi geceler ve müzikle kalın.

Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Apaçık Radyo.
1: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noi.
1: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.